takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo.

da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili dinleyenler, maçın ardından programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Ve şampiyon Fenerbahçe İstanbul Jet. Fenerbahçe İstanbul Jet Süleyman Seba Spor Salonu'nda Beşiktaş'a karşı 80-77 galip geliyor ve bir sezonluk arının ardından tekrar lig şampiyonluğu görüyor. Bu sezon Euro Cup bir şampiyon olduktan sonra bir de lig şampiyonluğu istemiştik ve Can Haksu hocamızın önderliğinde şampiyonluk geldi.
2: Evet ve sözü hemen biz Süleyman Seba Spor Salonu'nda bizi bekleyen İnci Hangül'e aktaralım, oradaki coşkuyu o bize aktarsın.
3: Tekerlekli basketbol takımımız final serisinde 3 olanın kazanacağı, şampiyon olacağı Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'ı bugün 80-77 yenerek seride 23 yapıyor ve sezonun şampiyonu oluyor. Gördüğünüz gibi oyuncularımızın ve koçumuzun sevinci birazdan tabii ki röportajlarımız gerçekleşecek. Maç derken 80-77 deplasmanla kazanarak seriyi bitirip şampiyonluğa uzanıyor. Finale yakışır bir mücadele oldu. Beşiktaş takımını da tebrik ediyoruz. Çekişmeli karşılaşma izlettiler bize her iki takımda. Kazanan Fenerbahçe İstanbul Jet oluyor. Böyle bir hocamı hemen almak istiyorum. Koç Can, tebrik ediyorum hocam. Öldük dirildik, gidiyor mu? Bitti mi? Seri uzayacak mı derken şu an şampiyonunuz, neler söylersiniz?
4: Valla ne diyelim? Sadece çok mutluyuz, biliyoruz gerçekten. Şampiyonluk her zaman için güzeldir. Ara verdik, bir sene ara vermiştik biliyorsunuz ilk şampiyonluğuna. Tekrar yeniden aldık. Bu sene çifte kupayla gidiyoruz inşallah. Seneyi de aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Buradan herkese çok teşekkür ederim. Yönetim kurulumuza, Aziz Başkanımıza, 1900'li Fenerbahçe Derneği Başkanımız Fatbereya'ya, Gökhan Akça'ya, Cenk'e çok teşekkür ederim. Bizimle sabah akşam herkesi çok ilgilendiler gerçekten şuraya gelinceye kadar. İnşallah sonu güzel oldu. Çok mutluyum. Çok sağ olun.
3: Emeğinize sağlık hocam. Tebrik ediyorum. Hocamızı da tebrik etti. Kameraman arkadaşımla birlikte yamaça gidelim Murat. Kaptığımız yamaçı dinlemek istiyorum. Tabii ki diğer oyuncularımızı da dinleyeceğiz. Yamaç. Tebrik ediyorum. Şampiyonuz artık. Çok mükemmel bir seri izlettirdiniz bize her iki takım olarak. Neler söylemek istersiniz?
4: Açıkçası çok duyguluyum, çok mutluyum çünkü benim bu kulüpte 5. şampiyonluğum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 1907'de Dernek Başkanı Rıfat Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Maddi manevi her konuda bizim yanımızda oldular. Sağ olsunlar. Kulüp başkanımıza, taraftarlarımıza, camiamıza armağan olsun. Nice şampiyonluklara inşallah. Her zaman her yerde en büyük Fener.
3: Harikasın. Teşekkür ediyorum Yamaç. Böyle taraftara gitti takımımız. Biz de o tarafa doğru gidelim.

0: tebrik ediyorum. Neler söylersin? Harika bir karşılaşma izledik gerçekten. Acaba uzuyor mu gidiyor mu derken şampiyonu seni dinlemek isterim.
1: Sizin için çok önemliydi. Sezon 2 kupayla kapattık. Hem Avrupa şampiyonuyuz hem Süper Lig şampiyonuyuz. Nerede bir kupa varsa Fenerbahçe her zaman adaydır. Onun sahibidir. Bu kupa taraftarlarımıza armağan olsun.
2: Tarif edilesi bir duygu yaşıyoruz. Yani muhteşem bir duygu şampiyon olmak. Fenerbahçe zaten her zaman her katıldığı kupayı almak için çıkar. Biz de bugün onu başardık. Beşiktaş'a tebrik ediyorum. Çok iyi bir takımdı. Ama her zaman her yerde hep büyük Fener.
0: Teşekkür ediyorum. Bu arada gerçekten müzikler sesiniz geliyor mu, duyuluyor mu bilmiyorum ama burada da seni alayım mı? Ay evet, istemedi. Türkçesi çok iyi değil diye çok konuşmak istemiyor. Ümit seni alayım. İçeri gidiyor galiba Murat. Öncelikle muhtemelen oyuncularımız şampiyonluk tişörtlerini giyecekler. Soyunma odasına girip ardından burada kupa töreni gerçekleştirecek. Şöyle takip edelim. Demre Bey de orada. Onunla da Cenk Bey tebrik ediyor oyuncularımızı. Dediğim gibi en 1907 derneğinden en eski yönetimimiz Cenk Öztanık, yine eski yönetimimiz Murat Emanetoğlu buradaydı. Yeni yönetimimiz Demre İlke. O da burada. Tekerlekli basketbol takımımızı yalnız bırakmadılar. Kendilerini de dinlemek istiyorum. Önce Demre Bey'i alacağım. Gördüğünüz gibi 1907 Fenerbahçe Derneği takımımızı hiç yalnız bırakmadılar. Desteğini hiç esirgemediler. Şöyle. İlk tebrikleri alıyorlar. Işıklar da sönüyor birazdan. Demre Bey'i yakaladım. Buyurun. Şöyle geçelim mi? Kalabalıktan. Evet. Işıklar da söndü. Hayırlı uğurlu olsun.
3: Çok teşekkür ederim. Sağ olsun takım bize seçildikten sonra, görev geldikten sonra ikinci kupayı da etti. İlk önce erkekler basket, şimdi tek ayaklı sandalye. İnşallah bu sene böyle devam eder kupalarla. Takıma, menajere, hocaya herkesi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ayrıca 1907 Derneği, Cenk Öztanık, Gökhan Bey, İstanbul Jet sponsorlar, onlar olmasa buraya gelmek tabii neredeyse imkansız olurdu. Onların da emeğine, eline sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Allah'a şükür ilk de kupamı almış oldum ben de. Hayırlısı olsun. İnşallah devamı gelecek. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz Emre Bey. Bu arada özür diliyoruz sevgili izleyiciler. Şu an biraz karanlıkta yayın yapacağız ama yapacak bir şey yok. Kupa törenini tabii ki sizlerle buluşturmak istiyoruz. Sesim geliyor mu onu da bilmiyorum. Yüksek bir marş çalınıyor şu arada. Tişörtleri giyildi. Alalım mı seni? İbrahim. Tebrik ediyorum. Şampiyonluk tişörtünle canlı yayınımızdasın. Neler söylersin?
4: Ya biz çok çalıştık. Gerçekten çok çalıştık. Hep bu günü bekledik. Amacımız 3-0 bitirmekti ama rakibe saygı duyuyoruz. Çok iyilerdi gerçekten. Onların da eline koluna sağlık. Bu takıma güvensinler. Bu takıma destek olsunlar. Bu takım daha çok başarılar getirecek. Çok sağ olun.
0: Hem Avrupa şampiyonu hem de Türkiye şampiyonu oldu takımımız. Kinemi alalım. Kinemi de sizlerle buluşturmak istiyorum. Kinem tebrikleri alıyor. Biz de alalım. Kinem, alayım mı seni? Çiçeğimiz Kinem. Neler söylersin? Şampiyonuz artık.
5: Sezon başında kupa sözü verdik. Ve hem Avrupa'da hem Türkiye'de şampiyon olduk. Takımımızı da tebrik ediyoruz. Çok iyi mücadele verdiler. Şampiyon olmak çok güzel bir şey.
0: Size de çok yakıştı. Tebrik ediyorum. Harikasın.

0: olun. Ardından tekrar burada olacağız.
1: İnci Hangül'e teşekkür edelim. Maçın ardından hemen sıcağı sıcağına Süleyman Seba Spor Salonu'nda Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımızın zaferini ve coşkusunu bizlerle paylaştı. Sporcularımız hemen sıcağı sıcağına daha üzerlerini değişmeden birçoğu röportajda duydukları mutluluğu dile getirdiler. Bizlerle paylaştılar. Tabii deplasmanda elde edilen şampiyonluk sonrasında hazırlıklar devam edecek. İncan Gül'ün de bahsettiği gibi salonda ışıklar kapatıldı. Orada tabii ki çalan marşlar vesaire. Ama biz şampiyonluk coşkusunu ve kupa seremonisini de ekrana getirmeye devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara için sizlerden izin isteyelim değerli izleyenler. Aranın ardından seremoniyle karşınızda olacağız.
2: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu Radyo Fenerbahçe.

0: Değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Aranın hemen öncesinde Süleyman Seba Spor Salonu'ndan coşkuyu sizlerle paylaşmıştık. Oyuncularımızın 80-77 kazanarak şampiyon olduğu sezon sonunda duygularını sizlere aktardık. Biz de maç havası programında Cemal seninle birlikteydik. Maçın heyecanını aktardık. Tabii şimdi orada neler oluyor? Hemen ben izninle onları da izleyicilerimizle paylaşayım. Tabii maç bittikten sonra sporcularımız, teknik heyet soyunma odasına gittiler. O röportajların sonrasında üzerlerini değişmek için, şampiyonluk tişörtlerini giymek için. Bu sırada da salonun ışıkları kapatıldı. Marşlar çalmaya başladı. Şimdi de takımımız şampiyonluk kupasını almak için salonda bekleyişini sürdürüyor. Bakalım tabii bu ne kadar sürecek, ne gibi gelişmeler olacak? Bunların hepsini biz de takip edeceğiz. Süleyman Seba Spor Salonu'nda bulunan muhabir arkadaşımız İnci Hangül'ün aktardığı bilgileri yine sizlere sıcağı sıcağına aktaracağız. Bir kez daha belirtelim. Salonun şu an ışıkları kapalı olduğu için şampiyonluk kupasının verileceği seremoni gerçekleştirilemiyor ve bunun için de bekliyoruz. Hep birlikte gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız. Diyelim biz yeniden maça ve şampiyonluğa dönelim Cemal. Öncelikle ağzına sağlık.
1: Senin de abicim.
0: Teşekkürler.
1: Uğurlu geldik takıma.
0: Evet, uğurlu geldik diyebiliriz ama gerçekten Fenerbahçe İstanbul Jet'e hani uğurlu gelmemizi gerektiren bir durumda söz konusu değil. Zaten uğur toprak var desek bugün için güzel olur diye düşünüyorum.
1: Nokta atışı.
0: Nokta atışı olur. Fenerbahçe İstanbul Jet seriyi 3-1 kazandı. 3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride 3-1 ile bu sezonu şampiyon olarak tamamladı. Bir sezonluk aranın ardından yeniden şampiyon oldu Fenerbahçe İstanbul Jet. Seriye şöyle bir baktığımızda 68-61 kazanarak başlamıştık. Ardından 92-79 kaybettik. Bugün de karşılaşmanın oynandığı salonda, deplasmanda.
1: O mağlubiyetin ufak bir kaza olduğunu herkese kanıtladık.
0: Aslında evet. Yani bugünkü galibiyet bunu da senin söylediğin gibi hani o seri içerisindeki bir ufak kaza olduğunu gösteriyor bize. Ardından 92-70'lik yine evimizde bir galibiyetimiz var. Bugün de 80-77 kazanmıştık. Tabii bugüne geldiğimizde rakip Beşiktaş cephesinden baktığımızda da seriyi devam ettirebilmek adına kazanmak zorundaydılar. Biz şampiyon
1: başka çareleri
0: için
1: yoktu.
0: Kazanmalıydık. Kazanan taraf biz olduk. Öncelikle sen nasıl değerlendireceksin? Neler söylemek istersin? Senin de bir yorumunu almak isterim.
1: Özellikle ikinci yarıda tamamen bizim kontrolümüzde bir oyun gördük. İlk yarıda başa baş bir mücadele kesinlikle vardı. İkinci yarıda da onun izleri vardı, esintileri vardı ama bana göre ikinci yarıdan itibaren oyunun kontrolünü ufaktan, yavaştan, yavaş yavaş eline alan bir Fenerbahçe İstanbul Jet vardı. Euro Cup bir şampiyonluğundan sonra lig şampiyonluğu da bu takıma çok yakışırdı. Biz yine istediğimizi almayı başardık. Bu sezon Süleyman Seba Spor Salonu'nda ilk kez galip geldik. O da şampiyonluk maçına nasip oldu. Bu da anlamlı oldu galibiyette.
0: Evet, yani ilk kez galip geldik derken sen normal sezon içerisinde oynadığımız maçı da söylüyorsun aslında. O karşılaşmayı da 106-103 kaybetmiştik.
1: Evet.
0: Burada yani 100 sayı bareminin üzerine çıkan bir karşılaşmaydı. Oldukça yüksek skorlu biten bir mücadeleydi. 106-103 kaybetmiştik. Bugün kazandık. Dediğin gibi yani ilk kez kazandığımız, deplasmanda kazandığımız maçla birlikte şampiyon olmak da güzel. Maç sonra hemen duygular, düşünceler o röportajlara da yansıdı. Tabii tüm sporcularımız oldukça mutlu. Çünkü bütün sene bunun için mücadele etmişlerdi.
1: Emek verdiler.
0: Aslında sezon içerisine baktığımızda Avrupa şampiyonluğuyla devam eden bir sezon sonu taçlandı bugün bir kez daha.
1: Pastanın üstündeki çilek bu lig şampiyonluğuydu.
0: Evet. Sen nasıl değerlendiriyorsun performansı genel olarak?
1: Euro Cup bir şampiyonluğu Galatasaray'a karşı finalde gelmişti. Hı hı. Lig şampiyonluğu da Beşiktaş'a karşı finalde geldi. İki ezeli rakibimize de heveslerini kursaklarına bırakma gösterdik aslında. Önce Galatasaray'ı kupadan ediyorsun Euro Cup 1'de. Sonra Beşiktaş'ı lig kupasından ediyorsun. Fenerbahçe her kulvarda, her branşta rakiplerine fark yapacağını, bundan sonra da yapacağını, bugünlerde de yaptığını gösteriyor. Darısı diğer branşlarında başına yeni sezonda diyelim.
0: Final karşılaşması için nasıl bir yorumun olur? Yani aslında öyle bir giriş yaptın, kısaca bahsettin ama baktığımızda ilk çeyreği 23-22 geride kapattık. Bir sayı gerideydik. Devrenin sonuna geldiğimizde 42-40, yine iki sayılık bir geride olduğumuz tablo ortadaydı. Üçüncü çeyreğin sonunda 63-64 öne geçtik. Bir sayı öne geçtik ve ondan sonra dördüncü çeyrekte ki hani o dördüncü çeyreğe başlarken yine seninle maç havası programında konuşurken şunu dedik hani artık final periyodundayız. Şu ana kadar olan bölümü unutacağız.
1: Hataya yer olmayan dakikalara yaklaşıyoruz.
0: Son an 10 dakikada her şey bu bölümde olacak demiştik. O bölümü çok iyi oynayan bir Fenerbahçe İstanbul Jet vardı ve maçın sonunda da 80-77'lik galibiyet.
1: Yamaç Yüksel'in önderliğinde hücum ettik. Hı-hı. Noktayı koyan da genelde Uğur Toprak oldu. Yamaç Yüksel zaten bir noktadan sonra fark ettiysen abi her zaman gözü Uğur Toprak'ı aradı.
0: Evet.
1: Uğur Toprak mutlaka boşa çıkmıştır, onu atalım. Hı-hı. O çözer bize. Basketi kaydeder. Üçlüyü gönderir, gerekirse orta mesafede sokar gibisinden. Uğur Toprak'la Yamaç Yüksel'in uyumu bize bugün galibiyeti getirmiştir diye düşünüyorum en başta.
0: Kesinlikle, ama hani maçı tabii ki biz burada anlattık. Neler olup bittiğini saha içerisinde birazcık dillendirmeye çalıştık. Takım olarak çok iyi bir Fenerbahçe İstanbul Jet'in olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Yamaç, Uğur isimleri bugün öne çıkan oyuncularımızdı ama... onların öne çıkmasında diğer takım arkadaşlarının da çok katkısı ciddi katkısı vardı. Yani Kinem'in o boyalı alanda, pota altında, ortalığı böyle hani karıştıran hücumda özellikle hamleleri, hareketleri. Onun dışında baktığımızda İbrahim'in istekli oyunu, o pas alışverişlerindeki uzun kollarıyla da avantajını en iyi şekilde kullanarak topun dönmesinde yardımcı olması. Ve tabii yönü o tarafa doğru çevirdiğimizde, yani hücumun sol tarafına doğru çevirdiğimizde boş kalan işte Uğur'la topu buluşturma noktasında da orada da hani baktığımızda Baran'ın da müthiş bir mücadelesi vardı. Yani savunmadaki isteği ve arzusu bence gerçekten alkış hak ediyor. O hırsı takımı da ateşledi. Yani dolayısıyla hani özetleyecek olursak tüm takımın o bir aradaki uyumu bugün galibiyeti ve ardından da şampiyonluğu getirdi ki bu uyum zaten tüm sezon boyunca işte genel tabloya baktığımızda da normal sezondaki 24 galibiyetin yanında sadece 2 mağlubiyetin alınmış olması
1: bunun göstergesidir.
0: Onun dışında Avrupa'da gelen kupa, çeyrek final ve yarı final maçlarında rakiplerimize karşı 2-0'lık serilerle orayı da süpürerek gelmiş olmamız hep bunun aslında bir yansıması.
1: Geri adım atmadan devam ettik. Hı-hı. Bu arada oyuncu yine bu final karşılaşmasını konuşmak gerekirse.
0: Onu konuşmadan önce hemen ekrana yansıyor görüntüler hakkında da bilgi verelim. Şu an canlı olarak Süleyman Seba Spor Salonu'ndan görüntüleri ekrana getiriyoruz. Şu an tabii o büyük coşku birbirlerini ıslatarak da oyuncularımız, teknik heyet sevinçlerini yaşıyorlar. Yavaş yavaş tabii salonda ışıklar da yanmaya başladı. Az sonra şampiyonluk kupası Fenerbahçeli oyuncuların ellerinde yükselecek, havaya yükselecek.
1: Kaptanımız Yamaç Yüksel. Onun ellerinde havaya fırlayacak kupa.
0: Evet. Araya girmiştim. Sen devam et istersen. Bu canlı görüntülerde ekrana gelmeye devam etsin.
1: İbrahim Yavuz'a dönecek olursak senin de söylediğin gibi o kadar istekliydi ki enerjisi, arzusu diğer takım arkadaşlarına da sirayet etti. Onlara bulaştırdı. Bundan dolayı da yani aslında senin dediğin yere geliyorum, o noktaya geliyorum. Gerçekten de bu galibiyette herkesin payı var ama aslan payını ben Uğur Toprak ve Yamaç Yüksel'e yazıyorum. Hı? Sadece bunu söylemiştim. Bundan dolayı da bana darılma, kızma.
0: Yok, hayır, ben kesinlikle öyle değerlendirmedim. Senin yorumun çok net ve yerinde. Ama hani böyle durumlarda sporcularımızın o hani hepsinin emeği gerçekten müthiş.
1: Herkesin hakkını teslim etmek istiyoruz.
0: Evet, yani kimseye aman biraz fazla olsun istemiyoruz. Hemen sözü Süleyman Seba Spor Salonu'nda bizleri bekleyen İnce Hangül'e de bırakalım.
2: Teşekkürler. Tekrardan merhabalar Süleyman Seba Spor Salonu'ndan. Şöyle geçeyim ben. Oyuncularımızı sizlere gösterelim. Röportaj yapamadığımız oyuncularımızı almak istiyoruz. Gel, seni dinlemek istemedi mi? O mu istedi? Onunla yaptık. Yaptık. Gel bakalım, seni dinleyelim. Tebrik ediyoruz.
3: Benim
2: şampiyonsunuz.
3: Öncelikle bütün takım arkadaşlarıma ve ekibe çok teşekkür ederim. İnanılmaz bir sezon yaşadık ve bunu da şampiyonlukla bitirmesini bildik. Emeği geçen... Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varlar.
2: İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Murat, seni alalım mı? Gel. Murat, yazıcıyı alalım. Tebrik ediyorum. Birazdan inşallah kupamızı alacağız. Neler söylersiniz?
4: Çok teşekkürler öncelikle bütün taraftarımıza, camiamıza. Bu kupayı armağan ediyoruz. 5. Türkiye şampiyonluğumuz oldu. İleride inşallah bunların sayısını arttıracağız. Çok mutluyuz. Her şeye, bize destek veren 1900 Fenerbahçe Derneği ailesine, herkese çok teşekkürler.
2: Biz teşekkür ediyoruz. Şu galiba madalyalar veriliyor. Seni de şöyle alalım. Ben de Murat, kameraman arkadaşım Murat'la birlikte sizlere madalya törenini izlettirelim. Sonunda kupamız geldi. Önce şampiyonluk madalyaları alınacak. Ardından inşallah kupamızı kaldıracağız. Biraz gecikti. Evet, sonunda şampiyonluk kupası oyuncularımızın ellerinde yükselecek. Yamaç kupayı kaldıracak. Gördüğünüz gibi. Kupamız sonunda oyuncularla buluştu.

açtık. Aynı zamanda bu sezon bir de Avrupa Kupamız var.

0: dinlemek istemiyoruz. Ben de Murat Bey'i de dinlemek istiyorum aslında. O da bu sezon çok emek verdi. Artık yavaş yavaş kupa seremonisi de bittiğine göre ışıklar da yavaş yavaş dönüyor. Takımımız da kupasıyla salondan ayrılıyor. Evet, bizim de buradaki yayınımızın sonuna geldik. Gördüğünüz gibi yine ışıklar söndü. Tekrar sizinle başlayalım. İstanbul Tekerlekli Basketbol takımımızı tekrardan tebrik ediyoruz. Daha nice şampiyonluk yayınlarına diyelim. Hoşçakalın.
1: Değerli izleyenler, evet, Süleyman Seba Spor Salonu'nda şampiyonluk kupası sporcularımızın ellerinde havaya yükseldi. İlk olarak Yamaç Yüksel'e ve kupa verildi. Yamaç da hemen takım arkadaşı Uğur Toprak'la birlikte kupayı kaldırdı. O büyük coşkuyu da canlı olarak ekranlara getirdik. Tabii programımızın da sonuna geliyoruz. Cemal, neler söylersin, bir cümle alayım, ondan sonra sana da teşekkür edeceğim, veda edelim.
2: İki sezonlu bu süreçte Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımızı tebrik ediyoruz. Yeni sezonda da galibiyetlerle dolu, kupalarla dolu bir sezon diliyoruz diyelim. Ve ağzına sağlık diyorum sevgili Barış Yalçınsoy.
1: Senin de ağzına sağlık. Teşekkürler. Değerli izleyenler, Fenerbahçe İstanbul Jet final serisinde 4. karşılaşmada Beşiktaş'ı 80-77 mağlup ederek sezonu şampiyonlukla tamamladı. Bizler de Fenerbahçe TV ekranlarında Fenerbahçe İstanbul Jet'in maçının heyecanını ve sonrasında yaşanan coşkuyu ve kupanın ellerde havaya yükseldiği anları da canlı olarak ekranlara getirdik. Böylelikle de yayınımızı noktalıyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe. Radyo.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: Sevgili dinleyenler, günün röportajı programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Serkan Acar Resorts and Sports Topuk Yaylası tesislerindeki kampı devam ediyor. Bizler de oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamayı sürdürüyoruz ve bugünkü programımızın konuğu Levent Mercan. Levent, öncelikle bu yoğun maç antrenman trafiğinde bize süre ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Nasıl hissediyorsun kendini? Yaz nasıl geçti? Sezon bittikten sonra şu an kendini nasıl hissediyorsun?
2: Teşekkür ederim öncelikle. Şu an çok iyiyiz, yani 2 gün oldu başlayalı. Çok güzel bir enerji var takım içerisinde. Sezondan sonra tabii ki aileyle birlikte tatil yaptıktan sonra buraya geldik. Dediğim gibi şu an takımın içerisinde çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive, çok güzel antrenmanlar geçiyor bizim adımıza.
1: Evet, yani antrenmanlar oldukça yoğun geçiyor. Yani antrenmanlardan arda kalan zamanlarda da sevgili Levent, tesisin içerisinde sizi görmekte bir ay zorluk çekiyoruz. Çünkü gerçekten hem salonda hem saha içerisinde çok uzun süren antrenmanlar var.
2: Yani öyle, ama mecbur tabii ki bizim için. Antrenmanlar bence şu an, yani son 2 günde inanılmaz iyi geçiyor. Dediğim gibi çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive. Herkes çok iyi antrenmanlara başlıyor. Onun için bu antrenmanın yoğunluğu çok iyi yani geçiyor bizim adımıza. Herkes en iyi şekilde hazırlanmış gelmiş.
1: Evet, tabii teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'ı soracağım şimdi sana. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'la ilgili neler söylersin? Şu ana kadar tabii ki de antrenmanlarda hep sizlerle birlikte, saha dışında da hep sizlerle birlikte. Onun iletişimiyle ilgili neler söylersin?
2: Ya hocamla ilgili tabii ki şu an çok benim, yani benim kendi yaşadığım çok kısa bir süre oldu son 2-3 gündür. Ama şu an İsmail Hoca da çok inanılmaz motive, direkt ilk günlerden kendi felsefesini anlatmaya çalıştı takıma. Oyuncularla iletişimi çok iyi bence. Bir bakalım, bence çok güzel bir sezon geçebilir bizim adımıza.
1: Evet, tabii şu an Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Herkesin gıptayla baktığı bir tesis burası sevgili Levent. Sen de birazdan tabii ona da değineceğiz. Mevkinle ilgili sorularım olacak sana. Avrupa'da da forma giydin, Almanya'da oynadın. İşte Schalke'yle kamplara gittin. Onun dışında işte ülkemizde de Fatih Karagümrük'te oynarken de kamplara gittin. Böyle bir tesise daha önce hiç denk geldin mi?
2: Yok. Gelmedim herhalde. Çünkü bence benim 3. gelişim ya da 4. gelişim buraya herhalde. Ben burayı çok beğeniyorum. İnanılmaz güzel bir ortam var burada. Sahalar çok yakın. Hava da güzel şu an. İnşallah böyle kalır. En önemlisi imkanlar. Burada da futbol adına ya da personel olarak, yani imkanlar çok iyi. Her imkan var bizim için. Onun için hem futbolcunun rahatlığı için hem de antrenman için en güzel imkanlar sunuyor burası. Çok güzel bir tesis bence.
1: Peki takım içi iletişim nasıl? Takım arkadaşlarınızla olabildiğince tabii saha içerisinde antrenmanlar sırasında bizler dışarıdan iletişiminizi çok iyi görüyoruz. Saha dışında da yine iletişiminizin iyi olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendirirsin?
2: Aynen öyle abi. Yani şu an çok güzel bir iletişimimiz var. Herkes çok motive. Herkesin enerjisi çok yüksek. En iyi şekilde birbirimizle burada vakit geçirmeye bakıyoruz.
1: Peki, şimdi senden de biraz bahsetmek gerekirse, şimdi 12 yaşına kadar

0: Ona önde oynayarak başlıyorsun ama sonrasında sol bek mevkisine geçiyorsun ki o zamandan itibaren zaten damgada vurmaya başladığın anlar başlıyor ligimizle alakalı. Bu süreçle ilgili neler söylersin?
1: Bu süreçle ilgili...
0: Bir de tabii şeyi soracağım sana. Hangi mevkide kendini daha rahat hissediyorsun?
1: Yok, en rahat mevki benim için şu an oynadığım mevki sol bek. Ama tabii ki benim avantajım olarak daha önce farklı pozisyonlarda oynadığım için hem sol bekte de hem başka pozisyonlarında bunu değerlendirebiliyorum. Ama en rahat tabii benim için pozisyon olarak sol bekteyim. Yani benim için dediğim gibi avantajlar oluyor. Başka bir şey de değil yani.
0: Çünkü zaten ofansif anlamda önemli yeteneğin olduğu için bir de savunmanı da geliştirdiğin için. Çünkü yani son yıllarda savunmanı da her geçen yıl hatta yani sezonun ilk yarısıyla ikinci yarısına dahi baksak savunma özelliklerin çok daha yukarılara çıktı. Zaten ofansif yeteneğini de biliyoruz. Senin için çok da zor olmasa gerek.
1: Evet abi, yani senin dediğin gibi her zaman tabii ki her sene üstüne koyarak çalışmaya bakıyorum. Her zaman üstüne koyacağımız ya da benim de koyacağım bir şeyler var illaki, hem ofensif hem defansif. Onu geliştirmeye çalışıyoruz tabii ki. Her sene de takıma en iyi katkı nasıl verebilirim ona bakıyorum ben.
0: Evet abi, şimdi kamptayız. Kampta genç oyuncularımız da var sevgili Levent. Sen Karagümrük'te kaptanlık da yaptın. O liderlik özelliğini de biz biliyoruz. Genç oyuncularla iletişimin nasıl? Çünkü onlar için de gerçekten çok çok önemli bu kamp.
1: Ya tabii ki ben de bunu yaşadım. Her genç oyuncunun için böyle kamplar sezon başı çok önemli. Onun için bizim abiler de ben de hepimiz onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Abilik göstermek için saha içinde ve dışında da en iyi şekilde yardım etmeye çalışıyoruz.
0: Evet tabii sezonda devam ederken maçlardan önce ya da işte maç günlerinde diyelim uygulamış olduğun bir rutinin var mı?
1: Yani böyle ekstra bir rutin yok da tabii ki her maçtan önce saatine göre değişiyor ama her zaman aynı saatte kalkmaya çalışıyorum. Yani maçlardan önce onu rutin olarak söyleyebiliriz ya da aktivasyon anlamında her zaman aynı saatlerde yemeği aynı saatlerde yapıyoruz zaten. O tür rutinlerimiz var tabii ki. Hem takım içerisinde zaten öyle. Öyle ekstra bir rutinim yok yani.
0: Tamam. Tabii artık yeni sezon hazırlıklarımız başlamış durumda. Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Avusturya'ya gideceğiz. Hazırlık maçları oynayacağız. Ardından da yeni sezon Gornik Zabrze maçıyla başlayacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda. Yeni sezonla ilgili neler söylersin? Takımımızın şüphesiz çok çok önemli hedefleri olacak yeni sezonda.
1: Tabii ki en önemlisi şu an dediğim gibi yeni başladık. Çok iyi bir kamp geçirmemiz lazım. Hem burada Topuk Yaylası'nda hem de Avusturya'da en iyi şekilde hazırlık maçları da olsun. Dediğim gibi ilk eleme maçı da çok erken başlıyor. Onun için en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya bakacağız. Onun için de elimizden geleni yapacağız takım olarak.
0: Evet abi, bir futbolcu olarak peki senin en büyük motivasyon kaynağın ne? Yani rekabet mi? Onun dışında işte taraftar mı? Kendini geliştirme mi? Yoksa başarı arzusu mu? Ya da aklına gelen başka bir şey var mı?
1: Abi sen her şeyi dedin aslında. Tabii ki başarı arzusu. Taraftar çok önemli benim için. Hele Fenerbahçe gibi inanılmaz bir kulüpte, inanılmaz bir taraftarla birlikte. Bir de aile benim için. Başka da yok yani.
0: Evet, yavaş yavaş da programımızın da sonuna geliyoruz. Sizin de çok yoğun bir temponuz var burada Topuk Yaylası tesislerimizde. Çift antrenman yapılıyor her gün ve antrenmanlar da oldukça uzun sürüyor. İkişer saatlik hem sabah hem akşam antrenmanları. Taraftarlarımıza neler söylersin yeni sezon öncesinde? Hem iç sahada hem Kadıköy'de hem deplasmanlarda, yurt dışı deplasmanlarında her yerde sizi destekliyorlar. Onlarla neler aktarırsın yeni sezon öncesinde?
1: Taraftarlarımız her zamanki gibi bizi desteklemeye devam etsin, bizimle beraber olsun. Hem Kadıköy'de hem deplasmanda zaten geçen sene ya da ondan önceki seneler gibi bizimle birlikte olsun. Başka bir şey istemiyorum. Biz

0: elimizden geldiği kadar onları mutlu etmeye çalışacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum Levent. Kıymetli vaktini ayırdığın için, kampta günün röportajı programında sorularımızı yanıtladığın için. Evet, günün röportajı programımızın sonuna geliyoruz. Fenerbahçe'mizin Topuk Yaylası kampında oyuncularımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Herkese merhaba Büyük Fenerbahçe ailesi. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Komitesi tarafından hazırlanan Kanaryalar Soruyor programımızın yeni bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Bu programda gençlerimize ilham verebilmek ve onların gelişim yolculuklarına katkı sağlayabilmek amacıyla birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz.
1: Bugün tiyatro ve televizyon dünyasında sevilen isimlerden, aynı zamanda Fenerbahçeli kimliği ve kulübümüzün kongre üyesi olmasıyla da yakından tanıdığımız Ceyhun Fersoy konuğumuz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Çok sağ olun. Beni davet ettiğiniz için.
0: Bugün sizlerden oyunculuk serüveninizden, kariyer yolculuğunuza, Fenerbahçe sevginizden gençlere verebileceğiniz tavsiyelere kadar birçok konuda keyifli sohbet etmek istiyoruz. Eğer hazırsanız ben ilk sorumla başlayabilirim.
2: Hazırım.
0: Buyurun. O zaman oyunculuk yolculuğunuza nasıl başladınız? Sizi bu mesleğe yönlendiren bir kişi ya da bir olay var mıydı?
2: Annemin karnında başladım. Öyle diyorlar çünkü hiç durmamışım. Çok sürekli hareketli bir hamilelik geçirmiş annem. Tabii bu işin şakası tabii ama yani ben kendimi bildim bileli. Şu üst komşunun oğlunu bir getirseniz de bizi güldürse ile başlayan ve bunun oyunculuk olduğunu bilmiyordum ve sürekli insanlara şaka yapıyordum, güldürüyordum. Tek amacım buydu ve sonrasında bunun bir meslek olduğunu öğrendikten sonra da işin eğitimini aldım. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Tabii her zaman her yerde en büyük Fener o ayrı da. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Benim öncüm de ustam Serpil Akıllıoğlu'dur. O bana el verdi. Güzel insanlarla tanıştırdı. Kariyerim böyle başladı ama dediğim gibi çocukluğumdan beri, bir yaşımdan beri falan.
1: Ne güzel. Kariyeriniz boyunca hem tiyatroda hem de ekran projelerinde yer aldınız. Evet. Sizin için sahnenin yeri mi ayrı yoksa kamera önü mü daha heyecanlı?
2: Ben tiyatro oyuncusu olduğum için. Çünkü herkes kamera karşısında oyunculuk yapıyor ya artık bu dönemde. İşte dikey dizi, yapay dizi, o dizi, bu dizi değil mi? Oluyor
1: evet,
2: yani.
1: Evet doğru.
2: O yüzden er meydanı oyuncunun sahnedir. Ben sahnede var olmak istiyorum. Ben sahnede var oldum. Allah nasip ederse de hayatımın sonuna kadar da son nefesime İnşallah. Kadar da sahnede devam ettirmek istiyorum. Tabii ki de işin bir diğer tarafı da kamera önü de bambaşka bir şey. O da birazcık bizim hayatımızı idame ettirmek için yapıyoruz bu işi. Diziler yapılıyor ama sinema bambaşka. Şimdi üçe bölünüyor. Tiyatro oyunu, televizyon dizisi ve sinema. Sinema bambaşka tabii. O yüzden ben sahnedeyim. Kamera karşısında da işimizi yapıyoruz. Tabii o da oyunculuğun bir parçası ama sahne bambaşka.
0: O zaman şunu da sormak istiyorum. Çok başarılı bir oyuncusunuz. Fakat oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapardınız?
2: Taksi şoförü. Çünkü çocukluğumdan beri evet gerçekten taksi şoförünün yanında durup ben çok iyi hatırlıyorum. Hep sorular sorardım. Tabii işin şakası bu. Ama gene oyuncu olurdum gibi ya. Çünkü bu taksi şoförü dememin sebebi çünkü her bindiğimde hala öyle çok konuşuyorum ve çok sorular soruyorum. Eskiden daha çok soruyordum. Aklınıza gelecek en saçma sorular. Çünkü çok taksi şoförlüğü gerçekten çok enteresan. O da oyunculuk gibi. Şimdi bir müşteriyi alıyorsunuz, bırakıyorsunuz ya. O oyun bitiyor. Oyun gibi düşünün. Başka bir müşteri aldığınız zaman başka bir oyun başlıyor.
1: Evet.
2: Çünkü karakterler değişiyor sürekli.
0: Evet.
2: Aa böyle bir proje mi yapsam? Çok enteresan.
1: Her müşteride farklı senaryo oluyor.
2: Yani. Evet, bravo.
1: Evet, çok güzel.
0: Ama iyi ki oyuncu olmuşsunuz.
1: Evet, orası öyle. Evet.
2: Ama şaka bir yana oyuncu olmak, tekrar hayata gelsem de gene isterdim oyuncu olmayı.
1: Evet. Kariyeriniz boyunca birçok farklı karaktere hayat verdiniz. Taksi şoförü olsaydınız da her müşteri de farklı olacaktı. Sizi en çok etkileyen veya kendinizden bir parça bulduğunuz karakter hangisiydi?
2: Yani o kadar çok iş yaptık ki ama herhalde ilk gelen o Almancı karakteri. O unutamam ben hayatım boyunca. Hem insanların beni çok tanımasına vesile olan bir karakter oldu, evet. Sevilmesine. Hem de hayatıma bambaşka bir insan girdi. Çünkü 11 yıl onunla yaşadım ben. kamera karşısında onunla yaşadım. Tabii bittikten sonra tabii Ceyhun oluyorsun ama sürekli 11 yıl 80'ler dizisinde Almancı Şahin. Hatta ben onun sinema filmini yapmak istedim. O karakterin Almanya'daki hikayesini. Yazdık hatta. Gittik de o Köln'e gidip oradaki düğünleri gezip oralardan bir şeyler topladık. Ama bir yerde kaldı, tıkandı ama belki ilerleyen zamanlarda böyle bir şey yapabiliriz ama Alman Şahin ama karakteri Şahin'in çok bambaşka.
1: Şeyli hali bence size çok yakışıyor. Uyuyor yani bence.
2: Ama bir de çok patavatsız bir adam bu ya. Almanya'da tabii ki de yani örf adet analilerimiz tabii. Farklı ya burada. Hap pat diye düşündüğünü söyleyen bir insan. Şimdi böyle bir şey mümkün mü? Büyüklerin yanında düşündüğünü bir şekilde evet, pat diye söylemek. İşte eniştesinin karşısında bayak bayak üstüne böyle ne var enişte ne olacak? Öyle işte bakın. Şahin dediği zaman bunlar geliyor başımıza. Şahin be. O yüzden ama o onun rahatlığını çok evet. Sevdi seyirciler. Sağ olsun. Onu diyebilirim.
0: Evet. Ama çok komik ve unutulmaz bir karakterdi
1: çok,
0: gerçekten.
1: Evet, değil mi? Çok gerçekten.
3: Elektrik öyle alıyorsun, hop veriyorsun. Tek oraya sonra.
4: Eyvallah, eyvallah.
5: Bu ne mi hareketi?
3: Hadi hep beraber komandı bitti.
4: Oğlum millet bakıyor ya, ayıp ya, olur mu ya?
3: Ya hadi Ahmet abi, hadi hadi. Das ist super.
4: Ha, o dediğinden askerde var.
3: Echt?
4: Ya.
3: Kruvasan var, o zaman ben yaşadım. Her sabah askerde kruvasan yiyeceğim. Oğul.
0: Gerçekten çok uzun yıllardır sanat dünyasının içerisindesiniz. Evet. Peki sizce size en büyük katkı sağlayan deneyim hangisiydi?
2: Eğitimim deneyim olarak. 3 farklı yerde eğitim aldım ben. Öncelikle ben çocuk oyuncu olarak başladım. Hı hı. Ben 1982 doğumluyum. 1993 yılında ilk dizide yer aldım. Ana

ilk antrenmanı yaklaşık 40 dakika önce başladı ve bu oyuncularımız günün ilk antrenmanında salonda bir araya geldiler. Salonda güç ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi sarı lacivertli oyuncularımız ve günün ilk antrenmanının ikinci bölümü için oyuncularımız şimdi sahaya çıktılar ve sahada da yine kısa bir koşu çalışmasının ardından oyuncularımız performanslarını sergilemeye başlayacaklar. Bugün yine çift antrenman var ve günün ikinci antrenmanı büyük Fenerbahçe taraftarımızla futbol takımımızın bu sezonki ilk resmi buluşması olacak ki taraftarlarımız erken saatlerden itibaren yine Topuk Yaylası tesislerimizin çevresindeki yerlerini almaya başladılar. Saat 17'de günün İkinci çalışması gerçekleşecek akşamüstü saatlerinde ve bugün futbol takımımızın antrenmanını futbol şubemizden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Cihan Kamer, futbol direktörümüz Oğuz Çetin yine takip ediyor ve antrenman öncesinde objektiflere poz veriyor şu an. Tüm oyuncularımız ve teknik ekip birazdan da saha çalışması başlayacak. Hafta başında bildiğiniz gibi sağlık kontrolleriyle sarı lacivertli ekibimizin çalışmaları başlamıştı. Takımımız çarşamba günü tesislerimize geldi. Türkiye'nin en önemli antrenman kamp tesisleri arasında bulunan Serkan Acar Resorts and Sports Topuk Yaylası tesislerine geldi takımımız ve kampımız tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli oyuncularımız günün ilk çalışmasının saha etabı öncesinde tesisimizin çevresindeki taraftarlarımıza selamlamaya gittim. Erken saatlerden itibaren taraftarlarımız 7'den 70'e tesislerimizin çevresindeki yerlerini aldılar ki bir kez daha hatırlatmak gerekirse günün ikinci antrenmanı futbol takımımızın taraftarlarımızla ilk büyük buluşması olacak. Şu ana kadarki tüm antrenmanlarda yine taraftarlarımız Topuk Yaylası tesislerimizde takımımızı yalnız bırakmamışlardı. Kamp programından bahsediyorduk. Geride kalan 4 günde sarı lacivertli ekibimiz 4 günün 3'ünde çift antrenman gerçekleştirdi ki sabah antrenmanlarının ilk bölümü salonda yapılan çalışmalarla başladı. Tıpkı bugün olduğu gibi ve salonda yapılan çalışmalar en az 40 dakika sürdüğünü belirtelim. 40 dakika, 1 saat ve yine bugün de 40 dakika süren salon çalışmaları vardı. Geride kalan kampın 4 gününün 3'ünde geçtiğimiz gün oyuncularımız teknik ekibimiz tarafından testlere tabi tutuldular tesislerimizde ve yine geçtiğimiz gün futbolcularımız, teknik ekibimiz, başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, başkan vekilimiz Sayın Barış Göktürk, genel sekreterimiz Sayın Mahmut Uslu ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte öğle yemeğinde bir araya geldiler ve öğle yemeğindeki bu organizasyonda yeni sezon hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimiz takımımıza başarı dileklerinde bulundular ve yine yemek sonrasında başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve futbol direktörümüz Sayın Oğuz Çetin'le birlikte kamp çalışmaları, hazırlık süreci ve yeni sezon planlaması hakkında bir toplantı gerçekleştirdim. Futbol takımımızın
Topuk Yaylası tesislerimizdeki kampı

2 Temmuz Perşembe günü sona erecek. Toplam 9 gün sürecek kampı Fenerbahçe'mizin ve takımımız İstanbul'a döndükten sonra 2 gün izin yapacak. Ardından da 5 Temmuz Pazar günü bu kez 10 gün sürecek ikinci kamp çalışmaları için futbol takımımız Avusturya'ya gidecek. Avusturya'da 3'te hazırlık maçı oynayacak Fenerbahçe'miz. 8 Temmuz Çarşamba günü Avusturya Ligi ekiplerinden Admira Wacker'le, 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya Ligi takımlarından Pogon'la karşılaşacak futbol takımımız ve 14 Temmuz Salı günü futbol takımımız geride bıraktığımız sezon Avusturya Ligi'nde şampiyon olan LASK Linz'le kampın son hazırlık maçında karşılaşacak. Ardından İstanbul'a dönecek Fenerbahçe'miz ve İstanbul'da yapılacak, Cambartu tesislerimizde yapılacak antrenmanların ardından da sezonun ilk resmi maçına 21 Temmuz Salı günü saatler 21'i gösterdiğinde stadımızda büyük taraftarımızın önünde Gornik Zabrze karşısında çıkacak ki ikinci ön eleme turunun rövanş mücadelesi de 29 Temmuz Çarşamba günü yine Türkiye saatiyle 21'de oynanacak. Topuk Yaylası kampında oldukça güzel iklim koşullarında takımımızın da yine kamp gerçekleştirdiğini belirtmemiz gerekiyor. Hava koşulları takımımız için, takımımızın kamp programı için oldukça müsait ve günün ilk antrenmanında, kampın 5. gününde, günün ilk antrenmanında sağ çalışmaları devam ediyor. Bir yandan güç depolarken Fenerbahçe'miz antrenmanlarda tabii ki de yeni sezonun taktiksel provaları üzerinde de durmaya devam ediyorlar. Kalecilerimiz de yan sahada kaleci antrenörlerimiz eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Topuk Yaylası kampımızın kamp kadrosunda Tarık Çetin, İrfan Caneri, Bayat Engin, Can Biterge ve Kuzey Sapaz. Kalecilerimiz bildiğiniz gibi Ederson, Livakovic ve Mert Günok Dünya Kupası'nda mücadele ettiler ve etmeye de devam ediyorlar. Savunma oyuncularımızdan Milan Škriniar, Jadon Osterwolde, Yiğit Efe, Rodrigo Becao, Kamil Epe, Yiğit Fidan, Omar Payet, Sarchi Brown, Levent Mercan ve Ogyen Mimović yine kamp kadrosundaki isimler. Amili takımımızın kadrosunda bulunan Mert Müldür ve Çağlar Soyuncu ile birlikte Portekiz milli takımının kadrosundaki Nelson Semedo yine milli takımda yer alıyorlardı. Orta saha oyuncularımızdan Matteo Guendouzi, Fred, Bartu Elmas, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş ve Marco Asensio kamp kadrosundaki diğer oyuncularımız. Yine orta saha rotasyonundan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci amili takımımızın kadrosundaydı. N'Golo Kante Fransa'da, Amrabat'ta Fas milli takımının kadrosunda. Oldukça neşeli bir çalışma şu an saha içerisinde ve gruplar halinde oyuncularımız çalışmalarına devam ediyorlar. Oyuncularımızın günün ilk antrenmanında hazırlıkları devam ediyor. Yine kamp kadromuzda bildiğiniz gibi Vedat Muriç, Sadiki Şerif, Anderson Talişka, Cengiz Ünder, Antoni Musab, Alaaddin Ekici, Adem Yeşilyurt, Çağrı Feday, Çağrı Balta, Amara Diouf gibi isimler de bulunuyor. Bakalım bu etapın kazananı kim olacak? Gruplar halinde kondisyon topunu taşıyarak saha içerisinde etabı bitirmeye çalışıyor oyuncularımız. Farklı gruplar halinde çalışma şu an saha içerisinde devam ediyor. Oyuncularımıza antrenörlerimiz de
eşlik ediyor. Oldukça güzel ve eğlenceli bir çalışmaya imza atıyor şu an. Oyuncularımız yine antrenörlerimizle beraber bakalım bu etabın sonucu ne olacak? Çalışma keyifli bir şekilde devam ediyor. Bugün günün ikinci çalışması taraftarlarımıza açık olarak gerçekleşecek. Pazar günü tabii ki de tatil gününde taraftarlarımızın burada takımımızla kucaklaşacağı anları da yine sizlerle canlı yayında paylaşacağız ki sabah saatlerinden itibaren, erken saatlerden itibaren taraftarlarımız tesisimizin çevresindeki yerlerini de almaya başlamış durumdalar. Yaklaşık 40 dakika süren salon çalışmasının ardından şu an saha çalışmaları da yine kondisyon programıyla başlamış durumda ve kazanan takımların özellikle büyük sevinç yaşadıklarını görüyoruz. Oldukça eğlenceli bir antrenman. Oyuncularımız oldukça keyif alıyorlar bu antrenmandan ki antrenmanlarında ortalama süresinin salon çalışmalarını da katacak olursak ikişer saat olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Hem ısınma hem soğuma bölümleri hem de yine saha içerisindeki hem kondisyon hem de taktiksel provalarla birlikte hem sabah hem de akşam saatlerinde takımımız yaklaşık ikişer saatlik antrenmanlara imza atıyor. Evet, oyuncularımız yine gruplar halinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Şimdi kondisyon topları bir kenara bırakıldı. Yardımcı antrenörlerimiz, teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde günün ilk çalışması devam ediyor. Ve yine bir kondisyon çalışması gruplar halinde devam ediyor. Birazdan da taktiksel provalar üzerinde durmaya başlayacak oyuncularımız. Günün ilk çalışmasının saha etabında ekranlarını yeni açan bizleri, Fenerbahçe YouTube'dan yine yeni takip etmeye başlayan ve Radyo Fenerbahçe'den bizleri takip eden izleyicilerimize bir kez daha hatırlatmak gerekirse sabah antrenmanlarının ilk bölümü salonda gerçekleşiyor. Geçtiğimiz gün oyuncularımız teste tabi tutulmuşlardı. Onun dışındaki günlerde hep çifter antrenman gerçekleştirdi Fenerbahçe'miz ve salon etaplarında, sabah antrenmanlarının salon etaplarında oyuncularımız yaklaşık 40-45 dakika salonda çalıştılar ve şimdi de taktiksel provalar başlamak üzere. Kısa bir molanın ardından antrenmanın bu bölümünde oyuncularımız taktiksel provalar üzerinde duracaklar ve günün ilk çalışmasında bizlere ayrılan bölümün sonuna geliyoruz. Akşam antrenmanı taraftarlarımıza açık olarak gerçekleşecek tesislerimizde ve o anları Fenerbahçe Televizyonu farkıyla yine taraftarlarımızla buluşmayı sürdüreceğiz.

0: Hayatımda destek olmak istiyorum, yapıyorum da.
1: Bunu gösteriyorsun burada, evet, sadece istiyorum olarak
0: yani,
1: evet, değil.
0: Yani bunu anlatmak da ne kadar doğru bilmiyorum ama aslında bence de anlatmak gerekiyor. Hep böyle diyorlar ya ben işte
2: mütevazılık evet, yere kadar diye,
0: ama söylemek de lazım.
2: Kesinlikle. Yani.
1: Evet. Önemli olan tabii bizim bunu hissediyor olmamız evet, daha önemli evet, olan. Peki o zaman şunu da sormak istiyorum. Tiyatro ekip çalışmasının en yoğun yaşandığı anlardan biri. Bunu en iyi siz bilirsiniz tabii,
0: tabii
1: ki.
0: Prova devamı.
1: Sizce bir takımın başarılı olması için en önemli olan unsur nedir? Spor ve tiyatro arasında benzerlikler görüyor musunuz?
0: Sporla tiyatro arasından ziyade görüyorum tabii ki. Futbolla bağdaştırırsak mesela futbolcular antrenman yapıyor. Oyuncular prova yapıyor tiyatroda. Futbolcular maça çıkıyor. Oyuncular ne yapıyor? Sahne alıyor, oyuna çıkıyor. Aynı şekilde olduğunu görüyorum ben. Tiyatroda olmazsa olmaz tek şey seyirci. Evet. Aslında futbolda da olmazsa olmaz tek şey seyirci.
1: Evet.
0: Seyirci olmadığı zaman boş tribünlere oynamak, futbolcu boş tribünlere oynamak ne kadar zevk verir. Seyirciden sonra tekst gelir, sonrasında da oyuncu gelir.
2: Evet.
0: En önemli şey seyircilerimiz. Hı hı. Sağ olsunlar seyircilerimiz de bizi... Benim son 4 prodüksiyonlu oyunlarımda hiçbir şekilde yalnız bırakmadılar. Seyirci beni seviyor, bizi seviyor. Ben de bizim ekipte onları çok seviyoruz. Sağ olsunlar, onu da diyorum. Kazandığımız paranın hiçbir önemi yok. O seyircilerin alkışlarından daha hiç öte bir şey olamaz.
2: Evet, bence.
0: Benim, evet, benim şahsi görüşüm.
1: Ama ben de geldim sizin birkaç oyununuzu izlemeye. Özellikle...
0: Hangi oyunda?
1: Pembe Pırlantalara gelmiştim ben.
0: 176 oyun oynadık. Evet, çok 4 tane de ödül aldık.
1: Evet, ve yani ben o oyunda gerçekten gülmekten yerlere yattım. Özellikle sizin karakteriniz çok komikti.
0: İşte o karakter, sizin karakter diyorsun ya, olay ne biliyor musun? Aslında o ekip işi gene. Evet. Şimdi tek başıma ben orada çıksam, o şakaları yapsam, hiçbir sakil bir şekilde kalır.
1: Evet.
0: Ama yan taraf oyuncularımızla bir ekip ruhu oluşturduğumuz için o güzel oluyor orada.
2: Evet.
0: Bundan önceki oyunda başka bir arkadaşım lokomotif görevi görüyordu. Hı. Biz onunla pas veriyorduk. İşte ekip ruhu bu.
2: Evet.
0: O yüzden de çok güzel ödüller aldık. Sağ olsun. Gene seyircilerimiz sağ olsun.
1: Ben size bu konuda bir şey daha sormak istiyorum. Ben oyunu 2 kere geldim izlemeye. İlk izlediğimde bazı replikler yoktu. İkincisinde vardı. İşte sizce o, tiyatro her zaman böyle kendi içinde de gelişen
0: yenilemesi lazım,
1: bir oyun
0: tabii
1: mu?
0: Bir de şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Türk oyunlarımız da var. Tabii ki de oynadık, ettik ama şimdi yabancı oyunları alıyoruz. Onka Ajans var. Oradan oyunları beğeniyoruz ve alıyoruz oyunu. Diyoruz ki bu oyun bizim, bir yıl bu oyunu oynayacağız, hakkımız. Yönetmen geliyor, çalışmalar başlıyor falan. Şimdi bizden de bir şeyleri görmesi gerekiyor.
2: Hı hı.
0: Yani bizden dediğim ülkedeki şaka.
1: Evet.
0: Mizahımız da çok iyi bizim.
2: Kesinlikle.
0: Yani
1: evet.
0: Ben Türk mizahına bayılıyorum, hastasıyım. O yüzden bizden de bir şey, ondan dolayı söylüyorsun Efe. Bizden de bir şey gördüğü için her oyun aynı gibi değil aslında. Aslında aynı ama aynı gibi de değil. Çünkü oradan bir şey oluyor. Bir kedi geçiyor. Oyuna kedi çıktı mesela. Ben kediyi aldım. Bayağı oyunun sonuna kadar kediyle oynadım. Bizim oyunda kedi var ya.
1: Evet.
0: O kedi hep var. O aslında evet, maket bir kedi. Gerçek bir kedi girdi oyuna ve gitmedi.
1: Gerçekten.
0: Yani aldım dışarı attım. Tekrar geri geldi. Ben de tamam dedim, sakin. Ya bunu söylemedim de, sakin olun. Ben bu kediyi şimdi oynayacağım değil. Tamam dedim, aldım kediyi. Sürekli kediyi elimde şey yaptım. Öteki kediyi de aldım. Bak dedim, bu senin arkadaşın. Bununla da aşkın, bununla da şaşkın dedim mesela. Ve böyle evet, devam etti. Ve bu aynı şekilde bir oyunda bir tane seyircimiz gerçekten ağzıyla gülmüyor yani. Böyle gülüyor. Evet, gerçekten. Gülür ya.
1: Evet.
0: Böyle gülmüyor. Böyle bir gülme yok. Ben hatta şakayı yaptıktan sonra ona bakıp efekti alıyorum. Devam ediyoruz oynamaya. Bir yerde gülmedi. Olmadı mı dedik yani. Ona da güldü falan. Yani her oyun biz aynıyız ama seyirci değişiyor ya.
1: Evet.
0: Seyirci değiştiği için de bizim için daha sürpriz oluyor. Bakalım bugün ne olacak diye.
2: Bence en güzeli zaten böyle doğaçlama çok, geliştiği evet, zaman. Evet, evet, evet. Yani beni de böyle güldürdüğünüze göre. O zaman az önce arada bir böyle futbolu çıtlattık. Ben Hayır. bir Fenerbahçe hakkında da sizin hikayenizi dinlemek isterim. Tanışmanız evet. nasıl oldu? Aa. Çocukluk yıllarınızda bugüne kadar böyle nasıl devam etti bu Fenerbahçe sevdası?
0: Fenerbahçe'ye ben hep bunu da söylüyorum. Boş zamanlarımda oyunculuğa işimi yapıyorum. Aslında benim işim Fenerbahçe diyorum. Hep bunu şaka değil ama gerçekten Fenerbahçe benim için bambaşka bir duygu içeriyor. Karşılıksız bir aşk gibi. Karşılıksız bir aşk gibi değil. Karşılıksız bir aşk. Hani kalbi yok, insan değil ama kaşı yok, gözü yok, kulağı yok. Ama o Fenerbahçe işte ama bambaşka bir şey. İyi ki de Fenerbahçeliyim. Benim Fenerbahçeli hikayem Rıdvan Dilmen. Evet. Beni Fenerbahçeli evet. yapan o dönem işte 82 doğumluyum. İlk ben 85 yılında bu çubuklu formayı gördüm ve aşık oldum. Sonrasında da sağ olsun Rıdvan abiyle bir şekilde bir yerde tanıştık ettik. Aile dostu olduk. Hı hı. Ve o beni daha çok Fenerbahçeliydim. Daha çok Fenerbahçeli hı. oldum. Yani insanlar mesela anlamıyor. Çünkü mesela hani 12 yıldır, 13 yıldır bir şampiyonluk hasreti var ya. Bizim için gerçekten şampiyonluklar hiç önemli değil. Bu bir Fenerbahçelilik. Futbolcular mesela kaybediyor. Maçı kaybediyoruz. Biz kalkarken, bu sadece futbol için değil, basket için de, bayan basket için de, erkek basket için de kaybetsek de biz gerçekten üzgün olarak başlıyoruz. Fenerbahçeliler bunu sadece bilir. Aslında bu bir Fenerbahçeli olmak bir hastalık aslında. Ama çok güzel bir hastalık. Yani bunun tedavisi yok.
1: Biz de hastalık hastalarıyız
0: hastalık
1: aslında.
0: Hastalık evet. evet. Onlar Fenerbahçe iyiyse biz de iyiyiz. Evet. Fenerbahçe kötüyse biz de kötüyüz. Kesinlikle. Sadece futbol değil. Ama buna emin olalım ki Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. 4 gün 5 gün kutlayacağız ve insanlar şampiyonluğu o zaman görecek. Yani o yüzden neresinden başlasak, nasıl anlatsak buralara gidiyor konu.
2: Evet,
0: şampiyonluk için biz sevmedik Fenerbahçe'yi.
1: Tabii ki.
0: O yüzden benim Fenerbahçeliğim çok ayrı bir şeydir. Hakikaten ben bu yaşta da üzülüyorum, ağlıyorum. Hatta geçen son Kasımpaşa maçıydı. Böyle kaldım ekranda. Begüm anladı üzüldüğümü, çok üzüldüğümü anladı. Ya bak Karya'yla, kızımın adı, sizin adı Karya. Karya'ya bak ya dedi. Mutlu olursun dedi. Mesela o kadar ertesi gün kalktım. O kadar çok üzüldüm ki yani. Ona da üzüldüm. Begüm'ün bu üzülmesine de üzüldüm. Çocuk Karya'yı kucağıma aldım. Şimdi hissediyor ya babanın da hani üzüldüğünü evet. hissediyordur. Evet. Böyle baktı bana. Yok yok bir şey yok falan dedim. O yüzden benim gibi olmasın derdindeyim çocuk ama herhalde olacak gibi duruyor.
1: Ya ama ben de öyleydim. O maçta öyle bir şey yaşandı ki üzüleme. Böyle kaldım ekrana bakıp sadece.
0: Evet. İşte bu Fenerbahçelilik.
1: Evet.
0: Diğer kulüpler bunu bilmiyorlar aslında. Evet.
1: Bir ara şeyi fark etmedi. Böyle duruyorum. Bak reklamlar başlamış.
0: Yok, yok. Sonraki zaman
1: programlar
0: duruyor.
1: Gelmiş. Evet.
0: Yani 3 saat böyle durdum ben de.
2: Ama herkesin Fenerbahçeliği böyle olmalı bence.
0: Herkesin de farklı da olabilir ama biz bence böyle yaşıyoruz.
2: Evet,
0: böyle
2: kesinlikle.
0: De seviyoruz.
2: Evet.
1: Evet.
2: Onun için
0: anlamıyor olabilir arkadaşlarım da söylüyor. Nasıl bir şey ya falan diyor. Bilemiyor kimse gerçekten.
2: Evet,
0: o motorun sesini o köpüklerini o bir arkadaş vardı, genç bir arkadaşımız. Evet. Yat şeyini anlatıyordu. Bilemezsiniz evet.
2: Siz benim anladığım kadarıyla Fenerbahçeliğin her günü böyle dolu dolu
0: evet,
2: yaşıyorsunuz.
0: Çok,
2: peki
0: çok.
2: O zaman Fenerbahçe tarihinden bir günü yeniden yaşama şansınız olsaydı.
0: Çok ya.
2: Bir tanesine.
0: Tamam. Bir tanesi.
1: İki de olur.
2: İki de olur.
0: Geri mi getirelim? Yaşayalım mı o tekrar onu? Yaşayalım mı o?
2: Bence yaşayalım.
0: Ha. 3-0'dan 4-3'lük Gaziantep maçı var.
2: Evet.
0: Yaşamak
2: evet,
0: için.
2: Kesinlikle.
0: Sevilla'da, İspanya'daydım ben de. Sevilla'daki o penaltılarla tura atladığımız.
2: Evet.
1: Aa, evet doğru. Ya, Volkan'ın
0: Zico'yla çeyrek final var.
2: Volkan'ın kurtarışları. Evet.
0: Mesela geri getirmek istesem Benfica maçımız var.
2: Evet.
0: Orada sakatlarımız 7 tane falan sakat vardı. Hı-hı. o mesela o anı yaşayıp geri getirmek ister yani. Olumlu olarak bir üst tura
2: evet, kesinlikle.
0: Çıkmak ister. Çok var. Mesela biraz önce bahsettiğimiz Kasımpaşa maçının evet. Dostu attık.
2: Bitir, Kansay'da
0: bitir
2: öyle.
0: Maçı. Evet, evet. Mesela Rize maçı. Bitir abi maçı.
1: Evet. O zaman ben size şunu da sormak istiyorum. Artist milli takımında oynadığınızı biliyoruz. Ve tebrik de ederiz.
0: Estağfurullah. Sağ
1: peki siz gençken hiç amatör ya da profesyonel bir sporla ilgilendiniz mi?
0: Futbol oynadım. Futbol oynadım. Uzun süre top oynadım. Hatta bahsettim işte biraz önce yayına girmeden işte 5,5 yıl İsviçre'de yaşadık. 3-4 yılda Fransa'da yaşadık. Hem İsviçre'de hem Fransa'da da futbol takımımız vardı. Orada oynadım. İsviçre'de Turikum diye bir takım vardı. Orada da işte minik takımda oynuyordum. Turnuvalara gidiyorduk. Orada da çok gözde bir futbolcuydum. Yani kalmış olsaydık orada olabilirdim. Sonrasında Fransa'ya geldiğimizde orada da Robertso diye bir takımımız vardı. Hatta Strasbourg'un şu anda birinci ligde oynuyor Fransa'nın. Ligue 1.
2: Ligue
1: 1.
0: Ligue 1'deki takımına seçilmiştim. Ama işte o talihsiz bir şekilde şey yaptık. Türkiye'ye geri gelmemiz gerekiyordu. Sonrasında buraya geldiğinde burada da top oynadım. Hatta yarı profesyonel o dönemler öyle diyorlardı. Yarı profesyonel kadar çıktım. Hatta Beşiktaş beni seçmelerine girdim. Orada da aldım ama olmadı, istemedim. Fenerbahçe'de olmak istedim, oynamak istedim. Olmayınca da olabilir. Hayat bu ama amatör olarak devam etti.
1: Ya aslında taksi, oyuncu olmasanız taksici değil belki futbolcu da olabilir
2: misiniz? Evet, belki de. Evet.
0: Olabilirdi ama o da ne biliyor musun Efe? Şey yani motivasyonunu vermen gerekiyor hepsine. Evet. Yani futbolda da öyle, sporda da öyle. Sadece futbol değil. Oyunculukta da öyle. Full aşık olman gerekiyor. Ben demek ki çok aşık değilmişim diyeyim. Yani az buçuk aşıkmışım.
2: Fenerbahçe spesifik olarak. Evet. Geçtiğimiz programımızda konuğumuz Mesut'a de bu soruyu yöneltmiştik ve kendisi size söylemişti. Bu programda bu nedenle size de soralım. Tamam. Diyelim ki Fenerbahçe deplasmanında 3 kişiyle birlikte gitme hakkınız var. Mesut'tan sizin isminizi vermişti.
0: O kaç kişi? 3 kişi demedi mi o?
2: 3 kişi, biri sizdiniz.
0: Ha, tamam. Diğerleri kimdi?
1: Biri Uras Kaygılaroğlu'ydu.
0: Tamam, klasik.
1: Biri sizdiniz.
0: Biri?
1: Diğerini hatırlayamıyorum. Şey demişti, çok kişi var. Şevket Çoruh var, işte İlker Ayrık var falan etti. Demişti.
0: Aynen.
1: Ama sizi kesin söyledi ya. Ceyhun Fersoy çok koyu Fenerlidir, onunla giderim. Çok da eğlenirim demişti hatta.
0: Evet, evet. Çünkü ben yıllardır gidiyorum.
1: Evet.
0: Yani bayağı 20 yaşımdan beri deplasmanlara da gidiyorum. Ben kimle gitmek isterim? Gene hep gittiğimiz tayfayla söylerim büyük ihtimalle. İlker Ayrık, Şevket Çoruh, Athena Gökhan.
2: Süper bence. Ben de isterdim yani.
0: Gel.
1: O zaman ben size bir soru daha soracağım. Fenerbahçe'nin...
0: Ama ünsüzlere söylemem gerekirse, ünsüzleri söylüyorum.
1: Olur.
0: İsmail Kuzakçı, kesin izleyecek onun için seviyorum. Salih Kuzakçı ve Ömür. Canım Ömür. Neden dediğim olabilir.
1: Fenerbahçe'nin geçmişten bugüne birçok unutulmaz yıldızı var, başarısı var. Peki bugün yeniden sahada izleme fırsatınız olsa hangi efsane futbolcuyu izlemek isterdiniz diyelim o zaman bu
0: bir
1: defa da.
0: Bir tane
1: mi? İki olur, üç olur.
0: Oo, o zaman sen
2: ama yok,
0: bir olsun. Evet. Bir ya ben birazcık yaş itibariyle de şanslı olduğumu düşünüyorum. O kadar çok futbolcular izledik
1: çok
0: ki.
1: Güzel,
0: o kadar
1: dönemdi.
0: Çok izledik ki. Yani Fenerbahçe formasını en çok giyen Müjdat abiden, Müjdat Yetkiner'den başlayıp Turan abiler, Şenol abiler, Rıdvan abiler, çok Oğuz abi, ama bir tane işte Alexis'ler şimdi yeni nesil daha iyi. Hani ne diyeyim ki şimdi? Birini desem öteki kızar. Telefonlarım susmaz. Yani çok var ya. Siz söyleyin kimi desem acaba?
1: Ben Alex diyebilirdim ya. Bende bir Alex hastalığı var çünkü ben o da bayağı takığım. Alex'e takığım ben.
0: De yok.
1: Evet. Ya canım sıkınca ama heykelin önünden falan geçiyorum
0: galiba.
1: Yani.
0: Evet, o dönemi keşke görseydim diyeyim, öyle söyleyeyim o zaman. Ben Lef derdiyim. Keşke izleseydim.
2: Evet, katılıyorum.
0: Keşke.
1: Olabilir.
0: Evet. Çünkü okuyduğum araştırmalarımdan, hatta onu izleyenler de falan insanlar bayağı yaş olarak üstü. Hani onlar da diyor ya, ah keşke izleseymişsin sen ya diye.
2: Evet, kesinlikle keşke. Katılıyorum.
0: Lefter, ruhu şad olsun. Evet. Onu söyleyeyim.
2: O zaman son olarak gençlerimize sizden bir tavsiyeyle sonlandıralım. Çocuk ve Gençlik Komitemizin üyeleri arasında sanat, spor, teknoloji ve farklı alanlarda ilgilenen birçok genç var. Kendi hayallerinin peşinden giderken onlara vereceğiniz en önemli tavsiye nedir diyelim?
0: Bir kere arkadaşlara şunu söylemek, hep bunu söylüyorum. Ne yapmak istediklerini çok iyi bilsinler. Ne yapmak istiyorlar? Çok iyi bilsin. Hatta bununla ilgili TRT'de ben bir tane program yapıyorum. Mesleğini keşfet diye. Her bölüm bir meslek inceliyorum. Gençlerin. Çünkü şimdi istediği mesleğin üniversite sınavına giriyor, kazanamıyor. Atıyorum su ürünlerine giriyor ama başka bir şey yapmak istiyor. Bizim de dedik ki ya gençlere bir katkıda da bulunsun. Bir proje yapalım. Mesleğini keşfet dedik. Her bölüm yepyeni bir meslek. 257 tane meslek, onun kolları var. Yani 400 küsür tane aslında meslek var şu anda.
1: Birkaç bölümünü izlemiştim.
0: İzlediniz mi? İşte önce orada da onu söylüyorum. Ne yapmak istediklerini, ne istediklerini önce bir kafada arkadaşlarımız, genç dostlarımız bir düşünsün, karar versin. Ondan sonra yapabiliyorlarsa koşulsuz şartsız, hep bunu söylüyorum, aşık olsun. Aşk yaşasın o meslekle. Ve o meslekle ilgili çok incelemeler yapsınlar. Vizyonlar, vizyon çok önemli. Vizyonlarını geliştirsinler. Çok araştırma yapsınlar o meslekle alakalı. Ondan sonra zaten bir de o arkadaşlarımızın, dostlarımızın kalbi de temiz, hep ben onu söylerim. Önüne zaten çıkacak şanslar ve ben tavsiye vermek değil de, nacizane öğüt de değil, bir dost, bir arkadaş, bir abi gibi bir böyle bir sohbet diyelim. O yüzden çocukken ben hiç sevmezdim çünkü. Nasihat söyle bak, çalışmıyor bu çocuk. Dayısı söyle bak, çalışmıyor. Bir öğüt ver, bir nasihatta bulun. O yüzden ben şey diyorum, sohbet değil. Aynen.
2: Kesinlikle.
0: Bunu yapsınlar. Çünkü bu dönem enteresan bir dönem. Çok gençler özellikle ne yapmak istediklerini bilmiyorlar. Onu bilmeleri gerekiyor ki onun üstüne gitsinler.
2: O duyduğumuz endişe, çünkü herkes, izleyiciler de katılacaktır. Sizin gibi işimizi severek ve hani sıkılmadan çok uzun bir süre yapmak istiyoruz. O yüzden en güzelini seçmek istiyoruz.
0: Mesela ben bu meslekte ne kadar kulağa küpe olur arkadaşlarımın, 7 yıl hiçbir şey, 6 yıl hiçbir şey yapmadım ben. O kadar çok meslek gruplarından teklif geldi ki, işletme bilmem ne, o bu şu. Hayır dedim. Ben dedim oyunculuk yapacağım. Gerçekten böyle durdum. Yani 6 yıl bir şey yapmadım. Durdum dediğim, tabii ki de oyunlara gittim, araştırmalara devam ettim, workshoplar aldım, paslanmamak için çalışmalar yaptım ama bekledim. Olacak dedim bu ve oldu.
2: Çok isteyince demek ki.
0: Çok istemek de lazım. Çok güzel bir laf.
1: O zaman Fenerbahçe'mizle bitirelim. Fenerbahçe yalnızca bir spor kulübü tabii ki ama
2: programı bitirelim.
1: Programımızı. Fenerbahçe'miz yalnızca bir spor kulübü değil, evet, aynı zamanda güçlü bir kültürü ve aidiyet duygusunu temsil eden büyük bir oluşum. Kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca taraftar için kongre üyeliği çok özel bir anlam taşıyor. Sizin kongre üyeliği süreciniz nasıl gelişti? Kulübümüze üye olmaya nasıl karar verdiniz? Ayrıca sizce Fenerbahçe'yi diğer kulüplerden ayıran en büyük özellik nedir?
0: Kongre üyeliğim çok enteresan bir şekilde gelişti. Ben hep istiyordum ama bir şekilde gerçekten vakit bulamıyordum. Yani ben Fenerbahçeliyim ama benim daha çok Fenerbahçeli olmam için ve benim kulübüme katkı sağlamam için, sadece forma almak, o bu yapıyoruz tabii ama bir şey, aileden, ailenin bir ufacık bir parçası olmam gerekiyor deyip başladı. O dönemler sağ olsun Aziz Yıldırım başkanımızken çok ön ayak oldu kendisi. Ben istedim, dedim ki hani ben hiçbir şey istemiyorum. Ben kendim şey yapmak istiyorum, ödememi ben yapacağım. Sağ olsun referans olarak kendisini yazdı. Sadece bunu yaptı, biliyor musunuz? Sağ olsun. Ama prosedürler nasılsa aynı şekilde bana da öyle yapıldı. Yani hiçbir ayrıcalık yoktu. Ama çok enteresan değil mi?
2: Çok.
0: Kongreli bir görüyor. Aa, referans Aziz Yıldırım, Tamer Yelko. Allah Allah.
2: Biraz düşünelim.
0: Evet, biraz düşündüler herhalde. Ama aidatını yatıran, sürekli kulübüne çok her zaman her şekilde koşulsuz destek olan birisiyim. Kongre üyesi olmak bence ayrıcalık. Fenerbahçeli olmak daha büyük ayrıcalık. Bunu Fenerbahçeli ancak bilir. Yani bizler bilebiliriz. Evet. Çünkü biz böyle konuşuruz. Sabaha kadar Fenerbahçe'yi konuşuruz. Çok da güzel sohbetlerimiz de olur. Bunu sadece biz bilebiliriz. Dışarıdakiler biraz anlamayabilirler. Çünkü içinde olmadıkları için. O yüzden buradaki seyircilerimize de, Fenerbahçelilere de başarı gelip geçici. Önemli olan kulüp kalıcıdır. Çok güzel bir lafı var. Hı. Rahmetli Selçuk Yılan'ın Denizli maçları, bir hatırlar mısınız? Christoph Daum vardı. Çok da güzel bir laftı. Üzülmeyin sevgili Fenerbahçeliler dedi kameraya bakıp. Bugün Daum gider, Haum gelir. Ama hı, Fenerbahçe kalır. Hı hı. Çok güzel bir laftır aslında. Evet. O gerginlik ettik o zaman. Çok gergindik ama hakikaten dedim ya. Yani evet, üzülelim. Ama hayat devam ediyor. Fenerbahçe yaşıyor. Sanıştı, biz şey zannediyoruz. Bitti zannediyoruz sanki ama bitmedi aslında. Tekrar küllerinden dolayı. Yani neler yaşadı bu kulüp.
2: Evet, doğru.
1: Biz bugünün anısına sizlere bir hediye sulu takdim bir etmek istiyoruz. Biraz altı sulu olmuş
0: benden
1: ama.
0: Dolayı, kusura bakma. Bu nedir?
1: Bu bizim kongre üyelerimize özel. Dışarıya satışı bulunmayan. Yalnızca kongre üyelerimizin sahip olabileceği bir üyelik tişörtü. Ay. Biz bunu bugünün anısına size takdim etmek istedik.
2: Umarım beğenirsiniz.
0: Ne demek ya? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Gösterebiliyorum
1: değil mi? Tabii ki.
0: Gösterebiliyorum ya. Çok güzel. Çok teşekkürler. Çok
2: biz
0: sağ olun.
2: Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz.
0: Buz imza töreni gibi oldu.
1: Çok o sağ zaman olun. Biz sizlere tekrardan çok ne teşekkür demek ediyoruz. Teşekkür İyi ediyorum. Ki geldiniz. Çok
0: İstediğiniz
1: da memnun
0: zaman
1: olduk.
0: Şuradayım zaten. Evim yakın.
1: Olur.
0: Ne zaman neye ihtiyacın olursa burada arkadaşlara da inşallah örnek olmuşuzdur. İyi ki varsınız siz de arkadaşlar.
2: Siz de çok teşekkür
1: ederiz. Çok sağ olun. O zaman sizlere de izlediğiniz için çok sağ olun Fenerbahçe ailesi. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.
0: Bay bay.
3: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Mutlu pazarlar, Fenerbahçe Televizyon Haber Bülteni'yle birlikteyiz. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde sonra Fenerbahçe İstanbul Jet ulaştı. Ekibimiz Beşiktaş'ı final serisinde 3-1 ile geçerek 4. kez şampiyon oldu.
1: Yamaç.
2: Beşiktaş'la Fenerbahçe İstanbul Jet arasındaki Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçına Süleyman Seba Spor Salonu ev sahipliği yaptı.
1: 3 sayılık atış uzaklardan isabetli.
2: Mücadeleden 80-77 galip ayrılan takımımız seriyi 3-1 kazandı ve 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamladı. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Sarı Lacivertli ekibimiz büyük sevinç yaşadı. Bu sezon EuroCup 1'de de zafere ulaşan Fenerbahçe İstanbul Jet 4. lig şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

Kutlamalara katılan yöneticilerimiz de teknik ekip ve oyuncuları tebrik etti. Şampiyonluk kupası oyuncularımızın ellerinde havaya yükselirken coşku bir kat daha arttı.

0: Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız kupayla birlikte şampiyonluk pozları verdi.
1: Fenerbahçe İstanbul Jet'te teknik ekip ve oyuncular çok mutlu olduklarını söylerken yönetim kurulu üyemiz Demre İşcan da takımı tebrik etti.

0: edelim. Sadece çok mutluyuz biliyoruz gerçekten. Şampiyonluk her zaman için güzeldir. Ara verdik, bir sene ara vermiştik biliyorsunuz ilk şampiyonluğuna. Tekrar yeniden aldık. Bu sene çifte kupayla gidiyoruz inşallah. Seneye de aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Buradan herkese çok teşekkür ederim. Yönetim kurulumuza, Aziz Başkanımıza, 19. Fenerbahçe Derneği Başkanımız Fakperiye'ye, Gökhan Akça'ya, Cenk'e çok teşekkür ederim. Bizimle sabah akşam herkes çok ilgilendiler gerçekten şuraya gelinceye kadar. İnşallah sonu güzel oldu, çok mutluyum, çok sağ olun.
1: Açıkçası çok duyguluyum, çok mutluyum çünkü benim bu kulüpte 5. şampiyonluğum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 1907'de dernek başkan Rıfat Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Maddi manevi her konuda bizim yanımızda oldular. Sağ olsunlar. Kulüp başkanımıza, taraftarlarımıza, camiamıza armağan olsun. Nice şampiyonluklara inşallah. Her zaman her yerde en büyük Fener.
2: Bizim için çok önemliydi. Sezon 2 kupayla kapattık. Hem Avrupa şampiyonuyuz, hem Süper Lig şampiyonuyuz. Nerede bir kupa varsa Fenerbahçe her zaman adaydır. Onun sahibidir. Bu kupa taraftarlarımıza armağan olsun.
1: Tarif edilesi bir duygu yaşıyoruz. Yani muhteşem bir duygu şampiyon olmak. Fenerbahçe zaten her zaman her katıldığı kupayı almak için çıkar. Biz de bugün onu başardık. Beşiktaş'a tebrik ediyorum. Çok iyi bir takımdı. Ama her zaman her yerde en büyük Fener.
3: Ya biz çok çalıştık. Gerçekten çok çalıştık. Hep bugünü bekledik. Amacımız 3-0 bitirmekti ama rakibe saygı duyuyoruz. Çok iyilerdi gerçekten. Onların da eline koluna sağlık. Bu takıma güvensinler. Bu takıma destek olsunlar. Bu takım daha çok başarılar getirecek. Çok sağ olun.
4: Sezon başında kupa sözü verdik. Ve hem Avrupa'da hem Türkiye'de şampiyon olduk. Rakip takımımızı da tebrik ediyoruz. Çok iyi mücadele verdiler. Şampiyon olmak çok güzel bir şey.
5: Çok teşekkürler öncelikle bütün taraftarımıza, camiamıza. Bu kupayı armağan ediyoruz. 5. Türkiye şampiyonluğumuz oldu. İleride inşallah bunların sayısını daha çok arttıracağız. Çok mutluyuz. Her şeye bize destek veren 1907 Fenerbahçe Derneği ailesine, herkese çok teşekkürler.
0: Vallahi ne diyeyim, söylenecek bir şey yok. Allah bize bunu nasip etti. Bu sene de 2 kupayla sezonu kapattık. Çok şükür. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum herkese. Katkısı bulunan herkese. Oyuncularıma, yönetimime, hepsine çok çok çok teşekkür ediyorum.
6: Sağ olsun takım bize seçildikten sonra, görev geldikten sonra ikinci kupayı da etti. İlk önce erkekler basket, şimdi tek ayaklı sandalye. İnşallah bu sene böyle devam eder kupalarla. Takıma, menajere, hocaya herkes tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ayrıca 1907 Derneği, Cenk Öztanık, Gökhan Bey, İstanbul Jet sponsorlar, onlar olmasa buraya gelmek tabii neredeyse imkansız olurdu. Onların da emeğine, eline sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Allah'a şükür ilk de kupamı almış oldum ben de. Hayırlısı olsun. İnşallah devamı gelecek. Teşekkür ediyorum.
7: Futbol takımımız yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar ve Spor Topuk Yerlisi tesislerimizde sürdürüyor. Sarı Lacivert'le ayrıntıları Serhan Hayat bizlere aktaracak. Merhaba diyerek sözü kendisine bırakıyorum.
8: Teşekkürler Turan Seven. Düzce'deyiz. Fenerbahçe'mizin Serkan Acar Resort and Sports Topuk Yaylası kampı tüm hızıyla devam ediyor ve kampın 5. gününde oyuncularımız artık sabah antrenmanını noktalamak üzereler. Futbol takımımızın sabah antrenmanı saat 10.30'da salonda yapılan çalışmalarla başladı ve takımımız yaklaşık 40 dakika boyunca salonda güç ve

0: Geldiği şüphesiz. Bugün günün ikinci antrenmanının büyük Fenerbahçe taraftarımızla takımımızın buluşması niteliğinde olması ki taraftarlarımız sabah erken saatlerden itibaren yavaş yavaş tesislerimizin çevresinde de toplanmaya başladılar. Günün ikinci çalışması 17.30'da başlayacak ama saat 17'den itibaren yine taraftarlarımızla futbolcularımız bir araya gelecekler tesislerimizde ve bizler de Fenerbahçe Televizyonu farkıyla bu anları izleyicilerimizle, taraftarlarımızla buluşturmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü Merkez Stüdyo'ya yeniden Turan Seven'e bırakalım. İlerleyen haber bültenlerinde ve saat 17'de canlı yayınla burada yine bizler karşınızda olacağız.
1: Serhan Hayat'a teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Futbolcumuz Levent Mercan televizyonumuzda günün röportajı programına konuk oldu. Kampta sıkı bir şekilde çalıştığını belirten başarılı kanat oyuncusu takımın havasının çok iyi olduğunu söyledi.
2: Çok iyiyiz yani, iki gün oldu başlayalı. Çok güzel bir enerji var takım içerisinde. Sezondan sonra tabii ki aileyle birlikte tatil yaptıktan sonra buraya geldik. Dediğim gibi şu an takımın içerisinde çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive, çok güzel antrenmanlar geçiyor bizim adımıza. Antrenmanlar bence şu an yani son iki günde inanılmaz iyi geçiyor. Dediğim gibi çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive. Herkes çok iyi antrenmanlara başlıyor. Onun için bu antrenmanın yoğunluğu çok iyi yani geçiyor bizim adımıza. Herkes en iyi şekilde hazırlanmış gelmiş. Hocamla ilgili tabii ki şu an çok benim yani benim kendi yaşadığım çok kısa bir süre oldu son 2-3 gündür. Ama şu an İsmail Hoca da çok inanılmaz motive, direkt ilk günlerden kendi felsefesini anlatmaya çalıştı takıma. Oyuncularla iletişimi çok iyi bence. Bir bakalım, bence çok güzel bir sezon geçebilir bizim adımıza. Ben burayı çok beğeniyorum. İnanılmaz güzel bir ortam var burada. Sahalar çok yakın. Hava da güzel şu an. İnşallah böyle kalır. En önemlisi imkanlar. Burada da futbol adına ya da personel olarak yani imkanlar çok iyi. Her imkan var bizim için. Onun için hem futbolcunun rahatlığı için hem de antrenman için en güzel imkanlar sunuyor burası. Çok güzel bir tesis bence. Çok güzel bir iletişimimiz var. Herkes çok motive. Herkesin enerjisi çok yüksek. En iyi şekilde birbirimizle burada vakit geçirmeye bakıyoruz. Her zaman tabii ki her sene üstüne koyarak çalışmaya bakıyorum. Her zaman üstüne koyacağımız ya da benim de koyacağım bir şeyler var illaki, hem ofensif hem defansif. Onu geliştirmeye çalışıyoruz tabii ki. Her sene de takıma en iyi katkı nasıl verebilirim ona bakıyorum ben. En önemlisi şu an dediğim gibi yeni başladık. Çok iyi bir kamp geçirmemiz lazım. Hem burada Topuklu Yaylası'nda hem de Avusturya'da en iyi şekilde hazırlık maçları da olsun. Dediğin gibi ilk eleme maçı da çok erken başlıyor. Onun için en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya bakacağız. Onun için de elimizden geleni yapacağız takım olarak. Tabii ki başarı arzusu, taraftar çok önemli benim için. Hele Fenerbahçe gibi inanılmaz bir kulüpte, inanılmaz bir taraftarla birlikte. Bir de aile benim için. Taraftarlarımız her zamanki gibi bizi desteklemeye devam etsin, bizimle beraber olsun. Hem Kadıköy'de hem deplasmanda zaten... Geçen sene ya da ondan önceki seneler gibi bizimle birlikte olsun. Başka bir şey istemiyorum. Biz de elimizden geldiği kadar onları mutlu etmeye çalışacağız.
1: Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin düzenlediği Uluslararası Cambartı Futbol Turnuvası'nın ikincisi gerçekleştiriliyor.
3: Fenerbahçe Futbol Akademimizin ev sahipliği yaptığı ikinci Uluslararası Can Bartu Futbol Turnuvası Fenerbahçe Lefter Küçük Andoniadis kamp tesislerinde düzenleniyor. İki gün sürecek organizasyon ülkemizin yanı sıra Almanya, Bulgaristan ve Kazakistan'dan 12 yaş altı 8 takım katıldı. Turnuvada Fenerbahçe'mizle birlikte Karagümrük, Kocaelispor, Charlottenburg, Chernomor, Septemvri Sofia, Astana ve Jeyran U12 ekipleri mücadele ediyor. Fenerbahçe Futbol Akademimizin genel koordinatörü Şenol Çorlu ve Fenerbahçe 12 yaş altı futbol takımımızın teknik sorumlusu Cüneyt Ovat turnuvayı değerlendirdi.
4: İlk önce Fenerbahçe'mizin Fenerbahçe'mizin tarihi.

0: Tarihin en önemli sporculardan birisinin adına yaptığımız, ikincisini yaptığımız turnuva bizim açımızdan hem bahsetmiş olduğunuz yaş grubunu geliştirmesi, teknik anlamda gelişim açısından hem de sevgili Can abimizi anmak adından bizim için çok değerli. Sizler de biliyorsunuz ki Fenerbahçe'nin hem basketbol olarak milli takım formasını giyen hem de futbolcu olarak milli takım formasını giyen ilk sporcudur. Onun adına böyle bir turnuva yapmak bizler adına çok keyifli. Ben de şahsen kendisiyle konuşma ve tanışma imkanı bulmuştum. Turnuvamıza gelecek olursak iki Bulgaristan, iki Kazakistan, bir Almanya'dan, şu an devre arası zaten, Kocaeli Spor ve Fatih Karagümrük Spor ve bizlerin de katılımı 8 takımın 12 yaş gruplarının katıldığı bir turnuva. Bu yaş grubu bizim açımızdan hem çok önemli, biliyorsunuz bir sonra performans almaya başlayacağız. Hatta şu an 8+1 oynanıyor. Bir sene sonra 11-11 oynanacağı bir maç, bir kategori. Dolayısıyla çocukların teknik anlamdaki gelişimlerini görmek, kendi yaş gruplarındaki diğer ülke takımlarıyla mukayese etmek ve bu anlamda teknik olarak değerlendirmek bizler açısından çok önemli. Biraz önce de gördük, bizim kendi takımımız hakikaten biz hepimizi büyüledi. Ama diğer takımlar da hakikaten çok keyif verici. Ben bu vesileyle bu turnuvaya katılan diğer takımlarımıza da sporcu kardeşlerimize de sizlerin aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum.
1: Sezonumuzun son turnuvası. Anlamlı bir turnuva bizim için. Can Bartu turnuvası. Anlamlı bir organizasyon. Yurt dışından gelen takımlar var buraya. U12 takımımız zaten sezon boyunca özellikle Haziran ayında çok fazla yurt dışı turnuvasına katıldı. Çok fazla yurt dışı turnuvası tecrübesine sahip bir takımımız var. O konuda yine aynı şekilde çocuklara güzel bir tecrübe olacak bu turnuvada.
2: Bugün 317 kez çubuklu formamızı giyen, 5 kupalı efsane kadromuzda yer alan ve toplamda 13 kupayla Fenerbahçe kariyerini noktalayan Şükrü Birand'ın aramızdan ayrılışının 7. yılı saygı ve özlemle anıyoruz.
3: 10 yıl boyunca formamızı giyen eski milli futbolcumuz Şükrü Birand 28 Haziran 2019'da vefat etti. 1964-1974 yılları arasında giydiği sarı lacivertli formayla çıktığı 317 maçta 7 gol atan Şükrü Birand 15 kez de A milli takım formasını giymişti. 4 kez lig şampiyonluğu yaşayan Birand 2 kez Türkiye Kupası, 2 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 kez Başbakanlık Kupası, 1 kez Spor Toto Kupası, 2 kez TSYD Kupası ve bir Türk takımının uluslararası alanda kazandığı ilk kupa olan Balkan Kupası zaferlerinde de takımımızda yer almıştı. Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe Televizyonu'nda Şükrü Birand sizlerle programını hazırlayan efsanemizi saygı ve rahmetle anıyoruz.
2: Kulübümüz Şükrü Birand için anma mesajı yayınladı. Mesajda kulübümüzde geçirdiği 10 yıl boyunca çubukluyu 317 kez terleten, Fenerbahçemizin ve milli takımımızın unutulmaz efsanesi Şükrü Birand'ı vefatının 7. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz ifadeleri kullanıldı. Amilli erkek voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nde Arjantin'i mağlup etti. Ay Yıldızlar Polonya'nın ev sahipliği yaptığı ikinci hafta müsabakalarında 3. maçını Arjantin'le oynadı. Milliler mücadele 3-2 kazandı. Türkiye ikinci haftadaki 4. ve son maçında saat 17.30'da Belçika ile karşılaşacak. 2026 Dünya Kupası'nda grup müsabakaları 6 karşılaşmayla tamamlandı. Lionel Messi, Arjantin'in Ürdün'ü 3-1 mağlup ettiği maçta attığı golle tarihe geçti. 2026 FIFA Dünya Kupası C grubunda Arjantin Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek 3-3 yaptı. Tangocuların golleri Lo Celso, Lautaro Martinez ve Lionel Messi'den gelirken Ürdün'ün tek golünü Tamari kaydetti. Arjantinli yıldız Messi, Ürdün ağlarını havalandırarak Dünya Kupası'na üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Lionel Messi turnuvadaki 6. golünü kaydetti. J grubundaki diğer mücadelede Cezayir ile Avusturya 3-3 berabere kaldı. Cezayir adına Belgali 1, Mahrez 2 kez fileleri havalandırırken Avusturya'nın gollerini Arnautovic, Sabitzer ve Kalizic attı. 9 puanlı Arjantin 1. 4 puanlı iki takımdan Avusturya 2. Cezayir ise 3. sırada yer alarak son 32'ye kaldı. Puanı bulunmayan Ürdün ise turnuvaya veda etti. L grubunda İngiltere Panama'yı Bellingham ve Kane'in golleriyle 2-0 yendi. Gruptaki diğer mücadelede Livakovic'li Hırvatistan Gana'yı 2-1 ile geçti. Hırvatların gollerini Susic ve Vlasic atarken Gana'nın tek golü Lukasen'den geldi. İngiltere 7 puanla lider olarak son 32 turuna çıktı. 6 puanla 2. sıradaki Hırvatistan ve 4 puanlı Gana'da son 32 turuna yükselirken Panama turnuvaya puansız veda etti. K grubunda Portekiz'de Kolombiya golsüz berabere kaldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Özbekistan'ı Vissa'nın 2, Mayale'nin golleriyle 3-1 yendi. Özbekistan'ın tek golünü Şomurodov kaydetti. Kolombiya 7 puanlı ilk sırada, Portekiz ise 5 puanlı 2. sırada yer alarak adlarını son 32 turuna yazdırdı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti de 4 puanlı 3. olarak son 32'ye kalırken puanı olmayan Özbekistan elendi.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 tura eşleşmeleri belli oldu.
2: Dünya Kupası son 32 turu 28 Haziran Pazar Güney Afrika Kanada, 29 Haziran Pazartesi Brezilya Japonya Almanya Paraguay, 30 Haziran Salı Hollanda Fas Fil Dişi Sahilleri Norveç, 1 Temmuz Çarşamba Fransa İsveç Meksika Ekvador İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti Belçika Senegal, 2 Temmuz Perşembe Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek İspanya Avusturya, 3 Temmuz Cuma Portekiz Hırvatistan İsviçre Cezayir Avustralya Mısır, 4 Temmuz Cumartesi Arjantin Yeşilburun Adaları Kolombiya Gana.
4: Bültenimizi noktalıyoruz, gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz, hoşçakalın.
5: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

0: sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: O zamanlar tribünlerden taş atılmaz, şeker atılırdı. İşte Manol da her maçta taş atardı. Kimine futbolculara ordinaryus derdi, kimine kasap derdi, kimine Charlie derdi, kimine beton derdi ve onlar lakab olaraktan kalıyordu. Benim lakabımı da o koymuştu. Bana da altın çocuk derlerdi o zaman. Ne bileyim, ben de o lakaba seneler boyu layık olmaya çalıştım. Şimdi o zaman İngiliz futbolunun örneklerini Fenerbahçe vermeye başlamıştı ama takımın yapısı top oynamaya müsaitti. Yani albere müsaitti. Takım bir maç oynayıp ikinci maçı oynama kondisyonuna da sahipti. Zaten işin özü de benim anladığım kadarıyla sporculuk yaşantımda kondisyona dayalıydı. Bize Oscar Holt o kondisyonu vermişti. Seyirciye cazip geliyordu oynadığımız futbol. Hatta o senelerden bir tanesinde ben Ankara'da milli maç oynuyoruz. İrlanda ile milli maç oynuyoruz. İrlanda milli maçını da oynarken Ercan'la biz sahanın en iyisiydik. Bana transfer teklifleri geldi. Fakat ben bu transfer tekliflerini Fener'de oynadığım için kabul etmedim. Fenerbahçe kamp binası Fenerbahçe'de sosyal tesisleri yapıldı ve biz artık kamplara orada girmeye başladık. Artık orada uzun müddetli kamplara da giriyorduk. Kamplarda sevgili seyirciler, tabii hayat geçmiyor. Ne oynanır? İşte bir iç oynanır, şarkı söylenir. O zaman tombala modası vardı. Tombala oynardık. O zaman da ben de yavaş yavaş Türk sanat müzikisi dersleri almaya başlıyordum. Necmi Rıza'dan almaya başlamıştım. Hatta kamplarda benden de şarkı isterlerdi. Ben de bunları söylemeye başlardım. İsmail Kurt da vardı. Onun da sesi güzeldi. Sonra bizim Yavuz geldi. Yavuz Şimşek. Onun da sesi güzeldi. Tabii bizden evvel Fenerbahçe formasını giyen Münir Sayın Üstad tabii onlar. Üstad Münir Nurettin Selçuk. Hatta ben onunla meşk ettim. Ondan bir şarkıyı beraber söyledik. O bir şarkıyı bana da söyletti. Öğretti daha doğrusu. Segah makamında Hacı Arif Bey'in bir şarkısı. Olmaz ila sineği sat fareme diye.
1: Her çocuk gibi futbol oynamak, koşturmak, ömrünün bahçesinde büyümek muradındadır Şükrü Birant'ta. Olur istedikleri. Ankara, Bozkır, mahalle, sokaklar.
0: '56-1944 Ankara, İsmet Paşa'da doğdum. Ankara'yı bilenler bilir ama bilmeyenler için İsmet Paşa'yı tarif edeyim. Ankara'nın göbeğinde Ulus'a yakın, karşı tarafta altında Bent Deresi, tepelerin içerisinde kaleye bakan bir yerde doğmuşum. Daha bebeklik yıllarımda orada ne olduğunu tabii bilmiyorum. Babam Ordanat Ana Tamir Fabrikası'nda ustabaşı Hüsnü Birant. İş icabı. Ben daha kendimi bulmadan Adapazarı'na göç ediyoruz. Adapazarı'na gidiyoruz. Hatta benim bugünkü nüfus kağıdı kütüğüm bile Adapazarı'nda kayıtlıdır. Adapazarı'nda ilkokul, Yeni Cami'nin orada, İsmet Paşa'da başlıyorum. 4. sınıfa kadar geliyorum ve topla da orada yavaş yavaş tanışmaya başlıyorum.

0: Şükrü Birant konuşurken bir makam havası sezmiyor muyuz? Şiir okur gibi konuşuyor üstad. Güfte döker gibi. Segah konuşuyor bazen. Bazen küldiri hicaskar söylüyor söyleyeceğini.
1: Ve bu arada hem okul giderken boş vakitlerimizde Adapazarlılar bilir Sarduhan köyü vardır. Babam da ava çıktığı zaman beraber giderdik. Bir gün avdan dönüyoruz. O zaman Kaan'ın arabaları var. Kaan'ın arabalarını şimdi piyasada yok tabi. Sevgili seyirciler zaten çok çok iyi biliyorlar. Şimdi modern aletler var. Arabanın ön tarafında oturuyorum. Ayaklarım aşağı doğru sarkık. Bir çukura giriyoruz. O çukurdan çıkarken babam bunu görüyor. Birdenbire benim ayaklarımı çekiyor. Eğer babam orada müdahale etmemiş olsaydı benim iki ayağım da o gün ezilecekti. Belki kopacaktı ve belki de ben hayat boyu sevdiğim formaya kavuşamayacaktım.
0: Tek derdi var üstadın. Çok sevdiği formasını, sarı lacivertli armadının göğsünü süslediği Fenerbahçe formasını giyememek. Babasının görevi önemli Şükrü'nün. Yollara düşmüşler yeniden.
1: Yine tayin, yine Ankara'ya dönüş. Ankara'ya dönüş, Turgut Reis İlkokulu. Yine taşındığımız Turgut Reis Mahallesi, yine Bent Deresi'nin orası. İlkokul çağları, ilkokulun mezuniyetim ve Cebeci Ortaokulu'na geçiş.
0: İyi okul Cebeci Ortaokulu. Çevrenin en itibarlı okullarından biri ve iyi eğitimcileri var.
1: Cebeci Ortaokulu'na geçiş. Cebeci Ortaokulu'nu hocalarımız Şemsi Belli, gayet güzel bir okul. Asıl özelliği orada telsizler diye top oynanacak çok güzel bir sahanın olmasıydı.
0: Okul bahane, futbol şahane diyelim. Diyelim ama okul konusundaki o hassasiyetini de unutmayalım Birant ailesinin.
1: Tabi sınıf maçları, okul maçları. Bu arada aydınlık evlere taşınıyoruz. Cebeci'den ayrılıyoruz. Aydınlık evlere geçiyoruz. Aydınlık evlerde ve lise mezuniyetimi de tamamladığım Yıldırım Bayezid Lisesi'ne giriyorum.
0: Binmiş içinin atlı karıncasına, meşin yuvarlağın etrafında fır dönüyor Şükrü Birant. Ama onu izleyen gözlerden habersiz döktürüyor maharetlerini.
1: İzlemek tabii mümkün değil. Zaten maça da gitmek mümkün değil ama o zamanlar lefteri biliyoruz. Metin Oktay'ı biliyoruz. Bir Basri abiyi bahsedelim diyor. Hatta ah keşke onun gibi olsam diye, oynasam diye de hep içimden onu geçirdi. O zaman bizim bir şansımız vardı. Örnek alacağımız futbolcular çok vardı. İşte Özcan vardı, kaleciler vardı. O kaleci gibi olayım, o futbolcu gibi olayım. Ve her mahalle maçlarında da bazen kaleye geçerdik, bazen santrafor olurduk, bazen yani o coşku devam etti, gitti. Nereye kadar mı, nereye kadar? İşte mahalle maçları başladı. Mahalle maçlarının da takipçileri vardı o zamanlar. Aydınlık Evler, Oleis Mahallesi'nde top oynuyoruz. Tatar Rauf dediğimiz bir abimiz vardı. Gençler Birliği'nin de top oynamış, o zamanın çok iyi beklerinden. Sabri Kiraz mahalle mahalle dolaşırdı. Tatar Rauf da Türk futboluna çok iyi kıymetler kazandıran bir abimizdi. O zamanlar mahalle maçları vardı dediğimiz zaman, biz mahallelerde top oynadığımız zaman gerçi şimdiki modern teknoloji, modern sahalar zaten yok. Zaten olması da o zaman imkan. Ama o zaman kaldırım taşları vardı. Onu da biz duvar pası yapmayı öğreniyorduk. Yani kendi içimizden geleni mahalle maçlarında yansıtmaya çalışırken bizi gözlemleyen kişilerin olduğunu o zaman bilmiyorduk.
0: Futbolun cilvesidir. Ya yok olur gidersiniz ya da sizi birileri keşfederdi zamanında. Şükrü Birand şanslılardan. Sabri Kiraz bulmuş Ankara ve Türk futboluna armağan etmiş kendisini. Sonrası Şükrü'ye kalmış.
1: Bizim mahallemiz, o zaman Ankara'nın iki tane takım vardı. Biri Toprak Spor, biri Güneş Spor. Daha doğrusu başka takımlar da vardı ama mahalledeki oyuncuların bir kısmı Güneş Spor'a gitti, bir kısmı Toprak Spor'a gitti. Ben de o arada genç milli takıma çağrıldım. Mahalle karmasından çağrıldım. Sabri Kiraz tarafından. Çok küçüktüm. Bir sene Toprak Spor'da top oynadıktan sonra beni Ankara takımlarının hepsi transfer etmek istediler. Ben PTT'yi tercih ettim. O zaman 3-4 bin lira bir para aldık. Çok büyük paraydı benim için. Evimizin işte koltuk takımlarını değiştirdik. Bir müzik dolabı aldık. Bir ne bileyim halılar aldık. Ben çok iyiydim. Yani böyle bir şey görmemiştim çünkü.
0: Şükrü kıvrak bir oyuncu o zamanlar. Her anlamda ama. Sadece sahada değil.
1: O zamanki tütüvist modası vardı o zamanlar. Belki bilmiyorum, benim çevikliğimin sebeplerinden bir tanesi de twist dansını çok sevmemdi. Asantropa twist twist diye derdik. Biz de o antrenmanlarda, sonradan tanışacağımız antrenmanlardaki hareketleri o twist dansıyla veyahut da yapar. Hatta ben kupa da almıştım o zamanlar. Twist dans kralı olmuştum. 62 yıllarından bahsediyoruz. 62 yıllarıydı. 1962'de böyle bir tablo vardı.
0: Ankara ilginç bir yer. Futbol menbaı son derece zengin. Hatta Fenerbahçe'yi Ankara'nın beslediğini söylesek o zamanlar için tarihen haksızlık yapmış olmayız. Basri Dirimlili, Abdullah Çevrim, Burhan Sargın, o gün altı parmak hep Ankara menşeili futbolcularımız olmuşlar.
1: Neyse, hayat böyle devam ederken işte PTT'ye de oynamaya başladım. O zaman PTT dediğiniz zaman kalede Cavit var. Yusuf var. Tamer Güney var. Bizim Fenerbahçe'de teknik direktörlük de yapmış Yılmaz Yüce Türk var. Zeki var. Var. Bu arada Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesi var. Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesi'nde çok güzel bir takım kurdu. Zekeriya Ünlü, Mehmet Ali Bulut o zamanki hocalarımızdı. Spora çok önem veriyorlardı. Ve biz Türkiye şampiyonu, hatta dünya şampiyonu olduk işte. Kalede Zeki vardı. Bir de PTT'de oynayan Zeki vardı. Feridun vardı. Rasim vardı. İsmet Paycı vardı. Selahattin vardı Hacettepe'li. Yani Teoman vardı Hacettepe'nin sağ açı. Teoman Tufan. Çok çok iyi bir takımdık.
0: Üstad, bir kere daha söylese bakmayacağız.
1: Ve Yıldırım Beyazıt Lisesi'nde Türkiye ve Dünya Şampiyonu oluyoruz. Ve ben Fenerbahçeli yıllara başlıyorum. Başlamadan evvel de İstanbul'a geliyoruz. Fenerbahçeli maç yapıyoruz PTT ile.
0: Shakespeare repliklerinin okunduğu kot reklamını hatırlayın. Üstadın konuşmasında aynı hava yok mu?
1: ...63 senesinde... ...sezonun bitimine yakın bir tarihte... ...o zamanlar... ...sevgili seyirciler bilmez ama... ...ben onlara tekrar izah edeyim... ...o zamanlar Ankara'dan iki takım... ...deplasmanı çıkar... ...cumartesi pazar bizler maç yapardık... ...Beşiktaş veyahut da Fenerbahçe... ...İstanbulspor o zamanki... ...ligde oynayan hangi takımlar varsa... ...Beşiktaş'ta Fenerbahçeli Galatasaray... ...seyirciler de hepsi yan yana otururlardı... ...hatta birbirlerine kardeşçe... ...tezahüratlarda bulunur... ...belki birbirlerini de desteklerlerdi... Öyle bir şeyde ben o günü marka yapıyordum ve yenildik. Ertesi günü bütün gözler de benim üzerindeymiş, bilmiyorum tabii o zaman. Ümit Milli Takımı da o arada Tarabya Oteli'nde kamptalar. Ümit Milli Takımı'nda çok iyi oyuncular var o zaman. Herkesin hedefi de Ümit Milli olmak tabii, benim de olduğu gibi. Pazar günü ben maçtan sonra Ankara'ya gidiyorum ve beni Ümit Milli Takım kampına çağırıyorlar. Çarşamba günü İngilizlerle maç var. İngilizlerle maç var. Ben salı günü kampa yetişiyorum. Kampa giriyoruz ve beni ben o zaman PTT'de sol bek oynuyorum. Sağ bek olarak da milli takıma oynatıyorlar ve o gün İngilizlere 3-0 yeniyoruz.
0: İşte İngilizlere ilk çaktığımız sene ilk maç. Kadromuz güçlü, başımızda
1: Cihat Arman var, Fenerbahçe'den Ali İhsan var, o zaman İstanbulspor'dan Ercan var, Yılmaz var, Bilge var, Mahmut var, Candan var. Yani çok çok iyi bir takımdan Talat var. Çok iyi bir takım olduğuna inandık ve 3-0 yendikten sonra bizi Fas Tunus Cezayir'e götürdüler. Oradaki turnuvaya. Fakat bu arada ben Ali İhsan da, Allah rahmet eylesin, Okçuoğlu Fenerbahçe'de top oynuyor. Hep benimle ilgileniyor. Diğer taraftan Beşiktaşlar beni almak istiyor. Galatasaray Rüçhan Bey var başkan o zaman. İşte beni Türkan Hanım'la beraber Galatasaray'a gelin diyorlar. Bu arada da Fenerbahçe'nin başında Müslüm Bağcılar da var. As başkan olaraktan İsmet Ulu başkan. İşte Halit Deringör, Reşat Dermanber, Ahmet Erol Ankara'ya geliyorlar. Beni buradan karşılıyorlar. Ankara'ya kapımızı çalıyorlar. Evet, benim gönlümde Fenerbahçe var.
0: İnsanın gönlüne bir kez düşmeye görsün Fenerbahçe sevgisi. İflah olmazmış artık.
1: Fenerbahçe'de Müslüm Bağcılar benim yüksek tahsilimi, zaten aileme söz veriyor, yüksek tahsil yaptıracağını ve yüksek tahsilimi yaptırıyor. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi, şimdiki üniversitesi oldu. Ve biz Fenerbahçe takımı da Yıldırım Beyazıt Lisesi'ne, biz Ankara'ya bir deplasmana gittiğimiz zaman takımı ben oraya götürdüm. Rica ettim, benim okuluma gelir misiniz diye. Hakikaten o çocuklar o Fenerbahçe'yle, o Altındağ muhiti Fenerbahçe'yle tanıştılar. Ve Müslüm Bağcılar burada bana ev tuttu, Bekerevi. Bekerevi dediğiniz zaman Hasırcıbaşı'nda. Hasırcıbaşı'nda biz Ziya'yla beraber geldik. Zaten o ekip Ziya'yla ikimizi aldı, transfer etti. O zaman Ziya'nın ayağı da kırıktı. Acaba, ama biz birbirimize güç, kuvvet veriyorduk. Oynayacağımıza inanıyorduk. En az Fenerbahçe'de 10 sene forma giyeceğimize inanıyorduk hem Ziya hem ben. Ama zaman çerçevesinde baktığımız zaman hakikaten ben de Ziya'da verdiğimiz sözlerde durduğumuzu görüyoruz. Ve o görevi de Fenerbahçe forması altında şampiyonluk alaraktan yaptığımıza inanıyoruz.
0: İyi ekip kuruyor Fenerbahçe o yıllarda. Sıkı ekip, koşan adamlar, seri futbolcular, golcü kramponlar, hamallar, generaller aynı kadroda buluşuyor. Ankara bitiyor, İstanbul başlıyor. Genç futbolcular için büyük düşler, ağır sorumluluklar.
1: Sonra bu Bekerevi yavaş yavaş diğer gelen yeni transferlerde dolmaya başladı. Kim geldi? Çünkü biz devamlı kamptayız. Yaşar geldi, sonra Bülent geldi. Ama bu arada biz milli takımda da üçümüz beraber oynuyoruz. Ziya, ben, Ali İhsan. Mini maçlar serüveni başlıyor. Ve unutamadığım bir anılardan bir tanesi de aynı evde kalan üç arkadaşın Ali Samiyan Stadı 24 Mart 1965 zannedersem açılışı. O maçta üçümüz de sahadayız. Ama biz sahaya çıkmadan evvel ne olup ne bittiğini bilmiyoruz. Meğerse büyük seyirci izdamıyla sonra ilk defa bir çim sahada top oynayacağımızı düşünüyoruz. O zaman nerede sağlanan hiçbir çim değil. Bataklık, yani kışın bataklık, yazın toz toprak kaydığın zaman gidiyor. Ayağın paramparça oluyor. Hadiseler olmuş tribünde. Ne olmuş? O kadar seyirci gelmiş. Tribünde salkım salkım dökülmüşler. Allah'tan ölüm olmamış ama dünya haber ajansları bunu yaymış. Tabii biz oyunun farkında değiliz. Sahaya bir çıktığımız zaman sahanın şeyine kadar, taç çizgilerine kadar seyirciyle beraber olunca biz de şaşırdık ve o maç berabere bitti. Sonra Portekiz'e gittik. Milli takımla birlikte. Portekiz'e gittiğimiz zaman antrenörümüz de Cihat Arman. O zaman Portekiz milli takımında koluna Simões, Esebio, Torres, çok güçlü bir kadro var milli takımında oynayan. Akşam briefing verdi Cihat Arman. Cihat Arman'ın verdiği briefingde Şükrü dedi, Metin Oktay dedi penaltı atacak. Oldu. Metin Oktay maçta penaltı olursa sen at. O gece sabaha kadar saat penaltı attım. Gol kaçırdım. Kaleci kurtardı. Yani ben sabaha kadar uyumadım. Ertesi günü biz mağlup olduk ama penaltı falan da olmadı. Ondan sonra bir daha penaltı atmam dedim.

0: İnsanın bu genç yaşta aldığı sorumluluğun farkında olması da güzel bir şey elbette ki.
1: Yine Ali Sami Yen Stadı bir Göztepe maçı. Maçın başlarında biz golü yedik, mağlubuz. Tek kale oynadık. Kaleci Ali, o zaman Göztepe takımında Nevzatlı, Gürsel'li çok güzel bir takım var. Fevzi'li. Mağlup bitirdik. Fakat o Fenerbahçe seyircisi aldı bizi. En büyük Fener, en büyük, çünkü biz o çabayı, o maçı kazanma arzusunu o seyircilerimize gösterdiğimiz için bizi dakikalarca alkışladılar. Aslında mağluptuk ama o seyirci bize, seyircimizin bize gösterdiği o tezahürat ve biz galiba o senede şampiyon olmuştuk.
2: Sahasında kafalarla dışarıya doğru çıkartıyorlar topu. Ceza sahasında bu defa Fenerbahçe'nin bir hatanı seyrediyoruz. Bir paralel pas sağ taraftan kayıyor sarı lacivertler. Şükrü'nün ayağında, Şükrü döndü, pasını vermek üzere beverdi. Hemen Ziya'ya, Ziya aldı, orta yuvarlattı.
0: Evet, 1964-65 senesinin o altın gibi pırıl pırıl kadrosu şampiyonluk ipini tek mağlubiyet alarak göğüslemiş, kalesinde gördüğü 13 gole karşılık 52 gol bulmuştu.
1: O zaman Fenerbahçe'de 11 kişi, 12 kişi milli takıma çağrılıyordu. Fenerbahçe 64, ben şampiyon takıma transfer olmuştum. Biraz evvel de söylediğim gibi Ziya ile birlikte. Hatta Yeşil Direk'ten de Yıldırım vardı. O zaman antrenörümüz Oscar Holt'tu. Oscar Holt benim gördüğüm en iyi antrenörlerinden bir tanesiydi. Çalışmalarından çok İngiliz usulü çalıştırıyordu. İki tahta arasında bize gidip gelmemizi, pas yapmamızı sağlıyordu. Ve o, onun şeyi, kendinize bakıp bakmadığınızı o periyot içerisinde anlıyordu. Kadroya alıyor veya almıyordu. Hatta beni sağ kanatta kullanmaya başladı. Beni sağ açık oynatmaya başladı. Hatta İsmail Kurt'u da sol açık oynatmaya başladı. Ve o günden itibaren Fenerbahçe'de bizim sağ kanattan çok gollerimiz oldu. Ne bileyim, ilk İzmir Spor maçına çıktığım zaman ben 2 gol attım İzmir Spor'a. Ankara'ya gittik. O sene PTT'ye gol attık. PTT'de benim kendi takımımda, oradan transfer olmuştuk. Yani gollerim oldu. Ve Fenerbahçe'de gördüğümüz bir aile takımı olduğunu hepimiz o zaman daha yavaş yavaş anlıyorduk. Ve ne mutlu Fenerbahçeliyim demeye zaten biz daha evvelden başlamıştık ama o günlerde Fenerbahçe'nin büyüklüğünü yavaş yavaş tatıyorduk.
0: Holt taşları yerinden oynatmış, Fenerbahçe'ye başka türlü bir anlayış taşıyordu.
1: Şimdi o zaman İngiliz futbolunun örneklerini Fenerbahçe vermeye başlamıştı ama takımın yapısı top oynamaya müsaitti. Yani albere müsaitti. Takım bir maç oynayıp ikinci maçı oynama kondisyonuna da sahipti. Zaten işin özü de benim anladığım kadarıyla sporculuk yaşantımda kondisyona dayalıydı. Bize Oscar Holt o kondisyonu vermişti. Seyirciye cazip geliyordu oynadığımız futbol. Hatta o senelerden bir tanesinde ben Ankara'da milli maç oynuyoruz. İrlanda ile milli maç oynuyoruz. İrlanda milli maçını da oynarken Ercan'la biz sahanın en iyisiydik. Bana transfer teklifleri geldi. Fakat ben bu transfer tekliflerini Fener'de oynadığım için kabul etmedim.
0: Sorumluluk bilinci üst düzey adamlar var takımda. Ne yaptıklarını bilen genç oyuncular.
1: Şimdi o zaman biraz evvel söylemiştik ki bekar hayatı yaşıyoruz diye. Bekar hayatı yaşarken aslında bizim bekar hayatı yaşadığımız diyelim, biz kamp hayatı yaşıyorduk. Hatta enteresan bir şeydir, buraya bu kampa, bizim bu kampa gelmek için zaman zaman Beşiktaşlı, Galatasaraylı futbolcular da bizim evimize, bizle beraber kampa gelirdi. Kim, örneğin Ahmet Şahin gelirdi, Ergun gelirdi. Yani çünkü onlar bilirlerdi bizim kendimize çok iyi baktığımızı. Bir de biz kendi kendimizi tenkit ederdik. Sen bu maçta şu hatayı yaptın, bu maçta şut pası yanlış verdin diye yaptığımız hatalardan da ders almasını biliyorduk. kamplardan da hep beraber giderdik maçlara. O zamanlar kamp dediğiniz zaman böyle 5 yıldızlı oteller, böyle 5 yıldızlı sahalar, tesisler yok. Bir gün kampa gidiyoruz. Kampa Kabataş'a giderdik. Kabataş'ta vapurundan karşıya geçeriz. Arabalar, taksilerle geçeriz. Arabası olan Fenerbahçe taraftarları vardı. Bunlardan bir tanesi de Metin Ünü var. O zamanki son model arabalarından bir tanesinde ondaydı. İşte Ercan, ben, Ali Sanziye arabasından Kabataş'a geçeceğiz. Oradan maça gideceğiz. Haydarpaşa garının üstündeydik. Birdenbire ne oldu, ne bitti? Arabamıza bir çarptı. O zamanki minibüsler o Ford'lar, şimdiki minibüsler gibi değil. Şoför doğru dürüst gitsenize dedi bize. Dedi ama elinde direksiyon semidinden beraber bunları söyledi. Yani sanki biz suçluymuşuz gibi. Neyse biz maçımıza gidiyorduk. Haydarpaşa'dan iniyoruz. O zaman ben akademide okuyorum. Akademinin de bir hoca var. Ama o hocayı ben ne zaman görsem bana iyi gelmiyor. Ali Rıza Bey. Şimdi merhaba dediği gün karşılaştığımız zaman ya ben kötü oynuyorum ya takım berabere kalıyor. Binde bir mağlup olurduk ama veyahut da mağlup oluyor. Bu çocuklara da sirayet etti, takıma da sirayet etti. Ne zaman Kabataş'tan çıkıyoruz sanki Ali Rıza Bey o karşıdan görünüyor. Bu sefer çocukların hepsi bana Şükrü sola bakma, sağa bakma, hocayı görme. Gördün mü? Görmedim. Hadi biz maça giderdik. Yani böyle güzel anılarımız da olurdu. Başka uğurlarım benim vardı. Ben bir maça belki giydiğim çorapları yıkamazdım. Tekrar çünkü galip gelmiştik. O çorapla girerdim. Ve hatta bana arkadaşlarımız da kızardı.
0: Kaldı ki bütün yokluğuna rağmen yine de güzel yıllardır o zamanlar.
1: ...65-66'da... şöyle bir şey var. Tabii biz o zamanlar şu andaki bu Fener, muhteşem Fenerbahçe stadı yok. Bunun yerinde tahta tribünlü Fenerbahçe stadı vardı. O tribün yavaş yavaş yıkılmaya başladı. Biz antrenmanlarımızı yapacak Fenerbahçe, koskoca Fenerbahçe takımının antrenman sahası yoktu o zaman. Biz nereye gidiyorduk sevgili seyirciler biliyor musunuz? Anadolu Hisar'ın o bir çayırı vardı. O çayıra giderdik. Hadi buradan dolmuşlarla orada buluşur, soyunur. O çayırda antrenman yapardık. Ondan sonra üşümüşsünüz, yok şey yapmışız, bilmem ne vardı. Kimsenin umurunda değildi. Herkes kendine bakmak mecburiyetindeydi.
0: 1965 ile 1968 yılları arasındaki Fenerbahçe'nin aslında bir tarih dersi olarak dosta düşmana okutulması, öğretilmesi, anlatılması gerekmez mi?
1: Fenerbahçe'de o zaman 66, 67, 68'e gidiyoruz. Artık herkesin dudaklarında Fenerbahçe 11'i sayılıyordu. Yani Fenerbahçe 11'i az kişiyle değişirdi. Ya değişir ya değişmezdi. Yavuz Şükrü, Levent, Numbaylar, Ercan Yılmaz, o gün Ziya, Nedim Can, böyle Yaşar, Abdullah, Erdinç bu takıma giren kişilerdi. Tabii bu takımın en büyük özelliği hanımlarımızın birbirlerini sevmesi oldu. Hanımlar birbirlerine kıskanmazlardı.
0: Bu önemli tabii. Kaleyi içeriden fethediyorlar.
1: Hanımlarımız bizlere yardımcı olurlardı. Adeta bizim teknik direktörlerimiz gibiydi. Yani aile birliği vardı. Ne zaman bir yemeğe gitsek ki gittiğimiz zaman da en kaliteli yerlere giderdik. Hayatımız hep kamplarla geçti. Düşünebiliyor musunuz? O zaman şimdiki gibi kulüplerin gelirleri yok. Gelirlerin tek kaynağı maçlardan gelecek olan hasılat. Transfer parası mı? Zaten ben ilk 40 bin lira aldım Fenerbahçe'ye gelirken. Allah'a şükrediyoruz. O zaman anneme babama ev aldım. Ankara'da aydınlık evlerde. O zaman biz kirayla oturuyorduk. Ev aldım. O benim en büyük mutluluğum olmuştu. Ondan sonra biz para falan filan da alamadık. Çünkü neden? Avrupa'ya gidiyorduk. 2000 lira avans ver, 3000 lira avans ver. Paramız yok, yiyeceğimiz yok. Böyle hayatımız gelip geçiyor ve 68 sezonu geliyor. Bu 68 sezonunda işte artık büyük maçlar. Manchester City maçı geliyor. Oraya gidiyoruz, beraber kalıyoruz. Burada yeniyoruz. Ve Fenerbahçe'nin biraz evvelki saydığım o takımı artık ağızlarda 5 kupa alıyor. Çünkü başka alınacak kupa da yoktu o zaman. Yani başka bir kupa olsaydı başka bir kupa da alırdık tahmin ediyorum.
0: İşte o büyük maçların kadrosundakiler.
1: Kaleci Yavuz'u söylemeye gerek yok. Ankara Sabri Klaz'ın talebesi. Çok iyi bir kaleciydi. Ercan Aktuna'yı, Yılmaz'ı söylemeye gerek yok. Numayları saymaya gerek yok. Numaylar bize Romanya'dan gelen en iyi transferlerden bir tanesi. Fenerbahçe'ye çok çok çok faydalı oldu. Levent sol kanattan gidebilen. Bir de bizim o günden sağ kanatta anlaşmamız çok çok iyiydi. O zamanlar herkes de bizi örnek alırdı. Hatta milli maçlardaki, dışarıdaki milli maçlarda bile o bizim o anlaşmamızı örnek gösterirlerdi. Avrupa'daki takımlar, milli takım hocaları bile. Adnan Suvari'de de çok çalıştık biz milli takım hocası olaraktan. Bir Can abiyi düşünebiliyor musunuz? Can Bartu'yu artık futbolun profesörü diyelim. Generaller askerler diye bir takımı şu anda da söylerler. O zaman herkes general ama herkes de askerdi.
0: Hatta bloklar arasındaki bağlantılarımız sağlammış o zamanlar. Çok sağlam.
1: Monlar devri Fenerbahçe kulübünde önemli yer aldığını hepimiz biliyoruz. Çünkü Monlar 10 senede bir Fenerbahçe'ye geliyor. 10 senede bir Fenerbahçe onun geldiği devre şampiyon oluyordu. 59'da Fenerbahçe'ye gelmişti. 58-59'da. 68 zamanında da yine tekrar geldi Monlar. Ama tabii o şampiyonluğu ve o kupalarının asıl hak eden bir antrenörü vardı bence. Bir sene evvelki çalıştıran Abdullah Gekiç'ti. Çünkü Abdullah Gekiç'in bizi çalıştırması, bize verdiği kondisyon, bize verdiği o oyun düzenindeki etkisi, gerçi Abdullah Gekiç'in şansı iyi gitmemişti ama o bize Monlar zamanında çok yararlı, çok faydalı oldu. O zaman biz işte Botafogo'yu yeniyorduk. Ne bileyim, Brezilya'dan gelen takımları yeniyorduk. Ve Fenerbahçe'ni seyretmek bir başka bir ayrıcalıktı. Defans çok iyi anlaşıyordu. O bloklar arasındaki hiçbir sorun yoktu. Kanatlar çok iyi kullanılıyordu. Fener seyircisi de tribünlere geçip keyifle maçını seyrediyordu.
0: Taraftar dedik ya, gerçekten en güzel maçların taraftarıymış o zamanki sevdalılar.

0: hak ettiniz derlerdi. Onlar da yerine giderdi. Hatta yani ben bunu hep söylerim ama işte Fener Beşiktaş seyircisi, Galatasaray seyircisinin aynı maçlarda cumartesi pazar oynadığı zaman oturduğu tribünlerde biz karınca ezmen şevkiyi zevkle çıksın oradan da bayrağı sallasın da ay desin diye beklerdik. Yani bu kardeşlik vardı, husumet bilmem ne, rekabet tabii olacak. Rekabet 100 yıl evvel de var, 100 yıl sonra da olacak. Bizden sonra da olması gerekiyor zaten. Olacak tabii ama her şey dostluk çerçevesinde olması lazım.
1: 1970'ler, şarkıların, filmlerin, sinema salonlarının ışıltısının, şık çocukların suretlerinin futbol sahalarına yansıdığı dönemler.
0: O zamanlar televizyon kanalları olmadığı için, Yapı Kredi Bankası'nın çekmiş olduğu sinemalardaki işte maç özetleri vardı. İyi ki de varmış. Onlar bugünle günümüze kadar getirdiler. Film çeviren sporcularımız vardı. Kim vardı? Mesela Varol vardı. Varol oldu. Mesela Metin Oktay oldu. Mesela Şenol Birol bizden oldu. Hatta biz de onların filminde çevirirken bir duş sahnesinde devamlı ala ala hasta olmuştuk. Yani öyle bir takım anılarımız da oluyordu. Ve biz hakikaten seyirciyle, Fenerbahçe seyircisiyle birlikte birdik. Biz her zaman benim ve ben ve diğer arkadaşlarım Fenerbahçe seyircisine örnek olmak için davrandık. Hayat tarzımızı ona göre çizdik. Hatta bugün bile benim bu konuşmalarımda bile acaba beni bir örnek alabilir mi bir Fenerbahçeli veya da başka bir sporcu, başka takımın sporcusu, yaşantımı, hayatımı diye hep böyle ne bileyim kötülüklerden kaçmışızdır. Örnek olmaya çalışmışızdır. O zaman yani bizim zamanımızda James Dean modası vardı. James Dean modası yavaş yavaş geçerken bizim Fenerbahçe'nin isim babası vardı. Kimdi bu? Manon. Allah rahmet eylesin. O zamanlar tribünlerden taş atılmaz, şeker atılırdı. İşte Manon da her maçta taş atardı. Kimine futbolculara ordinarius derdi, kimine kasap derdi, kimine Charlie derdi, kimine beton derdi ve onlar lakab olaraktan kalıyordu. Benim lakabımı da o koymuştu. Bana da altın çocuk derlerdi o zaman. Ne bileyim, ben de o lakaba seneler boyu layık olmaya çalıştım.
1: Layık olmaya çalışmak güzel değil. İçinde bilinç ve sorumluluk duygusu var. Peki, saha içinde de aynı titizliği gösteriyor mu bu altın çocuk?
0: Enteresan bir şey var milli maçlarda. Hento diye İspanyolların gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından ben onu marka yapıyorum, marka edeceğim. Ama maç başladı, İspanya'da maçı oynuyoruz, Bilbao'da oynuyoruz. Bir ıslık, ne oluyor dedim. Bir baktım kendime, Hento'nun önüne top atıldı. Çok süratli bir adam. Ben de çok süratliydim o zaman. Baktım, ben o ıslık sesini artık kafama yerleştirdim. Ne zaman ıslık sesi çalındı, ben ondan evvel de para kalkıyordum. Kendi diye şöyle bir ıslığını çalıyor. Arkadaşları da ona topu atıyor önüne. Ama o da motor gibi maşallah. Yani lakabı da Hento'yu da boşuna boşuna almamış. Bayağı süratliydi. Böyle maçlarımız da oldu ya tabii. Bunlar da ileride bu yaşlarımızda bizlere hep ana olarak kalıyor.
1: 1970'lerdeki arayış teknik adam değişikliğini de beraberinde getirir.
0: 71 yıllarında Ionescu geldi. Ionescu Fenerbahçe yönetimine şunu söyledi. Benden şampiyonluk mu istiyorsunuz? Şampiyonluk mu istiyorsunuz? İyi top mu istiyorsunuz? Ona dediler ki biz senden şampiyonluk istiyoruz. O zaman Fenerbahçe'nin futbolu da değişti. Fenerbahçe her çıktığı zaman defans oyuncuları o benim sağ kanatta gitmeden falan filan bitti. Çünkü yasaktı. Çünkü benim rakibim tuvalete gitse ben tuvalete gidecektim. Adam arkasına döndü. Ama bu sol bek için o santraflar

0: için, herkes için geçerliydi. Ve biz o sezon Fenerbahçe futbol tarihinin en az golünü yedik. 6 gol yedik. Belki az gol attık ama 36 gol attık ama o sezon 6 gol yedik ve şampiyon olduk. Fenerbahçe de onu istiyordu. Şampiyon olurken tabii değişen bir takım şeyler oldu. Programın başında şunu söylüyordum. Biz Fenerbahçe antrenman sahası, o direkli sahalar vardı. Tahta tribünlerde yaparken yıkılmıştı. 68 senesinde de Fenerbahçe'nin o tapulu malını biz, Fenerbahçe'nin bünyesindeki parasal sonum, çünkü bir saha yapılacak, o sahanın bakımı söz konusuydu. Kulübün gelirleri zaten olmadığı için Bayındırlık Bakanlığı'na 2 milyon Türk lirasını devrettik. Sonra 500 bin daha aldık. 2,5 bu gördüğünüz araziyi o şekilde biz Bayındırlık Bakanlığı ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne devrettik. Fenerbahçe'de sosyal tesisler yapıldı 68 senesinde. Faruk Lıkzaz başlandı. O parayla yapıldı zaten. Ve hatta biz oraya gittiğimiz zaman ilk açıldığı günlerde bizi almadılar. Neden almadılar biliyor musunuz? Çünkü gittiğimiz zaman bizim kravatlarımızı takmayı unutmuşuz. Kravatımız yoktu. Bize oradan kravat verdiler de içeriye öyle girebilirdik. Sonra seneler sonra ben bu stadın pozisyonunu inceledim. Yani o günkü vermiş olduğumuz dolarla bu tapulu malımızın değeri şu anda 600 milyar lira civarında. Bugünkü doların karşılığında ne gereği vardı diye şimdi söylüyorum ama o günkü şartlar onu icap ettiriyordu.
1: Fenerbahçe'nin bir takım olmasının ardında kamp dönemleri, futbolcuların topluca bulunduğu anların toplamı önemli bir yer tutuyor. Neredeyse bütün zamanları o kamplarda geçiyor futbolcuların. Ama bizimkiler farklı değerlendiriyor bu zamanları.
0: Fenerbahçe kamp binası, Fenerbahçe'de sosyal testleri yapıldı ve biz artık kamplara orada girmeye başladık. Artık orada uzun müddetli kamplara da giriyorduk. Kamplarda sevgili seyirciler tabii hayat geçmiyor. Ne oynanır? İşte bir iç oynanır, şarkı söylenir. O zaman tombala modası vardı. Tombala oynardık. O zaman da ben de yavaş yavaş Türk sanat müziği dersleri almaya başlıyordum. Necmi Rıza'dan almaya başlamıştım. Hatta kamplarda benden de şarkı isterlerdi. Ben de bunları söylemeye başlardım. İsmail Kurt da vardı. Onun da sesi güzeldi. Sonra bizim Yavuz geldi. Yavuz Şimşek. Onun da sesi güzeldi. Tabii bizden evvel Fenerbahçe formasını giyen Münir Sayın Üstad tabii. Onlar Üstad Münir Nurettin Selçuk. Hatta ben ondan meşk ettim. Ondan bir şarkıyı beraber söyledik. O bir şarkıyı bana da söyletti. Öğretti daha doğrusu. Segah makamında Hacı Arif Bey'in bir şarkısı. Olmaz ila sineyi sat fareme diye.
1: Futbol ve müzik Şükrü'nün yaşamında iki önemli olay.
0: Bizde Fenerbahçe'de bir kalecimiz vardı. Yıllar bizden çok çok evvel okumuş. Müzik severler onu hepsini bilir tabii. Fecri Evcioğlu. Fenerbahçe'de kalecilik yapmış. Bu şarkı Fenerbahçe marşının düzenlemesini sözlerini o yazdı. Şerif Yüzbaşıoğlu besteledi. Ve sevgili o zamanki başkan Emin Can Kurtaran da bu işi organize etmişti. Bu marş bugün bile kulüple çalınır, söylenir. İşte o marş söyleyen sporcu, futbolcu arkadaşlarım da vardı benden beraber. Charlie Yılmaz vardı, Canan vardı, Osman vardı, Cemil vardı. Gerçi onların sesi çıkıyor gibiydi ama o çıkan ses benim sesim.
1: Futbolun sahnesinden hayatın sahnesine söylenecek en güzel sözü söylüyor Şükrü Birant son şarkısıyla eğilip Fenerbahçe'yi sevenleri selamlayarak.
0: Fenerbahçe spor kulübüne hizmetlerin sonu yok. Hiç kimse Fenerbahçe'ye hizmetten geri kalmamalı, yapacağın en iyisini de yapmalı. Sevgili seyirciler, hiçbir unutmadığım bir film vardı. Bu filmde Warren Beatty ile Natalie Wood'un bir filmi. Bunlar iki sevgili birbirlerinden kavuşamaz. Çocuklar olur, birbirlerinden karşılaşırlar, birbirlerine bakarlar. Ama o sevgi bitmemiştir onlarda. Ve filmin sonunda şöyle bir yazı geçer. Sararan çimenlerin yeşilliğini, solan çiçeklerin güzelliğini hiçbir şey geri getirmez. Hayat her şeye rağmen üzülmeye değmez. Mutlu kalın sevgili seyirciler.
2: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Mutlu pazarlar. Fenerbahçe Televizyon Haber Bültenimizle birlikteyiz. Tekel Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde bu sona Fenerbahçe İstanbul Jet ulaştı. Ekibimiz Beşiktaş'ı final serisinde 3-1 ile geçerek 4. kez şampiyon oldu.
1: Yamaç.
2: Beşiktaş'la Fenerbahçe İstanbul Jet arasındaki tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçına Süleyman Seba Spor Salonu ev sahipliği yaptı.
3: 3 sayılık atış uzaklardan isabetli.
2: Mücadeleden 80-77 galip ayrılan takımımız seriyi 3-1 kazandı ve 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamladı. Karşılaşmanın son ermesiyle birlikte Sarı Lacivertli ekibimiz büyük sevinç yaşadı. Bu sezon EuroCup 1'de de zafere ulaşan Fenerbahçe İstanbul Jet 4. lig şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

Kutlamalara katılan yöneticilerimiz de teknik ekip ve oyuncuları tebrik etti. Şampiyonluk kupası oyuncularımızın ellerinde havaya yükselirken coşku bir kat daha arttı.

0: Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız kupayla birlikte şampiyonluk pozları verdi.
1: Fenerbahçe İstanbul Jet'te iki ekip ve oyuncular çok mutlu olduklarını söylerken yönetim kurulu üyemiz Demre İşcan de takımı tebrik etti.

0: ne diyelim. Sadece çok mutluyuz, biliyoruz gerçekten. Şampiyonluk her zaman için güzeldir. Ara verdik, bir sene ara vermiştik biliyorsunuz ilk şampiyonluğuna. Tekrar yeniden aldık. Bu sene çifte kupayla gidiyoruz inşallah. Seneyi de aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Buradan herkese çok teşekkür ederim. Yönetim kurulumuza, Aziz Başkanımıza, 1900'lü Fenerbahçe Derneği Başkanımız Fatbere'ye, Gökhan Akça'ya, Cenk'e çok teşekkür ederim. Bizimle sabah akşam herkesi çok ilgilendiler gerçekten şuraya gelinceye kadar. İnşallah sonu güzel oldu, çok mutluyum, çok sağ olun.
1: Açıkçası çok duyguluyum, çok mutluyum çünkü benim bu kulüpte 5. şampiyonluğum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 1907'de Dernek Başkan Rıfat Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Maddi manevi her konuda bizim yanımızda oldular. Sağ olsunlar. Kulüp başkanımıza, taraftarlarımıza, camiamıza armağan olsun. Nice şampiyonluklara inşallah. Her zaman her yerde en büyük Fener.
2: Sizin için çok önemliydi. Sezon 2 kupayla kapattık. Hem Avrupa şampiyonuyuz, hem Süper Lig şampiyonuyuz. Nerede bir kupa varsa Fenerbahçe her zaman adaydır. Onun sahibidir. Bu kupa taraftarlarımıza armağan olsun.
3: Tarif edilesi bir duygu yaşıyoruz. Yani muhteşem bir duygu şampiyon olmak. Fenerbahçe zaten her zaman her katıldığı kupayı almak için çıkar. Biz de bugün onu başardık. Beşiktaş'a tebrik ediyorum. Çok iyi bir takımdı. Ama her zaman her yerde en büyük Fener.
4: Ya biz çok çalıştık. Gerçekten çok çalıştık. Hep bugünü bekledik. Amacımız 3-0 bitirmekti ama rakibe saygı duyuyoruz. Çok iyilerdi gerçekten. Onların da eline koluna sağlık. Bu takıma güvensinler. Bu takıma destek olsunlar. Bu takım daha çok başarılar getirecek. Çok sağ olun.
5: Sezon başında kupa sözü verdik. Ve hem Avrupa'da hem Türkiye'de şampiyon olduk. Rakipteki takımımızı da tebrik ediyoruz. Çok iyi mücadele verdiler. Şampiyon olmak çok güzel bir şey.
6: Çok teşekkürler öncelikle bütün taraftarımıza, camiamıza. Bu kupayı armağan ediyoruz. 5. Türkiye şampiyonluğumuz oldu. İleride inşallah bunların sayısını daha çok arttıracağız. Çok mutluyuz. Her şeye, bize destek veren 1900 Fenerbahçe Derneği ailesine, herkese çok teşekkürler.
7: Vallahi ne diyeyim, söylenecek bir şey yok. Allah bize bunu nasip etti. Bu sene de 2 kupayla sezonu kapattık. Çok şükür. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Herkese, katkısı bulunan herkese, oyuncularıma, yönetimime, hepsine çok çok çok teşekkür ediyorum.
8: Sağ olsun takım bize. Seçildikten sonra, görev geldikten sonra ikinci kupayı da etti. İlk önce erkekler basket, şimdi tek ayaklı sandalye. İnşallah bu sene böyle devam eder kupalarla. Takıma, menajere, hocaya herkesi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ayrıca 1907 Derneği, Cenk Öztanık, Gökhan Bey, İstanbul Jet sponsorlar, onlar olmasa buraya gelmek tabii neredeyse imkansız olurdu. Onların da emeğine, eline sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Allah'a şükür ilk de kupamı almış oldum ben de. Hayırlısı olsun. İnşallah devamı gelecek. Teşekkür ediyorum.
9: Yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Hoca'nın Resort ve Spor Topuk Yerlisi tesislerimize sürdüren futbol takımımız günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde yaptı.
10: Futbol takımımız yeni sezon hazırlıklarını teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Serkan Hoca Resort ve Spor Topuk Yerlisi tesislerimizde devam ediyor. Günün ilk antrenmanı saat 10.30'da salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcularımız koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 3 grup halinde çabukluk çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçlarla tamamlandı. Takımımızla bir araya gelen futboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Cihan Kamer'le, futbol direktörümüz Oğuz Çetin, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla fotoğraf çektirdi.
9: 317 kez çubuklu formamızı giyen, 5 kupalı efsane kadromuzda yer alan ve toplamda 13 kupayla Fenerbahçe kariyerini noktalayan Şükrü Birand'ın aramızdan ayrılışının bugün 7. yıl dönümü. Saygı ve özlemle anıyoruz.
11: 10 yıl boyunca formamızı giyen eski milli futbolcumuz Şükrü Birant 28 Haziran 2019'da vefat etti. 1964-1974 yılları arasında giydiği sarı lacivertli formayla çıktı. 317 maçta 7 gol atan Şükrü Birant 15 kez de A milli takım formasını giymişti. 4 kez lig şampiyonluğu yaşayan Birant 2 kez Türkiye Kupası, 2 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 kez Başbakanlık Kupası, 1 kez Spor Toto Kupası, 2 kez TSYD Kupası ve bir Türk takımının uluslararası alanda

0: Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Hoşçakalın.
1: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: Sevgili dinleyenler, günün röportajı programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin en önemli tesislerinden Serkan Acar Resorts & Sports Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Futbol takımımız 2026-2027 sezonuna hazırlanıyor ve bizler de oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamaya başlıyoruz. İlk programımızın konuğu Vedat Muriç. Hepimizin, tüm taraftarlarımızın çok özlediği, takımımızdan ayrıldıktan sonra onu takibini sürdürdüğü isimlerden biri. Vedat, çok hızlı başladı burada çalışmalar. Buna rağmen bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz sana. Neler söylersin? 10 gün oldu hepimizi heyecanlandıran bu transferin duyurusunun yapıldığı. Neler hissediyorsun?
2: Ya, çok mutluyum. Öncelikle statta da söylemiştim yani. Önce tekrar söylemek istiyorum, hani bu formayı tekrar bana layık gören değerli başkanımıza, hocamıza, yönetim kurumuna ve bütün değerli Fenerbahçe taraftarına gerçekten canı gönülden hem ailem adına hem kendi adıma çok teşekkür ederim. Burada olmak gurur verici. Kulübe ilk adım attığımdan beri yani burayı ne kadar yani özlediğimi biliyordum ama yani bu kadar ne kadar çok özlediğimi gerçekten oradan anladım. Yine bu büyük kulüpte, bu büyük camiada tekrar bana fırsat verdiler, sağ olsunlar. Gittiğimden beri zaten sürekli takip ediyorum. Sürekli aslında, uzakta da olsam aslında işlerin içindeydim yani bir bakıma. Burada bütün arkadaşlar çoğuyla yani takımda futbolcusu, işte doktor staffı vesaire falan hepsiyle iletişimim vardı, zaten devam ediyordu. Yani sanki hiç gitmemiş gibiyim valla.
1: Evet, yani biz zaten biliyorduk senin bir gün buraya geri döneceğini. Sen de zaten takımdan ayrıldıktan sonra herhalde bunun hayalini kurdun.
2: Mutlaka abi, çünkü yani bu büyüklük başka bir yerde yok. Biz ya, fırsat da buldum yani, tecrübelendim ama diğer takımlarda, Avrupa'da vesaire falan oynadık ama ya gerçekten yani bizim takımın büyüklüğü başka.
1: Evet, yani büyüklüğümüz gerçekten başka ve şu an kulübümüze ait tesislerimizdeyiz. Sen şimdi bizden ayrıldıktan sonra Lazio'ya gittin, sonra Mallorca'da forma giydin. Orada da tabii ki de kamp süreçlerinde takımla birlikteydin. Böyle bir tesis tabii ki de o takımların yoktu ve yani gittiğin yerlerde de herhalde bu kadar rahat çalışma fırsatı herhalde bulamamışsınızdır.
2: İmkanı yok abi, şuraya bakar mısın ya? Abi burası cennet abi. Vallahi cennet. Yani müthiş bir yer. Müthiş bir yer. Bence Türkiye'de zaten yok da. Yani Avrupa'da birçok büyük kulübün bile böyle bir tesisi yok. Yani özellikle sezon başı kamplarında millet gidiyor işte oralara falan. Biz Avusturya'ya gitmemizin amacı tamamen sadece hava değişikliği olsun diye. Yoksa atıyorum burada 20 günlük, 30 günlük de kamp yapabilirsin yani. Bütün imkanlarımız var. Sağ olsun buradaki çalışanlar, kulüp vesaire falan. Zaten futbolcudan çok beyaz tişörtlü çalışanlar var burada. Hepsi bizim emekçilerimiz, sağ olsunlar. Hiçbir zaman bizi burada olsak bile yani bir eksiğimiz, bir şeyimiz, hepsini tamamlıyorlar. Allah razı olsun hepinizden.
1: Evet, transfer süreciyle biraz devam edelim istiyorum. Tabii ki de biz seni çok özledik. Transfer sürecinde kimlerle görüştün? Nasıl gelişti? Ve imzalar atıldıktan sonra, anlaşma atıldıktan sonra ilk kiminle konuştun, tanıdın?
2: Şimdi şöyle oldu aslında, yani Ocak'tan beri şöyle, Ocak'ta bir iletişim falan oldu ama tabii Mallorca zorluk demeyeyim de onlar da kendi derdine düştüğü için çok fazla konuşulmadı bu olay. Tabii sonra sezon başı başlarken menajerim zaten bütün Fenerbahçeliler de tanır. Mirsat abi, Mirsat Türkçen, eski basketbolcu. Evet. Beni aradı, böyle bir durum var dedi, benle Oğuz Hoca dedi iletişime geçti falan. Abi dedim hemen. Diyor ki yani daha lig bitti, istiyorsan bir tatil falan. Abi dedim siz Almancım, tatili falan yaparız, önemli değil dedim. Biz dedim fırsat gelmiş yani, bu kadar şimdi artık takım da düştü yani, belli ayrılacağım. En azından diğerleri çok böyle fazla atlamadan, diğer takımlar işin içinde işleri karıştırmadan biz hemen okeyleyelim abi. Sonra Oğuz Hoca'yla konuşma fırsatım oldu. Sağ olsun da güzel kelimeler konuştu. Yani tecrübeli oyuncuya ihtiyacı duyduğunu söyledi. Yani buraya gelme sebebim zaten 6 yıl sonra yani gerçekten daha farklı geldiğimi şöyle söyleyebilirim. Çünkü tecrübelendim. Evet. Birçok bir şey gördüm. İyi durumda, kötü durumda. Artık yani 25 yaşındaki Vedat yok. Daha tecrübeli bir Vedat var. Ama 25 yaşından çok daha istekli bir Vedat var yani tecrübenin yanında. O yüzden öyle bir iletişimimiz oldu Oğuz Hoca'yla. İstediler. Biz de zaten direkt benim zaten sözümün söz olduğunu biliyordu Oğuz Hoca sağ olsun. Duymuş da. Orada konuşma fırsatım oldu. Hocam siz kulübü halledin dedim. Benlik hiçbir şey yok. Ondan sonra biz zaten rahatça tatilimizi yaptık. Artık işte ayın 18'de en son aradılar. İşte akşama uçağım var falan. Ama ilk aradıklarında tabii ki sevgili eşim beraberdik. Biz ben onu söyledim böyle böyle bir durum var diye. O da çok mutlu oldu. Çünkü büyük Fenerbahçeli.
1: Bütün aile Fenerli.
2: Bütün
1: zaten.
2: Aile Fenerli. Eşim ayrı bir Fenerbahçe sevgisi var. O da çok mutlu oldu. Tamam yaparız dedi. Hatta bir anda ya işte bakalım nerede duracağız, ne yapacağız, ne edeceğiz. Girdi araştırıyor. Ya bir dur dedim önce bir yani bir konuştuk tamam da dedim bir teklifler vesaire falan bir kulüpler anlaşsın. Ama çok mutlu oldu. Biz de çok mutlu olduk ailecek. O yüzden böyle ilk onu aramıştım yani o süreçte vesaire.
1: Evet tabii sen de bahsettin. Buradan ayrıldığında 25 yaşındaydın Fenerbahçe'mizden ayrıldığında. Hem Lazio'da hem Mallorca'da forma giydin. Hem Serie A hem de La Liga sana nasıl tecrübeler kattı?
2: Gerçekten çok tecrübelendiğimi söyleyebilirim. Yani özellikle aslında benim Lazio'ya gitmem burada o gerçekten yani topuk yaylasındaydım. Buradan ayrılmıştım. Şimdi tekrar buraya geldim yani ilk idmanlarıma. Yani Lazio'da şöyle oynama fırsatı bulamadım. Önümde o dönemin altın ayakkabı sahibi Ciro Immobile vardı. İşte bayağı zorlandık orası kültür. Yani emekçilere teşekkür ederken daha önce bu soruyu soracağın için de oraya değinmek istiyorum. Orada böyle bir şey yok. Yani orada işte burada geliyor bir yeni futbolcu sizler, tercümanlar vesaire herkes bir ihtiyacı, bir isteğini söylüyor, tercüman oluyor falan. Orada öyle bir şey yok. Orada yani tek başınasın, kaderinle baş başınasın. Ya kendin alışacaksın ya da işte benim yaşadıklarımı yaşayacaksın. Bir de biz Türkiye'den geldik yani bu kadar dil, kültür, din farkı vesaire falan orada olunca biraz zorlandım. Sonra bir Mallorca serüvenim oldu. Kısa olacağını düşündüm. Bir anda işler değişti. Böyle bir 5 yıllık bir süreç oldu. Orada da yani oradaki insanlar da sağ olsunlar beni bağlarına bastılar. Yani biz de onların takımı için mücadele verdik. Aldığımızın karşılığını sürekli vermeye çalıştım. Zaten bunu dile getirmeyi yok. Beni tanıyan bilir. Onun dışında orada da bayağı güzel günlerim geçti aslında. Tabii süreç topladığında yani hep ayrıldığımdan beri hep bir gün mutlaka geri dönmek istiyorum diyordum. Yani inşallah dedim bir fırsatım tekrar olur da bu sefer daha tecrübeli, daha iyi bir şekilde takıma katkı sağlamaya başlarım diye düşündüm.
1: Evet tabii burada İsmail hocamızla Sayın İsmail Kartal'la birlikte çalışma fırsatı bulacaksın ki özellikle tabii ki de ofansif anlamda takımlarına ne kadar iyi motive ettiğini, iyi çalıştırdığını bildiğimiz isimlerin başında geliyor şüphesiz İsmail Kartal. Teknik direktörümüzle ilgili neler söylersin?
2: Yani hocamız zaten yanılmıyorsam 4. dönemi kulüpte. Ya artık kulübün şey yani böyle sembol isimlerinden biri hatta en başına da gelebilir diyebilirim yani bunu tartışmasız. Gittiği de ne zaman geldiyse tekrar aynı performans, aynı istek, aynı arzuyla, aynı oyunuyla gerçekten hem taraftara keyifli oyun izlenimi sundu hem de puan olarak yani artısını yaptı. İsmail Hoca'nın son dönemlerde bu ulaştığı puana başka bir hoca ulaşmadı diye biliyorum ben yanlış hatırlamıyorsam. İsmail Hoca'yla ben Rizespor'dan Fener'e gelirken İsmail Hoca'mla anlaşmıştı Rizespor. Orada bir görüşmemiz olmuştu. Hatta ufak şöyle bir konuşmamızı anlatayım. Yani hocam dedim yani burada Fenerbahçe var dedim yani biz Fenerbahçe'ye gitmek istiyoruz. Yani tek dediği şuydu. Doğru dedi ben de oynadım dedi. Bir şey diyemiyorum dedi yani. Çok güzel kulübü falan dedi. Yani anladı beni sağ olsun. Ama işte kader yıllar sonra tekrar bizi bir araya getirdi. İdmanlarda gördüğüm gerçekten çok dişe diş geçiyor. Onun sevdiği tarzda geçiyor. Böyle ikili mücadele daralan oyunlarla falan. O yüzden onun önderliğinde bu yıl inşallah hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız.
1: He tabii bir takım arkadaşlarına devam edelim. Onlar seni nasıl karşıladı? Birçoğunu zaten tanıyordun. Onlar seni nasıl karşıladı?
2: Ya hepsi konuştum zaten böyle ilk geldiğimde beri sanki hiç gitmemiş gibiyim yani. Siz de görüyorsunuz içeride falan. Ya Mert de zaten ben ilk geldiğimde o yıl Mert transfer olmuştu. Orada tanıştık. Cengiz'le uzun yıllar karşılıklı oynadık. Şimdi tekrar aynı takımda oynama fırsatı buldum. Yani birçok kişiyle burada, birçok çalışanla falan geçmişten bugüne kadar bir iletişimin devam etti evet. Bir şekilde. Yani fizyoysa fizyo, işte ne bileyim tesisse tesis falan. O yüzden böyle hiç gitmemiş gibiyim yani. Bu da çok daha güzel. Yani alışma süreci denen şeyi ortadan zaten tamamen kaldırıyor. O yüzden gerçekten mutluyum. Onlara da teşekkür ederim. Beni ilk günkü gibi yine burada çok sıcakkanlı bir şekilde karşıladılar.
1: Evet, aslında cevabını bildiğim bir soruyla devam etmek istiyorum. Tabii ki de yeni sezonda hedefler şampiyonluk. Geçen sezon La Liga'da gol krallığını 2 golle, hatta 3 golle kaçırdın diyebiliriz. 3 gol daha fazla atmış olsan Mbappe'yi geçip sen gol kralı olacaktın. Şampiyonlukların yanı sıra böyle de bir hedefin var mı?
2: Ya tabii, şimdi forvet adamız yani sonuçta. Herkes gol bekliyor bizden. Tabii ki hedefim ne kadar çok gol atabiliyorsa atmak. Ama hiçbir zaman kendime sezon başı bir hedef belirlemedim. Benim tamamen amacım bunu. Herkes zaten beni bilen biliyor, tanıyanlar biliyor. Buradaki benim tamamen amacım kulübe bir şekilde katkı sağlamak. Bu benim golü olur, asist olur, işte takıma mücadele katkısı olur. İşte saha dışında abilikse abilik vesaireyse o yüzden ne kadar katkı sağlayabilirsem o kadar katkı sağlamak istiyorum. Buradaki ana unsur, hedef şampiyonluk. Bu şampiyonlukta sizin, bizim futbolcu olarak herkesin, çalışanların, hepimizin el birliğiyle biraz katkı üstüne koyarak böyle hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. O yüzden elimden nasıl bir katkı gelebiliyorsa bu büyük kulüp için, Fenerbahçe için yapmaya hazırım her zaman.
1: Taraftarlarımızla devam edelim. Artık seni de çok fazla yormak da istemiyoruz. Tabii çok yoğun geçiyor çalışmalar. Taraftarlarımız tabii transfer söylentileri başladığı andan itibaren ben eminim ki sosyal medyadan sana mesajları göndermişlerdir ki ben yine şunu düşünüyorum. Yani bu 6 yıllık süreçte de Fenerbahçe taraftarı seni hem Lazio'da hem Mallorca'da da yine yalnız bırakmadılar diye tahmin ediyorum. Taraftarlarımızla ilgili neler söylersin?
2: Bırakmadılar. Gerçekten bırakmadılar. Beni de eşimi de bu transfer süreci dedikodular çıkmaya başladıktan bu yana sürekli bir sürü mesaj aldık gerçekten. Onlara da çok teşekkür ederim. Yani beni bu kulübe yakıştırdıkları için minnettarım onlara, hepsine. Bizim taraftarımızın farklılığı şu, yani besteler yapılıyor iyi günde kötü günde falan ama bu bence sadece Fenerbahçe için geçerli. Bizim taraftarlarımız çok yüce bir taraftar topluluğu ki benim oynadığım dönemde kötü bir sezon geçirmemize rağmen sürekli full stat oynuyorduk, sürekli destekliyorlardı. Son dönemlerde uzaktan izlediğimde hangi maç olursa olsun yine taraftarımız bizi yalnız bırakmıyor. O yüzden aynı şekilde o bahsettiğim katkıları taraftar katkısı olarak da ekliyorum. Onların da destekleriyle inşallah hep birlikte bu yıl müthiş bir şampiyonluk yaşayıp harika kutlamalar yapacağız.
1: Tabii onlarla buluşacağın ilk maçta Gornik-Zabrze maçı olacak. Heyecanlı mısın? Kadıköy'ü özledin tabii.
2: Ya tecrübelendim dedim, hiç heyecanlı değildim ama havalimanından iner inmez sağ olsun abi kamera ışığını şöyle bir şey yaptı. Bir anda heyecan bastı böyle, dışarıda beklemeye gelmişler sağ olsunlar. Ayakları dört görmesi. Heyecanlıyım valla, heyecanlıyım. Özlemişim o atmosferi, Kadıköy'ü, o çimleri, taraftarımızı, herkes özlemişim.
1: Biz de seni çok özledik ve gollerini, iyi performansını yeni sezonda bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığın için Vedat.
2: Ben teşekkür ederim. Tekrar bir sonraki röportajda görüşmek üzere.
1: Evet, günün röportajı programında Topuk Yaylası tesislerimizdeki ilk günün röportajı programının konuğu takımımıza yeniden dönen Vedat Muriç'ti. Programlarımız devam edecek. Oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamayı sürdüreceğiz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, Yarının Yıldızları isimli programımızın tekrarı şimdi radyolarınızda.
1: Fenerbahçe televizyonu ekranlarından herkese merhabalar. Yarının Yıldızları programına hoş geldiniz. Bu hafta Haziran ayında düzenlenen spor okullarının yaz kampındayız. Bu kampta çocuklarımızın geçirdiği keyifli anları ve o özel görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Yalova'daki bu kampta çok özel görüntüler sizleri bekliyor. Hazırsanız başlayalım. Merhabalar, öncelikle seni tanımak istiyorum. İsim soy isim alabilir miyim?
2: Ferhan Hızlı.
1: Nereden geldin?
2: İstanbul.
1: Bu kaçıncı kampın?
2: İlk.
1: Bugün kaç tane maç yaptın veya maç yaptın mı?
2: Yaptım ve toplam şu an 4 maç yaptım. 2 günde sayarsak.
1: Kaledeki performansından memnun musun?
2: Diyeyim.
1: Peki büyüyünce Fenerbahçe'de top koşturmak istiyor musun?
2: Evet.
1: O zaman şu anda aktif olarak Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
2: Asensio Tereşkaykırısı.
1: Peki bu kamp senin gelişimine olumlu yönde etki ediyor mu? Neler söylersin son olarak?
2: Yani ediyor ve neler yapmam gerektiğini anlıyorum.
1: Teşekkür ediyoruz o zaman. Devam ediyorum. Seni tanıyabilir miyim?
2: Adım Ömer Kağancan.
1: Nereden geldin?
2: İstanbul.
1: Peki bu senin ilk kampın mı?
2: Yok, bu benim ikinci kampım.
1: İlkine göre bununla ne fark var? Şu an daha mı adaptasyonu hızlı atlattın mesela?
2: Evet, daha çok adaptasyon.
1: Büyüyünce Fenerbahçe'de sen de top koşturmak istiyor musun?
2: Çok istiyorum tabii ki de.
1: Şu anda aktif olarak Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
2: Asensio.
1: Neden Asensio?
2: Çok iyi golleri var, iyi pasları var. Yani takım için önemli bir isim aslında.
1: Senin mevkiin ne?
2: Forvet.
1: Sen gol attığın zaman gol sevinci olarak saha içerisinde neler yaparsın? Bize gösterebilir misin ufaktan gol sevincini?
2: Hocam benim normal gol sevincim bu.
1: O zaman teşekkür ediyoruz sana da. Senin isim soy ismini alabilir miyim?
3: Alper Alemdar.
1: Nereden geldin?
3: İstanbul.
1: Hepiniz İstanbul'dansınız anladığım kadarıyla. Peki bu senin kaçıncı kampın?
3: 2.
1: Senin ilk kampınla bu kampın arasında gördüğün farklar, benzerlikler neler? Şu anda daha mı hızlı adaptasyon sürecini tamamladın?
3: Evet.
1: Birazcık açabilir misin? Duygularını bizimle paylaşabilir misin?
3: Çok iyi.
1: Tamam, o zaman Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
3: Marco Asensio.
1: Senin mevkiin ne peki? Asensio'yu mu örnek alıyorsun? Söyle.
3: Forvet.
1: Gol attın mı bugün?
3: Evet.
1: Kaç tane?
3: 1.
1: Kampta geçirdiğin günleri şöyle gözünün önünden de geçirdiğin zaman uzun vadede seni nerelerde görürüz? Kendini nerelerde hayal ediyorsun?
3: Real Madrid, Fenerbahçe.
1: O zaman teşekkür ediyoruz sana da. İnşallah hayallerine kavuşursun. Seni tanıyabilir miyim?
3: Evet. Adım Eymen, soyadım Ayvaoğlu.
1: İstanbul'dan geldin.
3: Evet.
1: Peki senin kaçıncı kampın?
3: İlk.
1: Peki ilk kampın olması nedeniyle biraz heyecan var diyelim mi?
3: Var.
1: Biraz duygularını paylaşır mısın?
3: Heyecanlıyım. Biraz nasıl geçecek diye tedirginim.
1: Peki büyüyünce Fenerbahçe'de futbolcu olmayı düşünüyor musun?
3: Evet.
1: Senin mevkiin ne?
3: Stoper.
1: Örnek aldığın bir stoper var mı Fenerbahçe'de?
3: Skriniar.
1: Dünya futbolundan bir isim söyleyebilir misin? Emekli de olabilir.
3: Skriniar'ı alırım.
1: Sadece Skriniar'dan devam o zaman. Peki bu kamp sonunda sana olumlu yönde etki edeceğini düşünüyor musun bu kampın? Uzun vadede seni nerelerde görürüz? Kendini nerelerde hayal edersin?
3: Atletico Madrid, Fenerbahçe.
1: O zaman sana da teşekkür ediyoruz. Şimdi İstanbul kafilesinde belki de son olarak şu anda seni alacağız. İsim soy isim öncelikle.
3: Demir Atalay.
1: Nereden geldin? İstanbul. Peki bu kaçıncı kampın?
3: 1. kampım benim.
1: İlk kampın olması nedeniyle heyecanın vardır diye düşünüyorum. Neler söylersin?
3: Tabii var. Heyecanlıyım tabii. Yan benim arkadaşlarımın odasını çok merak ediyorum. Hiç gitmedim. Bugün maçı seyretmeye onlara gideceğiz. O yüzden çok mutluyum.
1: Maç yaptın mı bugün veya dün?
3: Evet.
1: Kaç tane yaptın?
3: 6 falan.
1: Mevkiin nedir?
3: Sağ kanat, orta saha.
1: Senin Fenerbahçe'de örnek aldığın futbolcu kim?
3: Marco Asensio.
4: Bu güzel turnuvaya ikinci kez katılıyoruz. Daha önce güz kampında katılmıştık. Bu sefer de yaz kampı olarak davet edildik. Çocuklarımızla 30 kişilik bir grupla geldik. Güzel, keyifli bir zaman geçiriyoruz. Çocuklarımız hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. gelişimlerine pozitif olarak etki edecek bu kampları Fenerbahçe'nin daha çok düzenlemesini istiyoruz. Çok keyifli geçiyor bizim için. Kampta her şeyden önce birlikte hareket etmeyi öğreniyorlar. Disiplini öğreniyorlar. Takım olmayı öğreniyorlar. Sorumluluk sahibi olmayı öğreniyorlar. Bence en değerlisi bu. Daha sonra da burada birlikte geldikleri için arkadaşlıkları da pekişiyor. Takım olmayı öğreniyorlar. Takım ruhu kazanıyorlar. Bence en büyük katkı bu oluyor.
5: Merhaba, ben Muhammed Berk Güner.
1: Nereden geldin?
5: Çanakkale'den geldim. Çanakkale Fenerbahçe Futbol Kulübü'nden geldim. Buraya ikinci kez katılıyorum. Çok eğlenceli. Çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımıza vakit geçiriyoruz. O kadar.
1: Mevkin nedir?
5: Sağ bek.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
5: 2 maç.
1: Gol var mı? Asist veya?
5: Bir gol var.
1: Golü attıktan sonra nasıl sevindiğini bana şu an gösterebilir misin?
5: Arkadaşlarımla sarıldık. Bravo dediler. Biz de sevindik öyle.
1: Peki aktif olarak Fenerbahçe'de en çok sevdiğin futbolcu kim?
5: Aktif mi? Şu evet. Anda Nelson Semedo.
1: Yani sağ bek olduğu için onu seçtin. Tamam. Peki dünya futbolunda örnek aldığın bir sağ bek var mı?
5: Hakimi.
1: Eşref Hakimi. Tamam, teşekkür ediyoruz o zaman sana. Hemen devam etmek istiyorum. İsim soy isim?
6: Bartu Engin.
1: Mevkin nedir?
6: Sol bek.
1: Sen kaç maç yaptın?
6: 2 maç yaptım ben de.
1: Peki gol veya asist var mı?
6: Yok.
1: Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
6: Aktif mi?
1: Emekli de olur.
6: Ya Ferdi Kadıoğlu falan işte.
1: Brighton'da Ferdi Kadıoğlu şu anda Premier Lig'de başarısını sürdürüyor. Peki emekli olup da dünya futbolundan veya aktif olarak da dünya futbolundan sevdiğin birisi var mı?
7: Marsuro. Adım Kuzey, soyadım Balcı. Çanakkale'den turnuvaya katılıyoruz. Buraya ikinci kez geliyoruz. Oteli çok beğendik. Burada arkadaşlarımla çok eğleniyoruz. Yaklaşık 5 yıldır bu kursdayım. Çok mutluyum. Bu kadar.
1: İkinci kez kampa geldiğine göre ilk gelişine nazaran daha az heyecanlısındır diye düşünüyorum. Adaptasyon sürecini çabucak geçtin mi?
7: Evet. Sahada aynı zaten. Çimleri tanıyoruz. Otel de aynı olduğu için biraz rahatız bu sefer.
1: Sen bugün gol attın mı veya dün?
7: Bugün 2 gol attım. Dün maç oynamadığımız için dün gol ve asistim yok.
1: Peki golü attığın zaman nasıl sevindin?
7: Telefonu açıp kapadım.
1: Onu birinden mi gördün yoksa kendin mi icat ettin?
7: Osman Dembele'den gördüm.
1: O zaman dünya futbolunda örnek aldığın isim Osman Dembele diyebilir miyiz?
7: Diyebiliriz.
1: Peki Fenerbahçe'den sevdiğin futbolcu kim?
7: Tuncay Şanlı.
8: Ben Yaman Değirmenci. Bu kampa ikinci kez katılmışım. Öncekinde de katılmıştım. O yüzden bu kez daha rahatım.
1: Peki sen gol attın mı bugün?
8: Evet, bir tane.
1: Nasıl attın? Bana biraz anlat. Kafamda canlansın.
8: Arkadaşım şut attı. Sonra ben takip ettim. Kaleciden sekti. Vurdum, gol oldu.
1: Peki sevincini arkadaşlarınla mı paylaştın yoksa bireysel gol sevincin var mıydı?
8: Yani şak yaptık yani. Şaktık birbirine.
1: Sen özel bir gol sevincine dönmeyi düşünür müsün?
8: Bilmiyorum.
9: Bugün burada 14 okul, Türkiye genelinde 14 okul ve 240 kişilik bir ekiple geleneksel yaz kampımızı Yalova'da gerçekleştiriyoruz. Çok güzel bir atmosferimiz var. Çocuklar eğleniyor, sahalarımız mükemmel. Gelişim aşamasındaki çocuklarımızı gözlemliyoruz. Onların da raporlarını da tutuyoruz. Ve bu şekilde güzel bir kamp süreci geçiriyoruz.
1: Son olarak bir şey soracağım o zaman. Kamp noktalandığında gençlerimize mutlaka şunu aşılamış olmamız lazım dediğiniz faktörler, etkenler, özellikler nelerdir?
9: Öncelikle tabii ki Fenerbahçe'nin kültürünü, geleneksel tarihini, gelişimlerini aşılamamız gerekiyor. Fenerbahçe kültürünü aşılamamız gerekiyor.
10: Arkadaşlarımızla birlikte Yalova'da ikinci gündeyiz. Keyifli maçlar gerçekleştiriyoruz. İnşallah sakatlık olmadan sonlandıracağız bu kampı.
1: Son bir soru sormak istiyorum size. Bu kamp noktalandıktan sonra öğrencilerimize, gençlerimize mutlaka şunu aşılamış olmamız lazım dediğiniz özellikler nelerdir?
10: Çocuklar buraya geldiği zaman bizim istediğimiz o sosyalleşmeyi, özgüven kazanmayı, özgüven kazanmaları bizim için çok önemli olduğundan dolayı buradan sonraki süreçte, antrenmanlarda ve evdeki ailelerin bizlere geri dönüşleriyle birlikte olumlu sonuçlar alıyoruz bu konuda. O şekilde ilerlemekteyiz.
1: Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Hemen gençlerimle başlıyorum. İlk olarak seni tanıyabilir miyim?
11: Adım Doruk, soyadım Doruk Çalışkan.
1: Nereden geliyorsun?
11: Dilovurgaz.
1: Peki heyecanlı mısın? Yalova'dasın.
11: Evet.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
12: 4.
1: Mevkin ne? Kaleci mi?
12: Evet.
1: Seni tanımak istiyorum.
12: Merhaba, adım Korcan Güngör. Lilleburgaz'dan geliyorum. Kırklareli Lilleburgaz. Yalova'ya geldiğim için mutluyum. Maçlarım güzel geçiyor. Şu ana kadar yani 7'den fazla maç yaptık diye düşünüyorum. 7 maç yaptık.
1: Mevkin?
12: Mevkim sağ bek veya sol bek.
1: Peki örnek aldığın bir sağ bek sol bek var mı geçmişten veya bugünden?
12: Yani Ferdi Kadıoğlu.
1: Peki senin bugün golün var mıydı ya da dün?
12: Hayır.
1: Asistin var mıydı?
12: Hayır.
1: Sol tarafı süpürdüm diyor musun?
12: Yani.
1: O zaman sana da teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Seni tanıyabilir miyim?
13: Kaan Caymaz benim ismim. Lilleburgaz'dan geliyoruz. Bu kadar.
1: Mevkin?
13: Orta saha, her yerde oynayabilirim aslında.
1: Uzaktan veya yakından golün var mı rakip kaleye?
13: Var.
1: Kaç tane?
13: Bir tane.
1: Nasıl attın? Biraz bizim kafamızda canlanmasını sağlayabilir misin?
13: Seken topta arkadaşım vurduğunda, seken topta direkt vurduğumda köşeye giden bir gol.
1: Peki o golde nasıl sevindin? Arkadaşlarınla mı yoksa bireysel gol sevincin var mıydı?
13: Arkadaşımla sevindik. Bizim arkadaşımla gol sevincimiz var. O beni sırtına alıyor. Ben de böyle yapıyorum. Öyle bir sevinç yaptık.
1: Şu an içerisinde bulunduğun takım tüm maçları kazanabilir diyor musun? Takımına ne kadar güveniyorsun?
13: Çok güveniyorum. Zaten 2 maç kazandık. 5. maçımızı oynayacağız. 2 tane maç kaybettik. 2 tane kazandık. Takımıma güveniyorum. Kalan bütün maçları da kazanacağımıza güveniyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Başarılar diliyorum. Seni de tanımak istiyorum.
14: Adım Yunus Mert. Soyadım Cigal. Lüleburgaz'dan geliyorum. Maçlar çok eğlenceli geçiyor. Yalova kampı çok güzel. 16 gol, 2 asist yaptım.
1: Maşallah.
14: Şu ana kadar 2 maç kaybedip 2 maç kazandık. Onun dışında futbolcu olarak sevdiğim Fenerbahçe'de Asensio. Dünyadan da Alex de Souza. Ben de orta saha ve sol kanat oynuyorum.
1: Şu ana kadar 16 gol, 2 asistlik bir performansın olduğuna göre santrfor olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
14: Orta saha.
1: Orta sahada 16 gol, 2 asistlik katkı. Bunların kaçı uzaktandı sence?
14: Nasıl diyeyim? Yayın oradan, sonra şu penaltı çizgisinden falan, oralardan oldu genellikle. O kadar.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
14: Fenerbahçe'yi çok seviyorum.
1: O zaman teşekkür ediyorum sana da. Seni tanıyabilir miyim?
15: Tabii. Adım Arar. Soyadım Dirik. Mevkim defans. Defansını orada. Örnek aldığım futbolcu Ramos. Fenerbahçe'den de Asensio.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
15: Çok seviyorum.
1: Teşekkür ediyorum sana da.
16: Benim ismim Kerim. Orta saha ya da sol kanat oynuyorum.
1: Kaç maç yaptın?
16: 6 ya da 7 gibi hatırlıyorum.
1: Şu ana kadar kendinin de takımının da performansından memnun musun?
16: Evet.
1: Peki sence ileriki maçlarda da etkili performans sergileyecek misiniz?
16: Evet.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
16: Çok.
1: O zaman sana da teşekkür ediyorum. Ve senle devam ediyorum. İsim soy isim öncelikle.
17: Mert Borakar.
1: Mevkin nedir?
17: Orta sahada oynuyorum. Sağ kanatta oynuyorum.
1: Şu ana kadar gol veya asist var mı?
17: 2 gol attım. 11 tane de asist yaptım.
1: 11 tane asist yaptın. Takım arkadaşlarına servis yapma konusunda uzmansın o zaman sen. Peki bunu neye bağlıyorsun? Neden bu kadar servislerde iyisin?
17: Çünkü akıllı davranırsak herkes servis atabilir ki.
1: Ağzına sağlık. Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
17: Alex.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
17: Sus.
1: Teşekkür ediyorum. Sendeyim. Seni tanımak istiyorum.
18: Adım Eymen Tolu.
1: Mevkin nedir?
18: Forvet.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
18: 5.
1: Gol var mı?
18: 1 gol, 2 asist.
1: Golünü bize birazcık anlatır mısın? Kafamızda canlansın.
18: Seken topta vurdum. Direkt gol oldu.
1: Bir gol sevincin var mıydı o golde?
18: Yoktu.
1: Takımınla birlikte o zaman hemen görev bölgene geri döndün. Son olarak şunu sorayım sana da, Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun?
18: Çok.
19: Öğrencilerimizle beraber güzel bir kamp etkinliğine katıldık. Bu kampların uzun dönem olması çok güzel bir şey. Hep aynı çerçevede ve aynı güzellikte olması da Fenerbahçe'mizin çok güzel bir başarısı. Yani katıldığımız her kamp hepsi birbirinden daha güzel, hepsi birbirinden daha eğlenceli, bize daha çok şey katan kamplar. Bu kampların bizim için en önemli olaylarından biri, çocuklarımız beraber hareket etmeyi öğreniyorlar. Birlikte yemeğe iniyorlar, birlikte maç oynuyorlar, havuza iniyorlar. Döndüklerinde bireysel özgüvenleri çok fazla yerinde oluyor. Bununla alakalı çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Herkese çok teşekkür ediyoruz.
1: O zaman ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Hemen gençlerimle devam ediyorum. Seni tanıyabilir miyim?
20: Olur. Adım Yavuz Selim. Soyadım Genç. Ben de İstanbul Sefaköy Fenerbahçe Futbol Okulu'ndanım.
1: Mevkiin nedir?
20: Her yere oynuyorum. Kaleci hariç her yere oynuyorum.
1: Peki gol var mı şu ana kadar? Kaç maç yaptın?
20: Ben burada.
19: 5'te 5 gidiyoruz.
1: 5 maç 5 galibiyet miyiz?
20: 5 maç 5 galibiyet. 2 golüm var, 1 de asistim var.
1: Gollerinden birisini en azından bize anlatabilir misin?
20: İkisini de bir maçta attım. Bir tanesine top önüme geliyordu. Son anda pis burnumla dokundum. Gol oldu. Diğeri de top orta açayım derken kaleye doğru yöneldi. Kalecinin elinin arasından geçti, gol oldu.
1: O zaman ayağına sağlık. Kalan maçlarında sana başarılar diliyorum. Seninle devam ediyorum. Seni de tanıyabilir miyim?
21: Tanıyabilirsiniz. Adım Bedirhan Melih Ak. Fenerbahçe Spor Okul Kulübü'nden geldim. Sağ bekte oynuyorum.
1: Fenerbahçe'de örnek aldığın geçmişten veya bugünden sağ bek var mı?
21: Osayi Samuel'i seviyorum.
1: Şu an takımının performansından memnun musun? Gelecekte bu takımı nerelerde görüyorsun? İçerisindeki futbolcuları da.
21: Herkes çok iyi bir kulüpte bekliyorum.
1: O zaman sana da ilerisi için başarılar diliyorum. Seni de tanıyalım.
22: Benim adım Muhammed Ferman Kaymaz. Sefaköy Fenerbahçe spor okulunda okuyorum. Orayı çok seviyorum. Forvet oynuyorum. Fenerbahçe'den en sevdiğim forvet yani. Onu şey yaptım. En-Nesyri ya da Tuğçay Şanlı.
1: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun?
22: Çok. Çok seviyorum.
1: O zaman son olarak şunu sorayım. Şu ana kadar kaç maç kazandığınızı biliyor musun?
22: 5.
1: Peki bunlarda senin etkin ne kadardı? Gol veya asist olarak?
22: 2 gol, 3 asist.
1: Memnun musun performansından?
22: Memnunum.
1: Gollerin devamı gelecek mi?
22: Gelir.
23: Bizim için ilk kamp. Vallahi bizim için çok iyi, çok heyecanlı. Fenerbahçe nasip işidir. İnşallah bunlar da bir gün
1: gelişimlerini tamamlayacaklar ve Fenerbahçe için top koşturacaklar diye düşünüyoruz.
23: Evet, aynen.
1: O zaman Kosovalı olduğunuz için şunu da sormak istiyorum. Şu an içerisinde bulunduğumuz yaz transfer döneminde Vedat Muriç yuvaya geri döndü. En son 2019-2020 sezonunda kendisini bu çatı altında görmüştük. Yine sarı lacivertli formayı terletecek. Siz Vedat Muriç'in başarılı olacağını düşünüyor musunuz?
23: Evet, valla 2019-2020'de çok başarılıydı. İnşallah devamı gelecek. Vedat Muriç zaten bizim çocuğumuz, bizim evladımız. Kosovalı, Prizreni, bizim şehir. Biz de oradan katılıyoruz. İnşallah başarılı olur. Biz de başka bir Vedat Muriç yaratırız. İnşallah buradan bir başka Vedat Muriç çıkarırız.
24: Çocuklarımızın gelişim açısından tabii ki de çok verimli zaman geçiriyoruz burada. Hani çocuklarımız bir arada olması, güzel zaman geçirmesi, antrenman konusunda da tabii çok güzel bir tesis, her türlü imkanı sağlıyorlar. Çocuklar memnun gördüğüm kadarıyla. Çağırdığımız takımlar da sağ olsunlar geliyorlar, hazırlık maçları. Şu anda arkamızda gördüğünüz gibi hazırlık maçlarımız da kaliteli ve güzel maçlar geçiyor. Onun için de zaman güzel bir vakit geçirdiğimizi düşünüyorum.
25: Kamptayız. Mutluyuz. Fenerbahçe'nin içerisinde bu tarz bir kamp olması bizi her zaman çok mutlu ediyor. Çocuklarımla beraber geldik kampa ve basketbola gelişimleri için çalışıyoruz. Durum vaziyet bu şekilde.
1: İncelemelerinizden hareketle gelecekte Fenerbahçe Beko'ya hizmet edecek gençleri kazandırabilecek miyiz oralara?
25: Öncelikle amacımız zaten Fenerbahçe'miz için oyuncu yetiştirmek. Oraya eğer bir tane bile oyuncu kazandırabiliyor olsak bizim için çok gurur verici olur. Tabii ki olur. Niye olmasın? Türkiye'de bir sürü bu tarz bizim gibi spor okulları var. Bizim gibi bir sürü öğrenci yetiştiren okullarımızla beraber Fenerbahçe'mize oyuncu yetiştirebileceğimize inanıyoruz, güveniyoruz.
1: Seni tanıyabilir miyim?
26: Ben Oya Durmuş.
1: Pozisyonun nedir? Hangi mevkide kendini daha rahat hissediyorsun?
26: Şütörde daha rahat hissediyorum.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar kampta?
26: Bir tane yaptım.
1: Performansından memnun muydun? Daha da iyisi olabilir mi?
26: Daha iyisi olabileceğini düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımımızda favorin var mı veya Fenerbahçe Beko'da?
26: Ya ben bütün oyuncularımızı çok seviyorum. O yüzden herhangi bir favorim yok.
1: Son olarak Fenerbahçe'yi çok sevdiğini izleyenlere nasıl geçirirsin? Ne dersin?
26: Ya Fenerbahçe'de oynamak istiyorum zaten büyüyünce. İşte altyapı seçmelerine falan giriyorum. Gerçekten şu an çok güzel bir kulüp. Çok seviyorum. Kamplarına geliyorum. O şekilde.
1: O zaman sana kariyerin devamında başarılar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Seninle devam ediyorum. Seni de tanıyabilir miyim?
27: Mehmet Eymen Yılmaz.
1: Hangi pozisyonda, hangi numarada kendini daha rahat hissediyorsun?
27: Stas.
1: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
27: 2.
1: performanslarından memnun muydun yoksa daha iyisi de olur mu?
26: Yani daha iyisi olabilirdi ama genellikle memnunum.
1: Peki takım arkadaşlarından memnun musun?
26: Evet.
1: Kamp senin için nasıl geçiyor?
26: Kamp güzel geçiyor, maçlar oynuyoruz. Böyle güzel geçiyor.
1: Fenerbahçe Beko'da favorin var mı son olarak?
26: Melih Mahmutoğlu.
1: Teşekkür ediyorum, kaptanı seçti. Sendeyim şimdi, seni de tanıyorum.
0: Benim ismim Uygar Açıkgöz.
1: Peki pozisyon olarak en çok hangisinde rahat ediyorsun?
0: Pozisyon olarak genellikle forvette daha rahat ediyorum kendim.
1: Fenerbahçe Beko'daki forvetlerden örnek aldığın bir isim var mı?
0: Ya bütün forvetler ayrı bir güzel ama yani... Ya öyle çok seçemem çünkü ikisini de iki yani bütün forvetlerimizi çok seviyorum ve örnek alıyorum. Yani öyle seçmek çok normal olmaz.
1: Kampta kendini geliştirdiğini düşünüyor musun? Kamptan memnun musun genel olarak?
0: Kamptan çok memnunum ve kendimi geliştirdiğimizi hissediyorum.
1: Sana da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Son olarak seni de tanımak istiyorum. İsim soy isim?
2: Merhaba, benim adım Demir Faruk Rusturan.
1: Senin pozisyonun nedir? Hangi pozisyonda oynuyorsun?
2: Forvet.
1: Fenerbahçe Beko'daki oyunculardan en sevdiğin kimdir?
2: Tarık Bivaroviç.
1: Neden Tarık peki?
2: Onu daha çok seviyorum.
1: En çok onu seviyorsun o zaman. Sen kamptan memnun musun genel olarak?
2: Memnunum.
1: Son olarak sana da şunu soruyorum. Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun?
2: Çok seviyorum.
3: Şu an Türkiye'nin birçok şehrinden, ilinden öğrenciler burada. Dere ağzındaki sporcularımız da burada. Hep beraber bir kaynaşmaları bizler için çok önemli. Hem de farklı şehirlerden İstanbul'a gelip onların bizlerle birlikte teknik ve fiziksel gelişimini takip edip desteklememiz onlar için çok çok kıymetli. Kamp sürecinde hem onlarla bir günde antrenman ve maçlar yapıyoruz. Çocuklarımız, sporcularımız kendilerini bu konuda hem altyapı antrenörleriyle hem de bizlerle birlikte destekleyip gelişiyorlar. Onlar için burada olmak tabii ki de çok eğlenceli, keyifli. Biz de onların fiziksel gelişimini ve teknik gelişimini desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
4: Fenerbahçe Spor Okulları'nın 2026 yaz kampımızı yoğun bir katılımla başlattık burada. 22-26 Haziran tarihlerinde Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcularımız kampımıza katılım gösterdiler. 350 sporcumuz bu kampta hazır bulunuyorlar. Aynı zamanda antrenörlerimiz ve idari çalışanlarımız da bu kampa katılım gösterdiler. Futbol, basketbol, voleybol branşlarında faaliyetlerini sürdüren sporcularımız bu kampımızda işte müsabakalarda yapmış olduğu hazırlık müsabakalarında aynı zamanda antrenmanlarımızda kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Bu kampımızın amacı sporcularımıza aynı zamanda sportif başarının dışında çocuklarımıza sosyal etkinliklerle ayrıca bir katkı sağlıyoruz. Çocuklar kendilerini daha farklı bir konumlandırıyorlar. Kampımız yoğun bir tempoda geçiyor. Burada bir sürü etkinlikler yapılıyor. Akşamları sportif branşların dışında diğer etkinliklerde de sosyal aktivitelerle de kendilerini farklı hissediyorlar ve mutlu oluyorlar. Keyifli zaman geçiriyorlar çocuklarımız. Fenerbahçe Spor Okulları olarak çocuklarımızı sportif başarının dışında iyi birer birey ve sporcu olarak yetişmeleri için elimizden geleni çabayı gösteriyoruz. Onlar inşallah burada kampın dönüşünde iyi anılarla ayrılırlar. Güzel dostluklar kurarlar. Bu şekilde kampımızı sonlandırmış oluruz.
5: Kamp çok güzel gidiyor. Çocuklar günde iki antrenman, onun dışında maçlar yapıyor burada. Yani birbirleriyle tanışıyorlar, daha çok tecrübe. Yani bunların hepsi bizim için çok önemli. Çocuklar burada keyif alması çok önemli bizim için. Çok fazla sayıda antrenman ve maçlarla hem tecrübe kazanıyorlar, hem yeni arkadaşlıklar ediniyorlar. Yani bu çocuklar açısından da çok güzel. Otelimiz güzel, yemekler, onun dışında aquapark, havuz, yani oyun alanları. Çocuklar için gayet güzel bir yer.
6: Merhabalar, ismim Nursena. Biz Ankara Mamak Fenerbahçe Spor Okulu olarak buradayız. Voleybol, basketbol ekibimizi Gayet güzel, keyifli zaman geçiriyoruz. Çocuklar çok memnun, biz de aynı şekilde. Umarım tekrarını yaşarız hep beraber.
1: O zaman çocuklarımızı da tanıyalım. İlk olarak seninle başlıyorum. Kendini bize tanıtır mısın?
7: Adım Ela Su, mevkim ise pasör. Burada çok vakitli, çok güzel vakitler, zamanlar geçiriyoruz. Yeni insanlar tanışıyoruz. Bol bol etkinlikler oluyor ve bu sayede canımız da sıkılmıyor. Hocalarımız tarafından çok iyi ilgi görüyoruz. Antrenmanlar çok verimli geçiyor ve bu sayede hiç kimsenin canı sıkılmıyor. Hem de verimli vakitler geçiriyoruz.
1: O zaman son olarak şunu sormuş olayım. Fenerbahçe kadın voleybol takımımızda örnek aldığın bir sporcu var mı?
7: Melisa Vargas.
1: Teşekkür ediyoruz ve devam ediyorum. Seni de tanımak istiyorum küçük hanım.
8: Merhaba, ben Ömrüm Su. Adım Ömrüm Su. Mevkim pasör. Ben voleyboldan Eda Erdem'i seçiyorum.
1: Kaptanı seçtin. Ne kadar seviyorsun Fenerbahçe'yi?
8: Çok seviyorum. Ben voleybol oynuyorum Fenerbahçe Spor Okulu'nda. Voleybolu çok seviyorum. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Hiç canımız sıkılmıyor bizim. Eğleniyoruz, parti yapıyoruz, voleybol oynuyoruz, maçlar yapıyoruz. Benim keyfim çok yerinde.
1: Büyüyünce voleybolcu olmaktan başka bir şey düşünmez misin?
8: Yok.
1: O zaman devam ediyorum. Kendine güvenin çok iyi. İnşallah çok iyi yerlere gelirsin. Seni de tanıyalım.
9: Elif Ada. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü çok seviyorum. Burada eğleniyoruz. Öğretmenlerimizi, yeni öğretmenlerimizi falan tanıyoruz. Eğlenceli geçiyor.
1: Senin Fenerbahçe kadın voleybol takımımızda en sevdiğin sporcu kim?
9: Eda Erdem.
1: Neden Eda Erdem?
9: Seviyorum kendisini.
1: Liderlik özelliğinden dolayı olabilir mi?
9: Olabilir.
1: O zaman sana da teşekkür ediyorum. Son olarak seni de tanıyalım.
10: Ben Meryem Emiral. Fenerbahçe Spor Okulları'nda voleybolla ilgileniyorum. Gerçekten hocalarımız bize çok ilgi duyuyor. Kampta da çok eğleniyoruz. Hem antrenman yapıyoruz, hem burada yeni arkadaşlarla tanışıyoruz, yeni hocalarımızı tanıyoruz. Ve kampımız eğlenceli geçiyor. Sadece spor yapmakla kalmıyoruz. Kendimizi de geliştiriyoruz ve aktivitelere katılıyoruz. Bu şekilde yani.
1: Senin bu kaçıncı kampın?
10: Bu benim ikinci kampım. Kasım'da da gelmiştim. Bu arada en sevdiğim voleybolcu da Fenerbahçe'den benim Melisa Vargas. Melisa Vargas'ı çok seviyorum. Çünkü kendisini hem smaç çok sevdiğim için smaç konusunda çok seviyorum. Hem kendi ruhunu çok seviyorum. Bu şekilde. Oynayışını da çok seviyorum.
1: Yarının Yıldızları programında bir kampı daha Fenerbahçe Televizyonu olarak sizlere yaşatmaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

0: Mutlu pazarlar. Fenerbahçe Televizyon Haber Bültenimizle birlikteyiz. Yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar Resort ve Spor Topukel seslerimizle sürdüren futbol takımımız günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde yaptı.
1: Futbol takımımız yeni sezon hazırlıklarına teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Serkan Acar Resort ve Spor Topukel seslerimizle devam ediyor. Günün ilk antrenmanı saat 10.30'da salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcularımız koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 3 grup halinde çabukluk çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçlarla tamamlandı. Takımımızla bir araya gelen futboldan sorumlu yönetim kuruluyemiz Cihan Kamer'le, futbol direktörümüz Oğuz Çetin, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla fotoğraf çektirdi.
0: Öğrenci taraftarlarımız öğrenci tribünü kombineleri için 2 gün önceden stadımızda kuyruklar oluşturdu.
1: 2025-2026 futbol sezonu için öğrenci tribünü kombineleri sabah 10'da satışa çıkacak. Taraftarlarımız sınırlı sayıda kombineleri alabilmek için 2 gün önceden sıraya girmeye başladı. Gece geç saatlerde stadımıza gelen öğrenciler kombine merkezi önünde adeta kamp kurdu. Taraftarlarımız takımımıza yeni sezonda başarılar diledi.
2: Benim ilk kombinem olacak. Öğrenci kombinesini ilk defa almaya geldim. Biz gece 12'den beri buradayız. Yani her şeyi aldık. Güneş kremi, şemsiye, şarj aleti, powerbank, terlik, akla gelinebilecek ne varsa bekliyoruz bakalım.
3: Yeni sezondan beklentileriniz nelerdir?
2: Yeni sezondan beklentilerimiz her zamanki gibi şampiyonluk. Ama biz çubukluya aşığız. Şampiyon olamasak da ki olacağız. Biz yine bir sonraki sene yine buraya gelip bekleyeceğiz.
4: Saat 6.30 gibi geldik cumartesi günü. Mutluyuz, umutluyuz. Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu birliktelikten net şampiyon olacağımıza inanıyorum. İsmail hocamıza güveniyorum. Kayıt hocamıza güveniyorum. Eski efsanemiz geri geldi. Aziz başkanımıza zaten sonsuz güvenimiz var. Aralarından en desteklediğimiz odur. Yani şampiyon olacağımıza inanıyorum.
5: Vallahi bu benim ilk kombine alışım. Hayırlısı ilk defa öğrenci kombinesi alacağız. O yüzden ayrı bir heyecan var özel olarak. Tabii burada çok kalabalız. Farklı arkadaşlar da var. Beraber aynı yola baş koyduk. Bakalım hayırlısıyla kombineyi alacağız. Öyle gideceğiz buradan.
6: Dün gece 10.30-11 gibi geldim. Hala beklemekteyiz. Gördüğünüz gibi tüm cefakar taraftarlar burada. Bu sene inşallah gelecek umudumuz. Aziz Yıldırım geldi. Umutluyuz. İnanıyoruz. Bu sene olacak. İnşallah Vedat Muriç geldi. Yeni transferler de yolda. İnanıyoruz. İsmail Kartal hocamızın ben zaten şampiyonluğunun çalındığını düşünüyorum. Ya 99 puan toplamıştı. Bu sene de yine ben şampiyon olacağına inanıyorum. Derbilerde mağlup gideceğimize inanıyorum. Bu sene şampiyonuz.
7: Dün sabah 10'dan beri buradayız biz. İlk başta geldiğimizde 3-4 kişiydik ama 5-6 saat geçtikçe kalabalıklaşmaya başladı. Bu sene de Aziz Başkan'la birlikte başka bir top izlemeyi düşünüyorum.
8: Gece yarısı 12.30'da geldim. Takımımıza çok güveniyorum. Özellikle İsmail Kartal hocamıza güvenimiz tam. Yeni sezonda onunla bol gollü güzel bir atak futbolu izleyeceğimizi umuyorum. Aziz Başkanımızdan da inşallah eski Fenerbahçe'ye dönüş yapacağını umuyoruz. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor.
9: Yıllar sonra başkanımızdan geldiği için çok mutlu ve umutluyuz. İnşallah o sene bu sene olur ve şampiyon oluruz.
10: Ben her zaman söylediğim gibi Aziz Yıldırım bu kulüpten hiçbir zaman gitmemiştir. Sadece geri gelmiştir bu kulübe. İnşallah bu sene de Aziz Yıldırım eşliğinde şampiyonluğu bekliyoruz. İnancımızla buraya geldik, kombinelerimizi bekliyoruz.
11: Biz Ankara'dan geldik. Sabah 6'da buradaydık. Sandalyemizi kurduk. İsmimizi yazdık. Listeyi bekliyoruz. İnşallah o sene bu sene olacak. Aziz Başkanımız da geldi. İsmail Hocamızla beraber güzel bir sezon bekliyoruz inşallah.
12: Herkes Fenerbahçe'nin çocuğu şu anda ekipte. Çok mutluyuz hepsini bir yerde gördüğümüz için. İnşallah sonu şampiyonluk olur.
13: Kocaeli Karamürsel'den geliyorum. İlk kez alacağım kombineyi bu sene.
14: Heyecan var mı?
13: Var. Dün gece 3'ten beri buradayız. İnşallah bu sene o sene. O yüzden geldik. İsmail Hocamıza güveniyoruz. Transferlerimize güveniyoruz. İnşallah bu sene takımımızı yerimizde destekleyeceğiz.
15: Saat 7 gibi geldim. 7.30'a doğru buradaydım. Vallahi heyecan var. İsmail Kartal da geldi. Aziz Yıldırım da geldi. Mutluyuz. Bu sene ümitliyiz. İnşallah hasret son bulacak.
0: Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımı sezonu 2 kupayla tamamladı. Ekibimiz Euro Cup 1'in ardından Türkiye Ligi'nde de sona ulaştı. Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi'nde 4. şampiyonluğunu elde etti. Normal sezonu 24 galibiyetle zirvede tamamlayan takımımız çeyrek finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni, yarı finallerde de TSK Rehabilitasyon Merkezi engellileri 2-0'lık serilerle eleyerek adını finale yazdırdı. Final serisinde Beşiktaş'la karşılaşan Sarı Lacivertler ilk maçı 68-61 kazanırken deplasmandaki ikinci mücadelesinden 92-79 mağlup ayrıldı.
14: Yamaç potalı atışı başarılı.
0: Ekibimiz 3. maçta rakibini 92-70 yenerek seride 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. 4. mücadeleden de 80-77 galip ayrılan Fenerbahçe İstanbul Jet final serisini 3-1 kazanarak şampiyon oldu.
16: Gördüğünüz gibi oyuncularımızın ve koçumuzun sevinci.
0: Euro Cup 1 şampiyonunun ardından tekerlekli sandalye basketbol süper liginde 4. kez mutlu sona ulaşan takımımız sezonu 2 kupayla tamamladı. Fenerbahçe İstanbul Jet teknik ekip ve oyuncuları şampiyonluğu doyasıya kutladı. Sarı Lacivertler önümüzdeki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
17: ...317 kez çubuklu formamızı giyen... ...5 kupalı efsane kadromuzda yer alan... ...ve toplamda 13 kupayla Fenerbahçe kariyerini noktalayan... ...Şükrü Birand'ın aramızdan ayrılışının... ...bugün 7. yılı. Saygı ve özlemle anıyoruz.
18: 10 yıl boyunca formamızı giyen... ...eski milli futbolcumuz Şükrü Birand... ...28 Haziran 2019'da vefat etti. 1964-1974 yılları arasında giydiği sarı lacivertli formayla çıktı. 317 maçta 7 gol atan Şükrü Birand 15 kez de A milli takım formasını giymişti. 4 kez lig şampiyonluğu yaşayan Birand 2 kez Türkiye Kupası, 2 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 kez Başbakanlık Kupası, 1 kez Spor Toto Kupası, 2 kez TSYD Kupası ve bir Türk takımının uluslararası alanda kazandığı ilk kupa olan Balkan Kupası zaferlerinde de takımımızda yer almıştı. Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe Televizyonu'nda Şükrü Birand sizlerle programını hazırlayan efsanemizi saygı ve rahmetle anıyoruz.
17: Kulübümüz Şükrü Birand için anma mesajı yayınladı. Mesajda kulübümüzde geçirdiği 10 yıl boyunca çubukluyu 317 kez terleten Fenerbahçemizin ve milli takımımızın unutulmaz efsanesi Şükrü Birand'ı vefatının 7. yılı da saygı ve rahmetle anıyoruz ifadeleri kullanıldı. Amirli erkek voleybol takımımız 2026 FIV Milletler Ligi'nde Arjantin'i mağlup etti. Ay Yıldızlar Polonya'nın ev sahipliği yaptı. 2. hafta müsabakalarında 3. maçını Arjantin'le oynadı. Milliler mücadeleyi 3-2 kazandı. Türkiye 2. haftadaki 4. ve son maçında saat 17.30'da Belçika'ya karşılaşacak. ...2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turu eşleşmeleri belli oldu. Dünya Kupası son 32 turu 28 Haziran Pazar Güney Afrika Kanada, 29 Haziran Pazartesi Brezilya Japonya Almanya Paraguay, 30 Haziran Salı Hollanda Fas Fil Dişi Sahilleri Norveç, 1 Temmuz Çarşamba Fransa İsveç Meksika Ekvador İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti Belçika Senegal, 2 Temmuz Perşembe Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek İspanya Avusturya, 3 Temmuz Cuma Portekiz Hırvatistan İsviçre Cezayir Avustralya Mısır, 4 Temmuz Cumartesi Arjantin Yeşilburun Adaları Kolombiya Gana.
0: Bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.
19: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu. Radyo Fenerbahçe.

bu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gidiyor bir yanı kal, bir nefes al içimde kal. Yakaladım seni sene.

0: Sevgili dinleyenler, günün röportajı programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin en önemli tesislerinden Serkan Acar Resorts & Sports Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Futbol takımımız 2026-2027 sezonuna hazırlanıyor ve bizler de oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamaya başlıyoruz. İlk programımızın konuğu Vedat Muriç. Hepimizin, tüm taraftarlarımızın çok özlediği, takımımızdan ayrıldıktan sonra onu takibini sürdürdüğü isimlerden biri. Vedat, çok hızlı başladı burada çalışmalar. Buna rağmen bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz sana. Neler söylersin? 10 gün oldu hepimizi heyecanlandıran bu transferin duyurusunun yapıldığı. Neler hissediyorsun?
2: Ya, çok mutluyum. Öncelikle statta da söylemiştim yani. Önce tekrar söylemek istiyorum, hani bu formayı tekrar bana layık gören değerli başkanımıza, hocamıza, yönetim kuruluna ve bütün değerli Fenerbahçe taraftarına gerçekten canı gönülden hem ailem adına hem kendi adıma çok teşekkür ederim. Burada olmak gurur verici. Kulübe ilk adım attığımdan beri yani burayı ne kadar yani özlediğimi biliyordum ama yani bu kadar ne kadar çok özlediğimi gerçekten oradan anladım. Yine bu büyük kulüpte, bu büyük camiada tekrar bana fırsat verdiler, sağ olsunlar. Gittiğimden beri zaten sürekli takip ediyorum. Sürekli aslında uzakta da olsam aslında işlerin içindeydim yani bir bakıma. Burada bütün arkadaşlar çoğuyla yani takımda futbolcusu, işte doktor staffı vesaire falan hepsiyle iletişimim vardı, zaten devam ediyordu. Yani sanki hiç gitmemiş gibiyim valla.
1: Evet, yani biz zaten biliyorduk senin bir gün buraya geri döneceğini. Sen de zaten takımdan ayrıldıktan sonra herhalde bunun hayalini kurdun.
2: Mutlaka abi, çünkü yani bu büyüklük başka bir yerde yok. Biz ya, fırsat da buldum yani, tecrübelendim ama diğer takımlarda Avrupa'da vesaire falan oynadık ama ya gerçekten yani bizim takımın büyüklüğü başka.
1: Evet, yani büyüklüğümüz gerçekten başka ve şu an kulübümüze ait tesislerimizdeyiz. Sen şimdi bizden ayrıldıktan sonra Lazio'ya gittin, sonra Mallorca'da forma giydin. Orada da tabii ki de kamp süreçlerinde takımla birlikteydin. Böyle bir tesis tabii ki de o takımların yoktu ve yani gittiğin yerlerde de herhalde bu kadar rahat çalışma fırsatı herhalde bulamamışsınızdır.
2: İmkanı yok abi, şuraya bakar mısın ya? Abi burası cennet abi. Vallahi cennet. Yani müthiş bir yer. Müthiş ve bence Türkiye'de zaten yok da hani Avrupa'da birçok büyük kulübün bile böyle bir tesisi yok. Yani özellikle sezon başı kamplarında millet gidiyor işte oralara falan. Biz Avusturya'ya gitmemizin amacı tamamen sadece hava değişikliği olsun diye. Yoksa atıyorum burada 20 günlük, 30 günlük de kamp yapabilirsin yani. Bütün imkanlarımız var. Sağ olsun buradaki çalışanlar, kulüp vesaire falan. Zaten futbolcudan çok beyaz tişörtlü çalışanlar var burada. Hepsi bizim emekçilerimiz, sağ olsunlar. Hiçbir zaman bizi burada olsak bile yani bir eksiğimiz, bir şeyimiz, hepsini tamamlıyorlar. Allah razı olsun hepinizden.
1: Evet, transfer süreciyle biraz devam edelim istiyorum. Tabii ki de biz seni çok özledik. Transfer sürecinde kimlerle görüştün, nasıl gelişti ve imzalar atıldıktan sonra, anlaşma atıldıktan sonra ilk kiminle konuştun, tanıdın?
2: Şimdi şöyle oldu aslında, yani Ocak'tan beri şöyle, Ocak'ta bir iletişim falan oldu ama tabii Mallorca zorluk demeyeyim de onlar da kendi derdine düştüğü için çok fazla konuşulmadı bu olay. Tabii sonra sezon başı başlarken menajerim zaten bütün Fenerbahçeliler de tanır. Mirsat abi, Mirsat Türkçen, eski basketbolcu. Evet. Beni aradı, böyle bir durum var dedi, benle Oğuz Hoca dedi iletişime geçti falan. Abi dedim hemen. Diyor ki yani daha lig bitti, istiyorsan bir tatil falan. Abi dedim siz anlayın, tatili falan yaparız, önemli değil dedim. Biz dedim fırsat gelmiş yani, bu kadar şimdi artık takım da düştü yani, belli ayrılacağım. En azından diğerleri çok böyle fazla atlamadan, diğer takımlar işin içinde işleri karıştırmadan biz hemen okeyleyelim abi. Sonra Oğuz Hoca'yla konuşma fırsatım oldu. Sağ olsun, o da güzel kelimeler konuştu. Yani tecrübeli oyuncuya ihtiyacı duyduğunu söyledi. Yani buraya gelmesi benim zaten 6 yıl sonra yani gerçekten daha farklı geldiğimi şöyle söyleyebilirim. Çünkü tecrübelendim.
1: Evet.
2: Birçok bir şey gördüm. İyi durumda, kötü durumda. Artık yani 25 yaşındaki Vedat yok. Daha tecrübeli bir Vedat var. Ama 25 yaşından çok daha istekli bir Vedat var yani tecrübenin yanında. O yüzden öyle bir iletişimimiz oldu Oğuz Hoca'yla. İstediler. Biz de zaten direkt benim zaten sözümün söz olduğunu biliyordu Oğuz Hoca sağ olsun. Duymuş da. Orada konuşma fırsatım oldu. Hocam siz kulübü halledin dedim. Benlik hiçbir şey yok. Ondan sonra biz zaten rahatça tatilimizi yaptık. Artık işte ayın 18'den son aradılar işte akşama uçağım var falan. Ama ilk aradıklarında tabii ki sevgili eşim beraberdik. Biz ben onu söyledim böyle böyle bir durum var diye. O da çok mutlu oldu. Çünkü büyük Fenerbahçeli.
1: Bütün aile Fenerli
2: bütün
1: zaten.
2: Bütün aile Fenerli. Eşim ayrı bir Fenerbahçe sevgisi var. O da çok mutlu oldu. Tamam yaparız dedi. Hatta bir anda ya işte bakalım nerede duracağız, ne yapacağız, ne edeceğiz, girdi araştırıyor. Ya bir dur dedim önce bir yani bir konuştuk tamam da dedim bir teklifler vesaire falan bir kulüpler anlaşsın. Ama çok mutlu oldu. Biz de çok mutlu olduk ailecek. O yüzden böyle ilk onu aramıştım yani o süreçte vesaire.
1: Evet tabii sen de bahsettin. Buradan ayrıldığında 25 yaşındaydın Fenerbahçe'mizden ayrıldığında. Hem Lazio'da hem Mallorca'da forma giydin. Hem Serie A hem de La Liga sana nasıl tecrübeler kattı?
2: Gerçekten çok tecrübelendiğimi söyleyebilirim. Yani özellikle aslında benim Lazio'ya gitmem burada o gerçekten yani Topuk Yaylası'ndaydım. Buradan ayrılmıştım. Şimdi tekrar buraya geldim yani ilk idmanlarıma. Yani Lazio'da şöyle oynama fırsatı bulamadım. Önümde o dönemin altın ayakkabı sahibi Ciro Immobile vardı. İşte bayağı zorlandık orası kültür. Yani emekçilere teşekkür ederken daha önce bu soruyu soracağın için de oraya değinmek istiyorum. Orada böyle bir şey yok. Yani orada işte burada geliyor bir yeni futbolcu sizler, tercümanlar vesaire herkes bir ihtiyacı, bir isteğini söylüyor, tercüman oluyor falan. Orada öyle bir şey yok. Orada yani tek başınasın, kaderinle baş başınasın. Ya kendin alışacaksın ya da işte benim yaşadıklarımı yaşayacaksın. Bir de biz Türkiye'den geldik yani bu kadar dil, kültür, din farkı vesaire falan orada olunca biraz zorlandım. Sonra bir Mallorca serüvenim oldu. Kısa olacağını düşündüm. Bir anda işler değişti. Böyle bir 5 yıllık bir süreç oldu. Orada da yani oradaki insanlar da sağ olsunlar beni bağrılarına bastılar. Yani biz de onların takımı için mücadele verdik. Aldığımızın karşılığını sürekli vermeye çalıştım. Zaten bunu dile getirmeyi yok. Beni tanıyan bilir. Onun için orada da bayağı güzel günlerim geçti aslında. Tabii süreç topladığında yani hep ayrıldığımdan beri hep bir gün mutlaka geri dönmek istiyorum diyordum. Yani inşallah dedim bir fırsatım tekrar olur da bu sefer daha tecrübeli, daha iyi bir şekilde takıma katkı sağlamaya başlarım diye düşündüm.
1: Evet tabii burada İsmail hocamızla Sayın İsmail Kartal'la birlikte çalışma fırsatı bulacaksın ki özellikle tabii ki de ofansif anlamda takımlarına ne kadar iyi motive ettiğini, iyi çalıştırdığını bildiğimiz isimlerin başında geliyor şüphesiz İsmail Kartal. Teknik direktörümüzle ilgili neler söylersin?
2: Yani hocamız zaten yanılmıyorsam 4. dönemi kulüpte. Ya artık kulübün şey yani böyle sembol isimlerinden biri hatta en başına da gelebilir diyebilirim yani bunu tartışmasız. Gittiği de ne zaman geldiyse tekrar aynı performans, aynı istek, aynı arzuyla, aynı oyunuyla gerçekten hem taraftara keyifli oyun izlenimi sundu hem de puan olarak yani artısını yaptı. İsmail Hoca'nın son dönemlerde bu ulaştığı puana başka bir hoca ulaşmadı diye biliyorum ben yanlış hatırlamıyorsam. İsmail Hoca'yla ben Rizespor'dan Fener'e gelirken İsmail Hoca'mla anlaşmıştı Rizespor. Orada bir görüşmemiz olmuştu. Hatta ufak şöyle bir konuşmamızı anlatayım. Yani hocam dedim yani burada Fenerbahçe var dedim yani biz Fenerbahçe'ye gitmek istiyoruz. Yani tek dediği şuydu. Doğru dedi ben de oynadım dedi. Bir şey diyemiyorum dedi yani. Çok güzel kulüp falan dedi. Yani anladı beni sağ olsun. Ama işte kader yıllar sonra tekrar bizi bir araya getirdi. İdmanlarda gördüğüm gerçekten çok dişe diş geçiyor. Onun sevdiği tarzda geçiyor. Böyle ikili mücadele, daralan oyunlarla falan. O yüzden onun önderliğinde bu yıl inşallah hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız.
1: Evet, tabii bir takım arkadaşlarına devam edelim. Onlar seni nasıl karşıladı? Birçoğunu zaten tanıyordun. Onlar seni nasıl karşıladı?
2: Ya hepsi konuştum zaten böyle ilk geldiğimden beri sanki hiç gitmemiş gibiyim yani. Siz de görüyorsunuz içeride falan. Ya Mert de zaten ben ilk geldiğimde o yıl Mert transfer olmuştu. Orada tanıştık. Cengiz'le uzun yıllar karşılıklı oynadık. Şimdi tekrar aynı takımda oynama fırsatı buldum. Yani birçok kişiyle burada, birçok çalışanla falan geçmişten bugüne kadar bir iletişimin devam etti, evet, bir şekilde. Yani fizyoysa fizyo, işte ne bileyim tesisse tesis falan. O yüzden böyle hiç gitmemiş gibiyim yani. Bu da çok daha güzel. Yani alışma süreci denen şeyi ortadan zaten tamamen kaldırıyor. O yüzden gerçekten mutluyum. Onlara da teşekkür ederim. Beni ilk günkü gibi yine burada çok sıcakkanlı bir şekilde karşıladılar.
1: Evet, aslında cevabını bildiğim bir soruyla devam etmek istiyorum. Tabii ki de yeni sezonda hedefler şampiyonluk. Geçen sezon La Liga'da gol krallığını 2 golle, hatta 3 golle kaçırdın diyebiliriz. 3 gol daha fazla atmış olsan Mbappe'yi geçip sen gol kralı olacaktın. Şampiyonlukların yanı sıra böyle de bir hedefin var mı?
2: Ya tabii, şimdi forvet adamız yani sonuçta. Herkes gol bekliyor bizden. Tabii ki hedefin ne kadar çok gol atabiliyorsa atmak, ama hiçbir zaman kendime sezon başı bir hedef belirlemedim. Benim tamamen amacım, bunu herkes zaten beni bilen biliyor, tanıyanlar biliyor. Buradaki benim tamamen amacım kulübe bir şekilde katkı sağlamak. Bu benim golü olur, asist olur, işte takıma mücadele katkısı olur, işte saha dışında abilikse abilik vesaireyse o yüzden ne kadar katkı sağlayabilirsem o kadar katkı sağlamak istiyorum. Buradaki ana unsur, hedef şampiyonluk. Bu şampiyonlukta sizin, bizim futbolcu olarak herkesin, çalışanların, hepimizin el birliğiyle biraz katkı üstüne koyarak böyle hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. O yüzden elimden nasıl bir katkı gelebiliyorsa bu büyük kulüp için, Fenerbahçe için yapmaya hazırım her zaman.
1: Taraftarlarımızla devam edelim artık. Seni de çok fazla yormak da istemiyoruz. Tabii çok yoğun geçiyor çalışmalar. Taraftarlarımız tabii transfer söylentileri başladığı andan itibaren ben eminim ki sosyal medyadan sana mesajları göndermişlerdir ki ben yine şunu düşünüyorum. Yani bu 6 yıllık süreçte de Fenerbahçe taraftarı seni hem Lazio'da hem Mallorca'da da yine yalnız bırakmadılar diye tahmin ediyorum. Taraftarlarımızla ilgili neler söylersin?
2: Bırakmadılar. Gerçekten bırakmadılar. Beni de, eşimi de. Bu transfer süreci dedikodular çıkmaya başladıktan bu yana sürekli bir sürü mesaj aldık gerçekten. Onlara da çok teşekkür ederim. Yani beni bu kulübe yakıştırdıkları için minnettarım onlara, hepsine. Bizim taraftarımızı, farklılığı şu yani besteler yapılıyor iyi günde kötü günde falan, ama bu bence sadece Fenerbahçe için geçerli. Bizim taraftarlarımız çok yüce bir taraftar topluluğu ki benim oynadığım dönemde kötü bir sezon geçirmemize rağmen sürekli full stat oynuyorduk, sürekli destekliyorlardı. Son dönemlerde uzaktan izlediğinde hangi maç olursa olsun yine taraftarımız bizi yalnız bırakmıyor. O yüzden aynı şekilde o bahsettiğim katkıları taraftar katkısı olarak da ekliyorum. Onların da destekleriyle inşallah hep birlikte bu yıl müthiş bir şampiyonluk yaşayıp harika kutlamalar yapacağız.
1: Tabii onlarla buluşacağın ilk maçta Gornik Zabrze maçı olacak. Heyecanlı mısın? Kadıköy'ü özledin tabii.
2: Ya tecrübelendim dedim, hiç heyecanlı değildim ama havalimanından iner inmez sağ olsun abi kamera ışığını şöyle bir şey yaptı. Bir anda heyecan bastı, böyle dışarıda beklemeye gelmişler sağ olsunlar. Ayakları dört görmesi. Heyecanlıyım vallahi, heyecanlıyım. Özlemişim o atmosferi, Kadıköy'ü, o çimleri, taraftarımızı, herkes özlemiş.
1: Biz de seni çok özledik ve gollerini, iyi performansını yeni sezonda bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığın için Vedat.
2: Ben teşekkür ederim. Tekrar bir sonraki röportajda görüşmek üzere.
1: Evet, günün röportajı programında Topuk Yaylası tesislerimizdeki ilk günün röportajı programının konuğu, takımımıza yeniden dönen Vedat Muriç'ti. Programlarımız devam edecek. Oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamayı sürdüreceğiz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız, işte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo

Hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, Kanaryalar Soruyor isimli programımızın tekrarı şimdi radyolarınızda.
1: Herkese merhaba Büyük Fenerbahçe ailesi. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Komitesi tarafından hazırlanan Kanaryalar Soruyor programımızın yeni bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Bu programda gençlerimize ilham verebilmek ve onların gelişim yolculuklarına katkı sağlayabilmek amacıyla birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz.
2: Bugün tiyatro ve televizyon dünyasında sevilen isimlerden, aynı zamanda Fenerbahçeli kimliği ve kulübümüzün kongre üyesi olmasıyla da yakından tanıdığımız Ceyhun Fersoy konuğumuz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. Çok sağ olun. Beni davet ettiğiniz için.
1: Bugün sizlerden oyunculuk serüveninizden kariyer yolculuğunuza, Fenerbahçe sevginizden gençlere verebileceğiniz tavsiyelere kadar birçok konuda keyifli sohbet etmek istiyoruz. Eğer hazırsanız ben ilk sorumla başlayabilirim.
3: Hazırım.
1: Buyurun. O zaman oyunculuk yolculuğunuza nasıl başladınız? Sizi bu mesleğe yönlendiren bir kişi ya da bir olay var mıydı?
3: Annemin karnında başladım. Öyle diyorlar çünkü hiç durmamışım. Çok sürekli hareketli bir hamilelik geçirmiş annem. Tabii bu işin şakası tabii ama yani ben kendimi bildim bileli. Şu üst komşunun oğlunu bir getirseniz de bizi güldürse ile başlayan ve bunun oyunculuk olduğunu bilmiyordum ve sürekli insanlara şaka yapıyordum, güldürüyordum. Tek amacım buydu ve sonrasında bunun bir meslek olduğunu öğrendikten sonra da işin eğitimini aldım. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Tabii her zaman her yerde en büyük Fener o ayrı da. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Benim öncüm de ustam Serpil Akıllıoğlu'dur. O bana el verdi. Güzel insanlarla tanıştırdı. Kariyerim böyle başladı ama dediğim gibi çocukluğumdan beri, bir yaşımdan beri falan.
2: Ne güzel. Kariyeriniz boyunca hem tiyatroda hem de ekran projelerinde yer aldınız. Evet. Sizin için sahnenin yeri mi ayrı yoksa kamera önü mü daha heyecanlı?
3: Ben tiyatro oyuncusu olduğum için. Çünkü herkes kamera karşısında oyunculuk yapıyor ya artık bu dönemde. İşte dikey dizi, yapay dizi, o dizi, bu dizi değil mi? Oluyor
2: evet,
3: yani.
2: Evet, doğru.
3: O yüzden er meydanı oyuncunun sahnedir. Ben sahnede var olmak istiyorum. Ben sahnede var oldum. Allah nasip ederse de hayatımın sonuna kadar da, son nefesime İnşallah. Kadar da sahnede devam ettirmek istiyorum. Tabii ki de işin bir diğer tarafı da kamera önü de bambaşka bir şey. O da birazcık bizim hayatımızı idame ettirmek için yapıyoruz bu işi. Diziler yapılıyor ama sinema bambaşka. Şimdi üçe bölünüyor. Tiyatro oyunu, televizyon dizisi ve sinema. Sinema bambaşka tabii. O yüzden ben sahnedeyim. Kamera karşısında da işimizi yapıyoruz. Tabii o da oyunculuğun bir parçası ama sahne bambaşka.
1: O zaman şunu da sormak istiyorum. Çok başarılı bir oyuncusunuz. Fakat oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapardınız?
3: Taksi şoförü. Çünkü çocukluğumdan beri evet gerçekten taksi şoförünün yanında durup ben çok iyi hatırlıyorum. Hep sorular sorardım. Tabii işin şakası bu. Ama gene oyuncu olurduk gibi ya. Çünkü bu taksi şoförü dememin sebebi çünkü her bindiğimde hala öyle çok konuşuyorum ve çok sorular soruyorum. Eskiden daha çok soruyordum. Aklınıza gelecek en saçma sorular. Çünkü çok taksi şoförlüğü gerçekten çok enteresan. O da oyunculuk gibi. Şimdi bir müşteriyi alıyorsunuz, bırakıyorsunuz ya. O oyun bitiyor. Oyun gibi düşünün. Başka bir müşteriyi aldığınız zaman başka bir oyun başlıyor.
2: Evet.
3: Çünkü karakterler değişiyor sürekli.
1: Evet.
3: Aa böyle bir proje mi yapsam? Çok enteresan.
2: Her müşteride farklı senaryo oluyor.
3: Evet, bravo.
2: Evet, çok güzel.
1: Ama iyi ki oyuncu olmuşsunuz.
2: Evet, orası öyle. Evet.
3: Ama şaka bir yana oyuncu olmak, tekrar hayata gelsem de gene isterdim oyuncu olmayı.
2: Evet. Kariyeriniz boyunca birçok farklı karaktere hayat verdiniz. Taksi şoförü olsaydınız da her müşteri de farklı olacaktı. Sizi en çok etkileyen veya kendinizden bir parça bulduğunuz karakter hangisiydi?
3: Ya, o kadar çok iş yaptık ki ama herhalde ilk gelen o Almancı karakteri. O unutamam ben hayatım boyunca. Hem insanların beni çok tanımasına vesile olan bir karakter oldu, evet. Sevilmesine. Hem de hayatıma bambaşka bir insan girdi. Çünkü 11 yıl onunla yaşadım ben. Kamera karşısında onunla yaşadım. Tabii bittikten sonra tabii Ceyhun oluyorsun ama sürekli 11 yıl 80'ler dizisinde Almancı Şahin. Hatta ben onun sinema filmini yapmak istedim. O karakterin Almanya'daki hikayesini. Yazdık hatta gittik de o Köln'e gidip oradaki düğünleri gezip oralardan bir şeyler topladık. Ama bir yerde kaldı, tıkandı. Ama belki ilerleyen zamanlarda böyle bir şey yapabiliriz ama Almancı Şahin
4: ama
3: karakteri
4: Şahin'in
3: çok bambaşka.
4: Ama Şahin'in neşeli hali bence size çok yakışıyor, uyuyor yani bence.
3: Ama bir de çok patavatsız bir adam bu ya. Almanya'da tabii ki de yani örf adet analelerimiz tabii farklı ya burada. Pat diye düşündüğünü söyleyen bir insan. Şimdi böyle bir şey mümkün mü? Büyüklerin yanında düşündüğünü bir şekilde pat diye söylemek. İşte eniştesinin karşısında bayak bayak üstü böyle okuyordu. Ne var enişte, ne olacak? Öyle işte bakın. Şahin dediği zaman bunlar geliyor başımıza Şahin de. O yüzden ama o onun rahatlığını çok evet sevdi seyirciler. Sağ olsun. Onu diyebilirim.
4: Evet.
5: Ama çok komik ve unutulmaz bir karakterdi
4: çok,
5: gerçekten.
4: Evet, değil mi? Çok gerçekten.
6: Elektrik öyle alıyorsun, hop veriyorsun. Tek oraya sonra.
7: Eyvallah, eyvallah.
8: Bu ne mi var ki?
6: Hadi hep beraber komandı bitti.
7: Oğlum millet bakıyor ya, ayıp ya, olur mu ya?
6: Ya hadi Ahmet abi, hadi hadi. Das ist super.
7: Ha, o dediğinden askerde var.
6: Echt?
7: Ya.
6: Kruvasan var, o zaman ben yaşadım. Her sabah askerde kruvasan yiyeceğim. Oy.
5: Gerçekten çok uzun yıllardır sanat dünyasının içerisindesiniz. Evet. Peki sizce size en büyük katkı sağlayan deneyim hangisiydi?
3: Eğitimim deneyim olarak. 3 farklı yerde eğitim aldım ben. Öncelikle ben çocuk oyuncu olarak başladım. Hı hı. Ben 1982 doğumluyum. 1993 yılında ilk dizide yer aldım. Ana kuzusu diye. Oradaki eğitimden de olabilir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi benim için çok büyük bir eğitim. Onu da diyebilirim. BKM Mutfak. Orada da 3,5 yıl Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere çok büyük ustalarla çalıştım. O da çok büyük bir deneyim oldu benim için. Türk Erinoğlu'nun burslu kazanmıştım. TÜRVAK. Çok zor girilen bir yerde. 1,5-2 yıllık bir eğitim aldım oradan da. Nedim Saban benim ilk tiyatro sahnesine alan, kabul eden, onun da bir audition'ı vardı. Onu da söyleyebilirim. Hepsini söyleyebilirim ya. Ama bu spesifik olarak budur diyemem. Hı hı. O yüzden bunları söyleyebilirim ancak.
4: Evet. Siz de gençsiniz, çocukluğunuz boyunca sanata, tiyatroya ilgi alaka vermişsiniz. Bütün evet hayatınız bununla. Peki sizce gençlerin tiyatroya ve sanata olan ilgisini arttırmak için neler yapabilirsiniz? Mesela Çocuk ve Gençlik Komitesi olarak biz gençleri sanatla buluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Benim de bildiğim kadarıyla siz yeni baba oldunuz. Çok isteriz sizin çocuğunuzu da komitemize dahil etmek
3: derhal,
4: bu arada.
3: Derhal.
4: Seve seve yani.
3: Derhal.
4: Biz böyle projeler geliştiriyoruz. Siz nasıl tavsiyeler verirsiniz bize?
3: Yani her zaman gençlerin yanında olduğumu burada dile getiriyorum. Hı. Ve bunu hiçbir karşılığı olmadan atıyorum o ödül töreni varsa gençlerle birlikte gidip onu sunmak, onlarla birlikte hoş sohbetler geçirmek, her şeyi onlar için yaparım. Çünkü ben de sizin dönemlerinizden, arkadaşlarıma da buradan söylemek istiyorum. Ben de sizin dönemlerinizden çok geçtiğim için böyle bakardık ustalarımıza, abilerimize. O yüzden daha çok bu mesleği yapmak istiyorlarsa öncelikle vizyonunuzu geliştirmenizi istiyorum. Ne demek bu? Bol bol kitap okumanızı, çok araştırmanızı ve soru sormak. Sormuyoruz ya. Yani soru sormak. Yani ne aklınıza geliyorsa, dedim ya taksi şoförü olmak istedim. Çok belki benim o da dönüm noktamlardan birisi olabilir. Çok soru soruyordum ben. Hala da sorarım. Ya, aklınıza gelecek en mantıksız sorular. Çünkü o soru soruyorsun bir şekilde belleğe geçiyor ya.
5: Evet.
3: O yüzden bol bol yani oyunlara gitmek. Bu da çok vizyonu açıyor, genişletiyor. Ve artık gençleri görüyorum sürekli böyle yürürken de hiç bakmıyorlar. Hiçbir şekilde iletişim yok denecek kadar. Birazcık böyle açmamız lazım kafamızı, radarları. Hayat burada aslında, bu telefonlarda değil.
4: Evet.
3: Ben bunu çünkü hep söylüyorum. Yolda gördüğüm genç arkadaşlarıma da evet abi doğru söylüyorsun diyorlar. O yüzden bunları söyleyebilirim.
4: Hı, teşekkür ederiz.
3: Elimden geldiğince bütün genç arkadaşlarıma da destek olmak evet istiyorum, yapıyorum da.
5: Bunu gösteriyorsunuz
4: evet,
5: da sadece
4: istiyorum
5: olarak
3: yani,
5: değil.
3: Yani bunu anlatmak da ne kadar doğru bilmiyorum ama aslında bence de anlatmak gerekiyor. Hep böyle diyorlar ya işte
4: mütevazılık evet yere kadar bence.
3: Ama söylemek de lazım.
4: Kesinlikle. Yani.
5: Evet. Ya, önemli olan tabii bizim bunu hissediyor olmamız evet daha önemli
4: evet
5: olan. Peki o zaman şunu da sormak istiyorum. Tiyatro ekip çalışmasının en yoğun yaşandığı anlardan biri. Bunu en iyi siz bilirsiniz tabii ki.
3: Prova zamanı.
5: Sizce bir takımın başarılı olması için en önemli olan unsur nedir? Spor ve tiyatro arasında benzerlikler görüyor musunuz?
3: sporla tiyatro arasından ziyade görüyorum tabii ki. Futbolla bağdaştırırsak mesela futbolcular antrenman yapıyor, oyuncular prova yapıyor tiyatroda. Futbolcular maça çıkıyor, oyuncular ne yapıyor? Sahne alıyor, oyuna çıkıyor. Aynı şekilde olduğunu görüyorum ben. Tiyatroda olmazsa olmaz tek şey seyirci. Evet. Aslında futbolda da olmazsa olmaz tek şey seyirci.
8: Evet.
3: Seyirci olmadığı zaman boş tribünlere oynamak, futbolcu boş tribünlere oynamak ne kadar zevk verir. Seyirciden sonra tekst gelir, sonrasında da oyuncu gelir.
4: Evet.
3: En önemli şey seyircilerimiz. Hı hı. Sağ olsunlar seyircilerimiz de bizi benim son 4 prodüksiyonlu oyunlarımda hiçbir şekilde yalnız bırakmadılar. Seyirci beni seviyor, bizi seviyor. Ben de bizim ekipte onları çok seviyoruz. Sağ olsunlar, onu da diyorum. Kazandığımız paranın hiçbir önemi yok. O seyircilerin alkışlarından daha hiç öte bir şey olamaz.
4: Evet,
3: bence. Benim şahsi görüşüm.
8: Ama ben de geldim sizin birkaç oyununuzu izlemeye. Özellikle
3: hangi oyunda?
8: Pembe Pırlantalara gelmiştim ben.
3: 176 oyun oynadık. Evet, çok 4 tane de ödül aldık.
8: Evet, ve ben o oyunda gerçekten gülmekten yerlere yattım. Özellikle sizin karakteriniz çok komikti.
3: İşte o karakter, sizin karakter diyorsun ya, olay ne biliyor musun? Aslında o ekip işi gene. Evet. Şimdi tek başıma ben orada çıksam, o şakaları yapsam, hiçbir sakil bir şekilde kalır.
8: Evet.
3: Ama yan taraf oyuncularımızla bir ekip ruhu oluşturduğumuz için o güzel oluyor orada.
4: Evet.
3: Bundan önceki oyunda başka bir arkadaşım lokomotif görevi görüyordu. Hı. Biz onunla pas veriyorduk. İşte ekip ruhu bu.
4: Evet.
3: O yüzden de çok güzel ödüller aldık. Sağ olsun. Gene seyircilerimiz sağ olsun.
8: Ben size bu konuda bir şey daha sormak istiyorum. Ben oyunu 2 kere geldim izlemeye. İlk izlediğimde bazı replikler yoktu, ikincisinde vardı. İşte sizce o tiyatro her zaman böyle kendi içinde de gelişen
3: yenilemesi lazım,
8: bir oyun
3: tabii.
8: Bu.
3: Bir de şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Türk oyunlarımız da var. Tabii ki de oynadık, ettik ama şimdi yabancı oyunları alıyoruz. Onka Ajans var, oradan oyunları beğeniyoruz ve alıyoruz oyunu. Diyoruz ki bu oyun bizim. Bir yıl bu oyunu oynayacağız, hakkımız. Yönetmen geliyor, çalışmalar başlıyor falan. Şimdi bizden de bir şeyleri görmesi gerekiyor.
4: Hı hı.
3: Yani bizden dediğim ülkedeki şaka.
8: Evet.
3: Mizahımız da çok iyi bizim.
4: Kesinlikle.
8: Evet.
3: Yani ben Türk mizahına bayılıyorum, hastasıyım. O yüzden bizden de bir şey, ondan dolayı söylüyorsun Efe. Bizden de bir şey gördüğü için her oyun aynı gibi değil aslında. Aslında aynı ama aynı gibi de değil. Çünkü oradan bir şey oluyor. Bir kedi geçiyor. Oyuna kedi çıktı mesela. Ben kediyi aldım. Bayağı oyunun sonuna kadar kediyle oynadım. Bizim oyunda kedi var ya.
8: Evet.
3: O kedi hep var. O aslında evet. Maket bir kedi. Gerçek bir kedi girdi oyuna ve gitmedi.
8: Gerçekten.
3: Ben onu dışarı aldım, dışarı attım. Tekrar geri geldi. Ben de tamam dedim, sakin. Ya bunu söylemedim zaten. Sakin olun. Ben bu kediyi şimdi oynayacağım değil. Tamam dedim, aldım kediyi. Sürekli kediyi elimde şey yaptım. Öteki kediyi de aldım. Bak dedim, bu senin arkadaşın. Bununla da aşkın, bununla da şaşkın dedim mesela. Ve böyle devam etti. Ve bu aynı şekilde bir oyunda bir tane seyircimiz gerçekten ağzıyla gülmüyor yani. Böyle gülüyor. Evet, gerçekten. Gülür ya.
8: Evet.
3: Böyle gülmüyor. Böyle bir gülme yok. Ben hatta şakayı yaptıktan sonra ona bakıp efekti alıyorum. Devam ediyoruz oynamaya. Bir yerde gülmedi. Olmadı mı dedim yani. Ona da güldü falan. Yani her oyun biz aynıyız ama seyirci değişiyor ya.
8: Evet.
3: Seyirci değiştiği için de bizim için daha sürpriz oluyor. Bakalım bugün ne olacak diye.
4: Bence en güzeli zaten böyle doğaçlama geliştiği zaman.
3: Evet.
4: Yani beni de böyle güldürdüğünüz akıllı. O zaman az önce arada bir böyle futbolu çıtlattık. Ben bir Fenerbahçe hakkında da sizin hikayenizi dinlemek isterim. Tanışmanız nasıl oldu? Çocukluk yıllarınızda bugüne kadar böyle nasıl devam etti bu Fenerbahçe sevdası?
3: Fenerbahçe'ye ben hep bunu da söylüyorum. Boş zamanlarımda oyunculuğa işimi yapıyorum. Aslında benim için Fenerbahçe diyorum. Hep bunu şaka değil ama gerçekten Fenerbahçe benim için bambaşka bir duygu içeriyor. Karşılıksız

0: oldum. Yani insanlar mesela anlamıyor. Çünkü mesela hani 12 yıldır, 13 yıldır bir şampiyonluk hasreti var ya. Bizim için gerçekten şampiyonluklar hiç önemli değil. Bu bir Fenerbahçelilik. Futbolcular mesela kaybediyor. Maçı kaybediyoruz. Biz kalkarken, bu sadece futbol için değil, basket için de, bayan basket için de, erkek basket için de, kaybetsek de biz gerçekten üzgün olarak başlıyoruz. Fenerbahçeliler bunu sadece bilir. Aslında bu bir Fenerbahçeli olmak bir hastalık aslında. Ama çok güzel bir hastalık. Yani bunun tedavisi yok.
1: Biz de hastalık hastalarıyız
0: hastalık
1: aslında.
0: Hastalık evet. Onlar, Fenerbahçe iyiyse biz de iyiyiz. Evet. Fenerbahçe kötüyse biz de kötüyüz. Kesinlikle. Sadece futbol değil. Ama buna emin olalım ki Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. 4 gün 5 gün kutlayacağız ve insanlar şampiyonluğu o zaman görecek. Yani o yüzden neresinden başlasak, nasıl anlatsak buralara gidiyor konu.
2: Evet,
0: şampiyonluk için biz sevmedik Fenerbahçe'yi.
1: Tabii ki.
0: O yüzden benim Fenerbahçeliğim çok ayrı bir şeydir. Hakikaten ben bu yaşta da üzülüyorum, ağlıyorum. Hatta geçen son Kasımpaşa maçıydı. Böyle kaldım ekranda. Begüm anladı üzüldüğümü, çok üzüldüğümü anladı. Ya bak Karya'yla, kızımın adı Karya. Karya'ya bak ya dedi. Mutlu olursun dedi. Mesela o kadar, ertesi gün kalktım, o kadar çok üzüldüm ki yani. Ona da üzüldüm. Begüm'ün bu üzülmesine de üzüldüm. Çocuk Karya'yı kucağıma aldım. Şimdi hissediyor ya babanın da hani üzüldüğünü, evet, hissediyordur. Evet. Böyle baktı bana, yok yok bir şey yok falan dedim. O yüzden benim gibi olmasın derdindeyim çocuk ama herhalde olacak gibi duruyor.
1: Ya ama ben de öyleydim. O maçta öyle bir şey yaşandı ki üzüleme. Böyle kaldım ekrana bakıp sadece. Evet.
0: İşte bu Fenerbahçelilik.
1: Evet.
0: Diğer kulüpler bunu bilmiyorlar aslında.
1: Evet. Bir ara şeyi fark etmedi. Böyle duruyorum. Bak reklamlar başlamış.
0: Yok, işte bu zaman
1: programlar
0: duruyor.
1: Gelmiş. Evet.
0: Üç, yani 3 saat böyle durdum ben.
2: Ama herkesin Fenerbahçeliği böyle olmalı bence.
0: Herkesin de farklı da olabilir ama biz bence böyle yaşıyoruz.
2: Evet,
0: böyle
2: kesinlikle
0: de seviyoruz.
2: Evet.
0: Onun için anlamıyor olabilir arkadaşlarım da söylüyor. Nasıl bir şey ya falan diyor. Bilemiyor kimse gerçekten.
2: Evet,
0: o motorun sesini o köpükler bilemezsiniz. Bir arkadaş vardı, genç bir arkadaşımız. Evet. Yat şeyini anlatıyordu. Bilemezsiniz, evet.
2: Siz benim anladığım kadarıyla Fenerbahçeliğin her günü böyle dolu dolu,
0: evet,
2: yaşıyorsunuz.
0: Çok,
2: peki
0: çok.
2: O zaman Fenerbahçe tarihinden bir günü yeniden yaşama şansınız olsaydı.
0: Çok ya.
2: Bir tanesine.
0: Tamam. Bir tanesi.
1: İki de olur.
2: İki de olur.
0: Geri mi getirelim? Yaşayalım mı o tekrar onu? Yaşayalım mı?
2: Bence yaşayalım.
0: Ha. 3-0'dan 4-3'lük Gaziantep maçı var.
2: Evet.
0: Yaşamak,
2: evet,
0: için.
2: Kesinlikle.
0: Sevilla'da, İspanya'daydım, hı-hı, ben de. Sevilla'daki o penaltılarla tura atladığımız.
2: Evet.
1: Aa, evet, doğru. Ya, Volkan'ın
0: Zico'yla çeyrek final var.
2: Kurtarışları, evet.
0: Mesela geri getirmek istesem Benfica maçımız var.
2: Evet.
0: Orada sakatlarımız 7 tane falan sakat vardı. Hı-hı. O mesela o anı yaşayıp geri getirmek ister yani. Olumlu olarak bir üst tura.
2: Evet, kesinlikle.
0: Çıkmak iste. Çok var. Mesela biraz önce bahsettiğimiz Kasımpaşa maçının.
2: Evet.
0: Dur dur, attık.
2: Kalsaydı
0: bitir,
2: öyle.
0: Bitir maçı. Evet, evet. Mesela bize maçı. Bitir abi maçı.
2: Evet.
1: O zaman ben size şunu da sormak istiyorum. Artist milli takımında oynadığınızı biliyoruz ve tebrik de ederiz.
0: Estağfurullah.
1: Peki siz gençken hiç amatör ya da profesyonel bir sporla ilgilendiniz mi?
0: Futbol oynadım. Futbol oynadım. Uzun süre top oynadım. Hatta bahsettim işte biraz önce yayına girmeden, işte 5,5 yıl İsviçre'de yaşadık. 3-4 yılda Fransa'da yaşadık. Hem İsviçre'de hem Fransa'da da futbol takımımız vardı. Orada oynadım. İsviçre'de Turikum diye bir takım vardı. Orada da işte minik takımda oynuyordum. Turnuvalara gidiyorduk. Orada da çok gözde bir futbolcuydum. Yani kalmış olsaydık orada olabilirdim. Sonrasında Fransa'ya geldiğimiz, orada da Robertso diye bir takımımız vardı. Hatta Strasbourg'un şu anda birinci ligde oynuyor Fransa'nın. Ligue 1. Lig 1'deki takımına seçilmiştim. Ama işte o talihsiz bir şekilde şey yaptık. Hı-hı. Türkiye'ye geri gelmemiz gerekiyordu. Sonrasında buraya geldiğimde burada da top oynadım. Hatta yarım

0: Profesyonel o dönemler öyle diyorlardı. Yarı profesyonel kadar çıktım. Hatta Beşiktaş beni seçmelerine girdim. Orada da aldım ama olmadı, istemedim. Fenerbahçe'de olmak istedim, oynamak istedim. Olmayınca da olabilir. Hayat bu ama amatör olarak devam ettim.
1: Ya aslında oyuncu olmasanız taksici değil belki futbolcu da olabilir
2: misiniz? Evet,
0: olabilirdim
2: belki
0: aslında.
2: De. Evet.
0: Olabilirdi ama o da ne biliyor musun Efe Gülcan? Şey yani motivasyonunu vermen gerekiyor hepsine.
1: Evet.
0: Yani futbolda da öyle, sporda da öyle. Sadece futbol değil, oyunculukta da öyle. Full aşık olman gerekiyor. Ben demek ki çok aşık değilmişim diyeyim. Yani az buçuk aşıkmışım.
2: Fenerbahçe spesifik olarak. geçtiğimiz programımızda konuğumuz Mesut'a de bu soruyu yöneltmiştik ve kendisi sizi söylemişti. Bu programda bu nedenle size de soralım. Tamam. Diyelim ki Fenerbahçe deplasmanında 3 kişiyle birlikte gitme hakkınız var. Mesut'tan sizin isminizi vermişti.
0: O kaç siz kişi? 3 kişi demedim o.
2: 3 kişi, biri sizdiniz.
0: Ha, tamam. Diğerleri kimdi?
1: Biri Uras Kaygılaroğlu'ydu.
0: Tamam, klasik.
1: Biri sizdiniz.
0: Biri.
1: Diğerini hatırlayamıyorum. Şey demişti, çok kişi var. Şevket Çoruh var, işte İlker Ayrık var falan
2: etti.
1: Demişti.
0: Aynen.
1: Ama sizi kesin söyledi ya. Ceyhun Fersoy çok koyu Fenerlidir, onunla giderim. Çok da eğlenirim demişti hatta.
0: Evet, evet. Çünkü ben yıllardır gidiyorum.
1: Evet.
0: Yani bayağı 20 yaşımdan beri deplasmanlara da gidiyorum. Ben kimle gitmek isterim? Gene hep gittiğimiz tayfayla söylerim büyük ihtimalle. İlker Ayrık, Şevket Çoru, Athena Gökhan.
2: Süper bence. Ben de isterdim yani.
0: Gel.
2: Olur.
1: O zaman ben size bir soru daha soracağım. Fenerbahçe'nin...
0: Ama ünsüzlere söylemem gerekirse, ünsüzleri söylüyorum.
1: Olur.
0: İsmail Kuzakçı, kesin izleyecek onun için seviyorum. Salih Kuzakçı ve Ömür. Canım Ömür. Neden dediğim olabilir.
1: Fenerbahçe'nin geçmişten bugüne birçok unutulmaz yıldızı var, başarısı var. Peki bugün yeniden sahada izleme fırsatınız olsa hangi efsane futbolcuyu izlemek isterdiniz diyelim o zaman bu defa da.
0: Bir tane değil mi?
1: İki olur, üç olur.
0: Oo, o zaman sen
2: ama yok,
0: bir mi olsun?
2: Evet.
0: Ya ben birazcık yaş itibariyle de şanslı olduğumu düşünüyorum. O kadar çok futbolcular izledik
1: çok
0: ki.
1: Güzel
0: o kadar
1: dönemdi.
0: Çok izledik ki. Yani Fenerbahçe formasını en çok giyen Müjdat abiden, Müjdat Yetkiner'den başlayıp Turan abiler, Şenol abiler, Rıdvan abiler, çok Oğuz abi, ama bir tane işte Alexis'ler şimdi yeni nesil daha iyi. Hani ne diyeyim ki şimdi? Birini desem öteki kızar. Telefonlarım susmaz. Yani çok var ya. Siz söyleyin, kimi desem acaba?
1: Ben Alex diyebilirdim ya. Bende bir Alex hastalığı var çünkü ben
0: o da
1: bayağı
0: hastalık,
1: takığım. Alex'e takığım
0: reçetesi
1: ben.
0: De yok.
1: Evet. Ya canım sıkınca heykelin önünden falan geçiyorum.
0: Galiba.
1: Yani.
0: Evet, o dönemi keşke görseydim diyeyim, öyle söyleyeyim o zaman. Ben Lef derdiyim. Keşke izleseydim.
2: Evet, katılıyorum.
0: Keşke.
1: Olabilir.
0: Evet. Çünkü okuyduğum araştırmalarımdan, hatta onu izleyenler de falan insanlar bayağı yaş olarak üstü. Hani onlar da diyor ya, ah keşke izleseymişsin sen ya diye.
2: Evet, kesinlikle
0: keşke.
2: Katılıyorum.
0: Lef der. Ruhu şad olsun.
2: Evet.
0: Onu söyleyeyim.
2: O zaman son olarak gençlerimize sizden bir tavsiyeyle sonlandıralım. Çocuk ve Gençlik Komitemizin üyeleri arasında sanat, spor, teknoloji ve farklı alanlarda ilgilenen birçok genç var. Kendi hayallerinin peşinden giderken onlara vereceğiniz en önemli tavsiye nedir diyelim?
0: Bir kere arkadaşlara şunu söylemek, hep bunu söylüyorum. Ne yapmak istediklerini çok iyi bilsinler. Ne yapmak istiyorlar? Çok iyi bilsin. Hatta bununla ilgili TRT'de ben bir tane program yapıyorum. Mesleğini keşfet diye. Her bölüm bir meslek inceliyorum. Gençlerin. Çünkü şimdi istediği mesleğin üniversite sınavına giriyor, kazanamıyor. Atıyorum. Su ürünlerine giriyor ama başka bir şey yapmak istiyor. Bizim de dedik ki ya gençlere bir katkıda da bulunsun. Bir proje yapalım. Mesleğini keşfet dedik. Her bölüm yepyeni bir meslek. 257 tane meslek, onun kolları var. Yani 400 küsür tane aslında meslek var şu anda.
1: Birkaç bölümünü izlemiştim.
0: İzlediniz mi? İşte önce orada da onu söylüyorum. Ne yapmak istediklerini, ne istediklerini önce bir kafada arkadaşlarımız, genç dostlarımız bir düşünsün, karar versin. Hı hı. Ondan sonra yapabiliyorlarsa koşulsuz şartsız, hep bunu söylüyorum, aşık olsun. Aşk yaşasın o meslekle. Evet. Ve o meslekle ilgili çok incelemeler yapsınlar. Vizyonlar, vizyon çok önemli. Vizyonlarını geliştirsinler. Çok araştırma yapsınlar o meslekle alakalı. Evet. Ondan sonra zaten bir de o arkadaşlarımızın, dostlarımızın kalbi de temiz, hep ben onu söylerim. Önüne zaten çıkacak şanslar ve ben tavsiye vermek değil de naçizane öğüt de değil, bir dost, bir arkadaş, bir abi gibi bir böyle bir sohbet diyelim. O yüzden çocukken ben hiç sevmezdim çünkü. Nasihat söyle bak, çalışmıyor bu çocuk. Dayısı söyle bak, çalışmıyor. Bir öğüt ver, bir nasihatta bulun. O yüzden ben şey diyorum, sohbet değil. Aynen.
2: Kesinlikle. Yani
0: bunu yapsınlar. Çünkü bu dönem enteresan bir dönem. Gençler özellikle ne yapmak istediklerini bilmiyorlar. Onu bilmeleri gerekiyor ki onun üstüne gitsinler.
2: O duyduğumuz endişe, çünkü herkes, izleyiciler de katılacaktır. Sizin gibi işimizi severek ve hani sıkılmadan çok uzun bir süre yapmak istiyoruz. O yüzden en güzelini seçmek istiyoruz.
0: Mesela ben bu meslekte ne kadar kulağa küpe olur arkadaşlarımın, 7 yıl hiçbir şey, 6 yıl hiçbir şey yapmadım ben. O kadar çok meslek gruplarından teklif geldi ki, işletme bilmem ne, o bu şu. Hayır dedim. Ben dedim oyunculuk yapacağım. Gerçekten böyle durdum. Yani 6 yıl bir şey yapmadım. Durdum dediğim, tabii ki de oyunlara gittim, araştırmalara devam ettim, workshoplar aldım, paslanmamak için çalışmalar yaptım ama bekledim. Olacak dedim bu ve oldu.
2: Çok isteyince demek ki.
0: Çok istemek de lazım. Çok güzel bir laf.
1: O zaman Fenerbahçe'mizle bitirelim. Fenerbahçe yalnızca bir spor kulübü tabii ki ama
2: program bitirelim.
1: Programımızı. Fenerbahçe'miz yalnızca bir spor kulübü değil, evet, aynı zamanda güçlü bir kültürü ve aidiyet duygusunu temsil eden büyük bir oluşum. Kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca taraftar için kongre üyeliği çok özel bir anlam taşıyor. Sizin kongre üyeliği süreciniz nasıl gelişti? Kulübümüze üye olmaya nasıl karar verdiniz? Ayrıca sizce Fenerbahçe'yi diğer kulüplerden ayıran en büyük özellik nedir?
0: Kongre üyeliğim çok enteresan bir şekilde gelişti. Ben hep istiyordum ama bir şekilde gerçekten vakit bulamıyordum. Yani ben Fenerbahçeliyim ama benim daha çok Fenerbahçeli olmam için ve benim kulübüme katkı sağlamam için sadece forma almak, o bu yapıyoruz tabii ama bir şey, aileden, ailenin bir ufacık bir parçası olmam gerekiyor deyip başladı. O dönemler sağ olsun Aziz Yıldırım başkanımızken çok ön ayak oldu kendisi. Ben istedim, dedim ki hani ben hiçbir şey istemiyorum. Ben kendim şey yapmak istiyorum, ödememi ben yapacağım. Sağ olsun referans olarak kendisini yazdı. Sadece bunu yaptı, biliyor musunuz? Sağ olsun. Ama prosedürler nasılsa aynı şekilde bana da öyle yapıldı. Yani hiçbir ayrıcalık yoktu. Ama çok enteresan değil mi?
2: Çok.
0: Kongreli bir görüyor. Aa, referans Aziz Yıldırım, Tamer Yelko. Allah Allah.
2: Biraz düşünelim.
0: Evet, biraz düşündüler herhalde. Ama aidatını yatıran, sürekli kulübüne çok, her zaman her şekilde koşulsuz destek olan birisiyim. Kongre üyesi olmak bence ayrıcalık. Fenerbahçeli olmak daha büyük ayrıcalık. Bunu Fenerbahçeli ancak bilir. Yani bizler bilebiliriz. Evet. Çünkü biz böyle konuşuruz. Sabaha kadar Fenerbahçe'yi konuşuruz. Çok da güzel sohbetlerimiz de olur. Bunu sadece biz bilebiliriz. Dışarıdakiler, hı-hı, biraz anlamayabilirler. Çünkü içinde olmadıkları için. O yüzden buradaki seyircilerimize de, Fenerbahçelilere de başarı gelip geçici. Önemli olan kulüp kalıcıdır. Çok güzel bir lafı var. Hı-hı. Rahmetli Selçuk Yula'nın Denizli maçları, hatırlar mısınız? Christoph Daum vardı. Çok da güzel bir laftı. Üzülmeyin sevgili Fenerbahçeliler, dedi kameraya bakıp. Bugün Daum gider, Haum gelir. Ama hı-hı, Fenerbahçe kalır. Hı-hı. Çok güzel bir laftır aslında. Evet. O gerginlik, o zaman çok gergindik ama hakikaten dedim ya, yani evet üzülelim ama hayat devam ediyor. Fenerbahçe yaşıyor. Sanki işte bir şey zannediyoruz. Bitti zannediyoruz sanki ama bitmedi aslında. Tekrar küllerinden dolayı yani. Neler yaşadı bu kulüp?
2: Evet, doğru.
1: Biz bugünün anısına sizlere bir hediye sulu takdim bir etmek istiyoruz. Biraz altın
2: biraz
1: sulu
2: benden
1: olacak ama.
2: Geldi.
0: Kusura bakmayın. Evet. Bu nedir?
1: Bu bizim kongre üyelerimize özel, dışarıya satışı bulunmayan, yalnızca kongre üyelerimizin sahip olabileceği bir üyelik tişörtü.
0: Ay.
1: Biz bunu bugünün anısına size takdim etmek istedik. Umarım beğenirsiniz.
0: Ne demek ya? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Gösterebiliyorum.
1: Tabii ki.
0: Gösterebiliyorum ya. Çok güzel, çok teşekkürler. Çok
2: biz
0: sağ olun.
2: Teşekkür ederiz, iyi ki geldiniz.
0: Buz imza töreni gibi oldu.
1: Çok o sağ zaman olun. Biz sizlere tekrardan çok
0: ne teşekkür
1: demek ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: i̇yi
0: ediyorum.
1: Ki geldiniz, çok
0: İstediğiniz
1: da memnun
0: zaman,
1: olduk.
0: Şuradayım zaten, evim yakın.
1: Olur.
0: Ne zaman neye ihtiyacın olursa burada arkadaşlara da inşallah örnek olmuşuzdur. İyi ki varsınız siz de arkadaşlar.
2: Siz de çok teşekkür
1: ederiz. Dede tanıdım. O zaman sizlere de izlediğiniz için çok sağ olun Fenerbahçe ailesi. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.
0: Bay bay.
3: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
4: Fenerbahçe televizyonu ekranlarından herkese merhabalar. Yarının Yıldızları programına hoş geldiniz. Bu hafta Haziran ayında düzenlenen spor okullarının yaz kampındayız. Bu kampta çocuklarımızın geçirdiği keyifli anları ve o özel görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Yalova'daki bu kampta çok özel görüntüler sizleri bekliyor. Hazırsanız başlayalım. Merhabalar, öncelikle seni tanımak istiyorum. İsim soy isim alabilir miyim?
5: Seren Hızlı.
4: Nereden geldin?
5: İstanbul.
4: Bu kaçıncı kampın?
5: İlk.
4: Bugün kaç tane maç yaptın veya maç yaptın mı?
5: Yaptım ve toplam şu an 4 maç yaptım. 2 günde sayarsak.
4: Kaledeki performansından memnun musun?
5: Diyeyim.
4: Peki büyüyünce Fenerbahçe'de top koşturmak istiyor musun?
5: Evet.
4: O zaman şu anda aktif olarak Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
5: Asensio Tereşkaykırısı.
4: Peki bu kamp senin gelişimine olumlu yönde etki ediyor mu? Neler söylersin son olarak?
5: Yani ediyor ve neler yapmam gerektiğini anlıyorum.
4: Teşekkür ediyoruz o zaman. Devam ediyorum. Seni tanıyabilir miyim?
5: Adım Ömer Kağancan.
4: Nereden geldin?
5: İstanbul.
4: Peki bu senin ilk kampın mı?
5: Yok, bu benim ikinci kampım.
4: İlkine göre bununla ne fark var? Şu an daha mı adaptasyonu hızlı atlattın mesela?
5: Evet, daha çok adaptasyon.
4: Büyüyünce Fenerbahçe'de sen de top koşturmak istiyor musun?
5: Çok istiyorum tabii ki de.
4: Şu anda aktif olarak Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
5: Asensio.
4: Neden Asensio?
5: Çok iyi golleri var, iyi pasları var. Yani takım için önemli bir isim aslında.
4: Senin mevkin ne?
5: Forvet.
4: Sen gol attığın zaman gol sevinci olarak saha içerisinde neler yaparsın? Bize gösterebilir misin ufaktan gol sevincini?
5: Hocam benim normal gol sevincim bu.
4: O zaman teşekkür ediyoruz sana da. Senin isim soy ismini alabilir miyim?
6: Paralemler.
4: Nereden geldin?
6: İstanbul.
4: Hepiniz İstanbul'dansınız anladığım kadarıyla. Peki bu senin kaçıncı kampın?
6: 2.
4: Senin ilk kampınla bu kampın arasında gördüğün farklar, benzerlikler neler? Şu anda daha mı hızlı adaptasyon sürecini tamamladın?
6: Evet.
4: Birazcık açabilir misin? Duygularını bizimle paylaşabilir misin?
6: Çok iyi.
4: Tamam, o zaman Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
6: Marco Asensio.
4: Senin mevkiin ne peki? Asensio'yu mu örnek alıyorsun? Söyle.
6: Forvet.
4: Gol attın mı bugün?
6: Evet.
4: Kaç tane?
6: 1.
4: Kampta geçirdiğin günleri şöyle gözünün önünden de geçirdiğin zaman uzun vadede seni nerelerde görürüz? Kendini nerelerde hayal ediyorsun?
6: Real Madrid, Fenerbahçe.
4: O zaman teşekkür ediyoruz sana da. İnşallah hayallerine kavuşursun. Seni tanıyabilir miyim?
6: Evet. Adım Eymen, soyadım Ayvaoğlu.
4: İstanbul'dan geldin.
6: Evet.
4: Peki senin kaçıncı kampın?
6: İlk.
4: Peki ilk kampın olması nedeniyle biraz heyecan var diyelim mi?
6: Var.
4: Var. Biraz duygularını paylaşır mısın?
6: Heyecanlıyım. Biraz nasıl geçecek diye tedirginim.
4: Peki büyüyünce Fenerbahçe'de futbolcu olmayı düşünüyor musun?
6: Evet.
4: Senin mevkiin ne?
6: Stoper.
4: Örnek aldığın bir stoper var mı Fenerbahçe'de?
6: Skriniar.
4: Dünya futbolundan bir isim söyleyebilir misin? Emekli de olabilir.
6: Skriniar'ı alırım.
4: Sadece Skriniar'dan devam o zaman. Peki bu kamp sonunda sana olumlu yönde etki edeceğini düşünüyor musun bu kampın? Uzun vadede seni nerelerde görürüz? Kendini nerelerde hayal edersin?
6: Atletico Madrid, Fenerbahçe.
4: O zaman sana da teşekkür ediyoruz. Şimdi İstanbul kafilesinde belki de son olarak şu anda seni alacağız. İsim soy isim öncelikle.
6: Demir Atalay.
4: Nereden geldin? İstanbul. Peki bu kaçıncı kampın?
6: Birinci kampım benim.
4: İlk kampın olması nedeniyle heyecanın vardır diye düşünüyorum. Neler söylersin?
6: Tabii var. Heyecanlıyım tabii. Yani benim arkadaşlarımın odasını çok merak ediyorum. Hiç gitmedim. Bugün maçı seyretmeye onlara gideceğiz. O yüzden çok mutluyum.
4: Maç yaptın mı bugün veya dün?
6: Evet.
4: Kaç tane yaptın?
6: 6 falan.
4: Mevkiin nedir?
6: Sağ kanat, orta sağ.
4: Senin Fenerbahçe'de örnek aldığın futbolcu kim?
6: Marco Asensio.
7: Bu güzel turnuvaya ikinci kez katılıyoruz. Daha önce güz kampında katılmıştık. Bu sefer de yaz kampı olarak davet edildik. Çocuklarımızla 30 kişilik bir grupla geldik. Güzel, keyifli bir zaman geçiriyoruz. Çocuklarımız hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. Gelişimlerine pozitif olarak etki edecek bu kampları Fenerbahçe'nin daha çok düzenlemesini istiyoruz. Çok keyifli geçiyor bizim için. Kampta her şeyden önce birlikte hareket etmeyi öğreniyorlar. Disiplini öğreniyorlar. Takım olmayı öğreniyorlar. Sorumluluk sahibi olmayı öğreniyorlar. Bence en değerlisi bu. Daha sonra da burada birlikte geldikleri için arkadaşlıkları da pekişiyor. Takım olmayı öğreniyorlar. Takım ruhu kazanıyorlar. Bence en büyük katkı bu oluyor.
8: Merhaba, ben Muhammed Berk Güner.
4: Nereden geldin?
8: Çanakkale'den geldim. Çanakkale Fenerbahçe Futbol Kulübü'nden geldim. Buraya ikinci kez katılıyorum. Çok eğlenceli. Çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımıza vakit geçiriyoruz. O kadar.
4: Mevkiin nedir?
8: Sağ bek.
4: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
8: 2 maç.
4: Gol var mı? Asist veya?
8: Bir gol var.
4: Golü attıktan sonra nasıl sevindiğini bana şu an gösterebilir misin?
8: Arkadaşlarımla sarıldık. Bravo dediler. Biz de sevindik öyle.
4: Peki aktif olarak Fenerbahçe'de en çok sevdiğin futbolcu kim?
8: Aktif mi? Şu anda Nelson Semedo.
4: Yani sağ bek olduğu için onu seçtin. Tamam. Peki dünya futbolunda örnek aldığın bir sağ bek var mı?
8: Hakimi.
4: Eşref Hakimi. Tamam, teşekkür ediyoruz o zaman sana. Hemen devam etmek istiyorum. İsim soy isim?
9: Bartu Engin.
4: Mevkiin nedir?
9: Sol bek.
4: Sen kaç maç yaptın?
9: 2 maç yaptım ben.
4: Peki gol veya asist var mı?
9: Yok.
4: Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
9: Aktif mi?
4: Emekli de olur.
9: Ya Ferdi Kadıoğlu falan işte.
4: Brighton'da Ferdi Kadıoğlu şu anda Premier Lig'de başarısını sürdürüyor. Peki emekli olup da dünya futbolundan veya aktif olarak da dünya futbolundan sevdiğin birisi var mı?
10: Marcelo. Adım Kuzey, soyadım Balcı. Çanakkale'den turnuvaya katılıyoruz. Buraya ikinci kez geliyoruz. Oteli çok beğendik. Burada arkadaşlarımla çok eğleniyoruz. Yaklaşık 5 yıldır bu kursdayım. Çok mutluyum. Bu kadar.
4: İkinci kez kampa geldiğine göre ilk gelişine nazaran daha az heyecanlısındır diye düşünüyorum. Adaptasyon sürecini çabucak geçtin mi?
10: Evet. Sahada aynı zaten. Çimleri tanıyoruz. Otel de aynı olduğu için biraz rahatız bu sefer.
4: Sen bugün gol attın mı veya dün?
10: Bugün 2 gol attım. Dün maç oynamadığımız için dün gol ve asistim yok.
4: Peki gol attığın zaman nasıl sevindin?
10: Telefonu açıp kapadım.
4: Onu birinden mi gördün yoksa kendin mi icat ettin?
10: Osman Dembele'den gördüm.
4: O zaman dünya futbolunda örnek aldığın isim Osman Dembele diyebilir miyiz?
10: Diyebiliriz.
4: Peki Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
10: Tuncay Şanlı.
11: Ben Yaman Değirmenci. Bu kampa ikinci kez katılışım. Öncekileri katılmıştım. O yüzden bu kez daha rahatım.
4: Peki sen gol attın mı bugün?
11: Evet, bir tane.
4: Nasıl attın? Bana biraz anlat. Kafamda canlansın.
11: Arkadaşım şut attı. Sonra ben takip ettim. Kaleciden sekti. Vurdum, gol oldu.
4: Peki sevincini arkadaşlarınla mı paylaştın yoksa bireysel gol sevincin var mıydı?
11: Evet. Yani şak yaptık yani. Şaktık böyle.
4: Sen özel bir gol sevincine dönmeyi düşünür müsün?
11: Bilmiyorum.
12: Bugün burada 14 okul, Türkiye genelinde 14 okul ve 240 kişilik bir ekiple geleneksel yaz kampımızı Yalova'da gerçekleştiriyoruz. Çok güzel bir atmosferimiz var. Çocuklar eğleniyor, sahalarımız mükemmel. Gelişim aşamasındaki çocuklarımızı gözlemliyoruz. Onların da raporlarını da tutuyoruz ve bu şekilde güzel bir kamp süreci geçiriyoruz.
4: Son olarak bir şey soracağım o zaman. Kamp noktalandığında gençlerimize mutlaka şunu aşılamış olmamız lazım dediğiniz faktörler, etkenler, özellikler nelerdir?
12: Öncelikle tabii ki Fenerbahçe'nin kültürünü, geleneksel tarihini, gelişimlerini aşılamamız gerekiyor. Fenerbahçe kültürünü aşılamamız gerekiyor.
13: Arkadaşlarımızla birlikte Yalova'da ikinci gündeyiz. Keyifli maçlar gerçekleştiriyoruz. İnşallah sakatlık olmadan sonlandıracağız bu kampı.
4: Son bir soru sormak istiyorum size. Bu kamp noktalandıktan sonra öğrencilerimize, gençlerimize mutlaka şunu aşılamış olmamız lazım dediğiniz özellikler nelerdir?
13: Çocuklar buraya geldiği zaman bizim istediğimiz o sosyalleşmeyi, özgüven kazanmayı, özgüven kazanmaları bizim için çok önemli olduğundan dolayı buradan sonraki süreçte antrenmanlarda ve evdeki ailelerin bizlere geri dönüşleriyle birlikte olumlu sonuçlar alıyoruz bu konuda. O şekilde ilerlemekteyiz.
4: Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Hemen gençlerimle başlıyorum. İlk olarak seni tanıyabilir miyim?
14: Adım Doruk, soyadım Doruk Çalışkan.
4: Nereden geliyorsun?
14: Dilovurgaz.
4: Peki heyecanlı mısın? Yalova'dasın.
14: Evet.
4: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
14: 4.
4: Mevkin ne? Kaleci mi?
14: Evet.
4: Seni tanımak istiyorum.
15: Merhaba, adım Korcan Güngör. Dilovurgaz'dan geliyorum. Kırklareli Dilovurgaz. Yalova'ya geldiğim için mutluyum. Maçlarım güzel geçiyor. Şu ana kadar 7'den fazla maç yaptık diye düşünüyorum. 7 maç yaptık.
4: Mevkin?
15: Mevkim sağ bek veya sol bek.
4: Peki örnek aldığın bir sağ bek sol bek var mı geçmişten veya bugünden?
15: Yani Ferdi Kadıoğlu.
4: Peki senin bugün golün var mıydı ya da dün?
15: Hayır.
4: Asistin var mıydı?
15: Hayır.
4: Sol tarafı süpürdüm diyor musun?
15: Yani.
4: O zaman sana da teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Seni tanıyabilir miyim?
16: Kaan Caymaz benim ismim. Lüleburgaz'dan geliyoruz. Bu kadar.
4: Mevkin?
16: Orta saha, yerde oynayabilirim aslında.
4: Uzaktan veya yakından golün var mı rakip kaleye?
16: Var.
4: Kaç tane?
16: Bir tane.
4: Nasıl attın? Biraz bizim kafamızda canlanmasını sağlayabilir misin?
16: Seken topta arkadaşım vurduğunda, seken topta direkt vurduğumda köşeye giden bir gol.
4: Peki o golde nasıl sevindin? Arkadaşlarınla mı yoksa bireysel gol sevincin var mıydı?
16: Arkadaşımla sevindik. Bizim arkadaşımla gol sevincimiz var. O beni sırtına alıyor. Ben de böyle yapıyorum. Öyle bir sevinç yaptık.
4: Şu an içerisinde bulunduğun takım tüm maçları kazanabilir diyor musun? Takımına ne kadar güveniyorsun?
16: Çok güveniyorum. Zaten 2 maç kazandık. 5. maçımızı oynayacağız. 2 tane maç kaybettik. 2 tane kazandık. Takımıma güveniyorum. Kalan bütün maçları da kazanacağımıza güveniyorum.
4: Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Başarılar diliyorum. Seni de tanımak istiyorum.
17: Adım Yunus Mert. Soyadım Cigal. Lüleburgaz'dan geliyorum. Maçlar çok eğlenceli geçiyor. Yalova kampı çok güzel. 16 gol, 2 asist yaptım.
4: Maşallah.
17: Şu ana kadar 2 maç kaybedip 2 maç kazandık. Onun dışında futbolcu olarak sevdiğim Fenerbahçe'de Asensio. Dünyadan da Alex de Souza. Ben de orta saha ve sol kanat oynuyorum.
4: Şu ana kadar 16 gol, 2 asistlik bir performansın olduğuna göre santrfor olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
17: Orta saha.
4: Orta sahada 16 gol, 2 asistlik katkı. Bunların kaçı uzaktandı sence?
17: Nasıl diyeyim? Yayın oradan, sonra şu penaltı çizgisinden falan, oralardan oldu bu, genellikle. O kadar.
4: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
17: Fenerbahçe'yi çok seviyorum.
4: O zaman teşekkür ediyorum sana da. Seni tanıyabilir miyim?
18: Tabii. Adım Arar. Soyadım Dirik. Mevkim defans. Defansını orada. Örnek aldığım futbolcu Ramos. Fenerbahçe'den de Asensio.
4: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
18: Çok seviyorum.
4: Teşekkür ediyorum sana da.
19: Benim ismim Kerim. Orta saha ya da sol kanat oynuyorum.
4: Kaç maç yaptın?
19: 6 ya da 7 gibi hatırlıyorum.
4: Şu ana kadar kendinin de takımının da performansından memnun musun?
19: Evet.
4: Peki sence ileriki maçlarda da etkili performans sergileyecek misiniz?
19: Evet.
4: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
19: Çok.
4: O zaman sana da teşekkür ediyorum. Ve seninle devam ediyorum. İsim soy isim öncelikle.
20: Mert Borakar.
4: Mevkin nedir?
20: Orta sahada oynuyorum. Sağ kanatta oynuyorum.
4: Şu ana kadar gol veya asist var mı?
20: 2 gol attım. 11 tane de asist yaptım.
4: 11 tane asist yaptın. Takım arkadaşlarına servis yapma konusunda uzmansın o zaman sen. Peki bunu neye bağlıyorsun? Neden bu kadar servislerde iyisin?
20: Çünkü akıllı davranırsak herkes servis atabilir ki.
4: Ağzına sağlık. Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim?
20: Alex.
4: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun son olarak?
20: Sus.
4: Teşekkür ediyorum. Sendeyim. Seni tanımak istiyorum.
21: Adım Eymen Tolu.
4: Mevkin nedir?
21: Forvet.
4: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
21: 5.
4: Gol var mı?
21: 1 gol, 2 asist.
4: Golünü bize birazcık anlatır mısın? Kafamızda canlansın.
21: Seken topta vurdum. Direkt gol oldu.
4: Bir gol sevincin var mıydı o golde?
21: Yoktu.
4: Takımınla birlikte o zaman hemen görev bölgene geri döndün. Son olarak şunu sorayım sana da, Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun?
21: Çok.
22: Öğrencilerimizle beraber güzel bir kamp etkinliğine katıldık. Bu kampların uzun dönem olması çok güzel bir şey. Hep aynı çerçevede ve aynı güzellikte olması da Fenerbahçe'mizin çok güzel bir başarısı. Yani katıldığımız her kamp hepsi birbirinden daha güzel. Hepsi birbirinden daha eğlenceli. Bize daha çok şey katan kamplar. Bu kampların bizim için en önemli olaylarından biri, çocuklarımız beraber hareket etmeyi öğreniyorlar. Birlikte yemeğe iniyorlar, birlikte maç oynuyorlar, havuza iniyorlar. Döndüklerinde bireysel özgüvenleri çok fazla yerinde oluyor. Bununla alakalı çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Herkese çok teşekkür ediyoruz.
4: O zaman ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Hemen gençlerimle devam ediyorum. Seni tanıyabilir miyim?
23: Olur. Adım Yavuz Selim. Soyadım Genç. Ben de İstanbul Sefaköy Fenerbahçe Futbol Okulu'ndanım.
4: Mevkiin nedir?
23: Her yere oynuyorum. Kaleci hariç her yere oynuyorum.
4: Peki gol var mı şu ana kadar? Kaç maç yaptın?
23: Ben burada.
24: 5'te 5 gidiyoruz.
4: 5 maç 5 galibiyet miyiz?
23: 5 maç 5 galibiyet. 2 golüm var, 1 de asistim var.
4: Gollerinden birisini en azından bize anlatabilir misin?
23: İkisini de bir maçta attım. Bir tanesine top önüme geliyordu. Son anda pis burunla dokundum. Gol oldu. Diğeri de top orta açayım derken kaleye doğru yöneldi. Kalecinin elinin arasından geçti, gol oldu.
4: O zaman ayağına sağlık. Kalan maçlarında sana başarılar diliyorum. Seninle devam ediyorum. Seni de tanıyabilir miyim?
25: Tanıyabilirsiniz. Adım Bedirhan Meri Ak. Fenerbahçe Spor Okul Kulübü'nden geldim. Sağ bekte oynuyorum.
4: Fenerbahçe'de örnek aldığın geçmişten veya bugünden sağ bek var mı?
25: Osay Samuel'i seviyorum.
4: Şu an takımının performansından memnun musun? Gelecekte bu takımı nerelerde görüyorsun? İçerisindeki futbolcuları da.
25: Herkes çok iyi bir kulüpte bekliyorum.
4: O zaman sana da ilerisi için başarılar diliyorum. Seni de tanıyalım.
26: Benim adım Muhammed Ferman Kaymaz. Sefaköy Fenerbahçe spor okulunda okuyorum. Orayı çok seviyorum. Forvet oynuyorum. Fenerbahçe'den en sevdiğim forvet yani. Onu şey yaptım. En-Nesyri ya da Tuğçe Şanlı.
4: Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun?
26: Çok. Çok seviyorum.
4: O zaman son olarak şunu sorayım. Şu ana kadar kaç maç kazandığınızı biliyor musun?
26: 5.
4: Peki bunlarda senin etkin ne kadardı? Gol veya asist olarak?
26: 2 gol, 3 asist.
4: Memnun musun performansından?
26: Memnunum.
4: Gollerin devamı gelecek mi?
26: Gelir.
27: Bizim için ilk kamp. Vallahi bizim için çok iyi, çok heyecanlı. Fenerbahçe nasip işidir. İnşallah bunlar da bir gün
4: gelişimlerini tamamlayacaklar ve Fenerbahçe için top koşturacaklar diye düşünüyoruz.
27: Evet, evet, evet, aynı.
4: O zaman Kosovalı olduğunuz için şunu da sormak istiyorum. Şu an içerisinde bulunduğumuz yaz transfer döneminde Vedat Muriç yuvaya geri döndü. En son 2019-2020 sezonunda kendisini bu çatı altında görmüştük. Yine sarı lacivertli formayı terletecek. Siz Vedat Muriç'in başarılı olacağını düşünüyor musunuz?
27: Evet, valla 2019-2020'de çok başarılıydı. İnşallah devamı gelecek. Vedat Muriç zaten bizim çocuğumuz, bizim evladımız. Kosovalı, Prizreni, bizim şehrimiz. Biz de oradan katılıyoruz. İnşallah başarılı olur. Biz de başka bir Vedat Muriç yaratırız. İnşallah buradan bir başka Vedat Muriç çıkarırız.
28: Çocuklarımızın gelişim açısından tabii ki de çok verimli zaman geçiriyoruz burada. Hani çocuklarımız bir arada olması, güzel zaman geçirmesi, antrenman konusunda da tabii çok güzel bir tesis, her türlü imkanı sağlıyorlar. Çocuklar memnun gördüğüm kadarıyla. Çağırdığımız takımlar da sağ olsunlar geliyorlar hazırlık maçları. Şu anda arkamızda gördüğünüz gibi hazırlık maçlarımız da kaliteli ve güzel maçlar geçiyor. Onun için de vakit, zaman güzel bir vakit geçtiğimizi düşünüyorum.
0: Kamptayız. Mutluyuz. Fenerbahçe'nin içerisinde bu tarz bir kamp olması bizi her zaman çok mutlu ediyor. Çocuklarımla beraber geldik kampa ve basketbola gelişimler için çalışıyoruz. Durum bu şekilde.
4: İncelemelerinizden hareketle gelecekte Fenerbahçe Beko'ya hizmet edecek gençleri kazandırabilecek miyiz oralara?
0: Öncelikle amacımız zaten Fenerbahçe'miz için oyuncu yetiştirmek. Oraya eğer bir tane bile oyuncu kazandırabiliyor olsak bizim için çok gurur verici olur. Tabii ki olur. Niye olmasın? Türkiye'de bir sürü bu tarz bizim gibi spor okulları var. Bizim gibi bir sürü öğrenci yetiştiren okullarımızla beraber Fenerbahçe'mize oyuncu yetiştirebileceğimize inanıyoruz, güveniyoruz.
4: Seni tanıyabilir miyim?
1: Ben Oya Durmuş.
4: Pozisyonun nedir? Hangi mevkide kendini daha rahat hissediyorsun?
1: Şütörde daha rahat hissediyorum.
4: Kaç maç yaptın şu ana kadar kampta?
1: Bir tane yaptım.
4: Performansından memnun muydun? Daha da iyisi olabilir mi?
1: Daha iyisi olabileceğini düşünüyorum.
4: Peki Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımımızda favorin var mı veya Fenerbahçe Beko'da?
1: Ya ben bütün oyuncularımızı çok seviyorum. O yüzden herhangi bir favorim yok.
4: Son olarak Fenerbahçe'yi çok sevdiğini izleyenlere nasıl geçirirsin? Ne dersin?
1: Ya Fenerbahçe'de oynamak istiyorum zaten büyüyünce. İşte altyapı seçmelerine falan giriyorum. Gerçekten şu an çok güzel bir kulüp. Çok seviyorum. Kamplarına geliyorum. O şekilde.
4: O zaman sana kariyerin devamında başarılar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Seninle devam ediyorum. Seni de tanıyabilir miyim?
2: Mehmet Eymen Yılmaz.
4: Hangi pozisyonda, hangi numarada kendini daha rahat hissediyorsun?
2: Şütör.
4: Kaç maç yaptın şu ana kadar?
2: 2.
4: Performanslarından memnun muydun yoksa daha iyisi de olur mu?
2: Yani daha iyisi olabilirdi ama genellikle memnunum.
4: Peki takım arkadaşlarından memnun musun?
2: Evet.
4: Kamp senin için nasıl geçiyor?
2: Kamp güzel geçiyor, maçlar oynuyoruz. Böyle güzel geçiyor.
4: Fenerbahçe Beko'da favorin var mı son olarak?
2: Melih Mahmutoğlu.
4: Teşekkür ediyorum, kaptanı seçti. Sendeyim şimdi, seni de tanıyorum.
3: Benim ismim Uygar Açıkgöz.
4: Peki pozisyon olarak en çok hangisinde rahat ediyorsun?
3: Pozisyon olarak genellikle forvette daha rahat ediyorum ki.
4: Fenerbahçe Beko'daki forvetlerden örnek aldığın bir isim var mı?
3: Ya bütün forvetler ayrı bir güzel ama yani ya öyle çok seçemem çünkü ikisini de iki yani bütün forvetlerimizi çok seviyorum ve örnek alıyorum. Yani öyle seçmek çok normal olmaz.
4: Kampta kendini geliştirdiğini düşünüyor musun? Kamptan memnun musun genel olarak?
3: Kamptan çok memnunum ve kendimi geliştirdiğimizi hissediyorum.
4: Sana da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Son olarak seni de tanımak istiyorum. İsim soy isim?
5: Merhaba, benim adım Demir Faruk Özturan.
4: Senin pozisyonun nedir? Hangi pozisyonda oynuyorsun?
5: Forvet.
4: Fenerbahçe Beko'daki oyunculardan en sevdiğin kimdir?
5: Tarık Bivarovic.
4: Neden Tarık peki?
5: Onu daha çok seviyorum.
4: En çok onu seviyorsun o zaman. Sen kamptan memnun musun genel olarak?
5: Memnunum.
4: Son olarak sana da şunu soruyorum. Fenerbahçe'yi ne kadar seviyorsun?
5: Çok seviyorum.
6: Şu an Türkiye'nin birçok şehrinden, ilinden öğrenciler burada. Dere ağzındaki sporcularımız da burada. Hep beraber bir kaynaşmaları bizler için çok önemli. Hem de farklı şehirlerden İstanbul'a gelip onların bizlerle birlikte teknik ve fiziksel gelişimini takip edip desteklememiz onlar için çok çok kıymetli. Kamp sürecinde hem onlarla bir günde antrenman ve maçlar yapıyoruz. Çocuklarımız, sporcularımız kendilerini bu konuda hem altyapı antrenörleriyle hem de bizlerle birlikte destekleyip gelişiyorlar. Onlar için burada olmak tabii ki de çok eğlenceli, keyifli. Biz de onların fiziksel gelişimini ve teknik gelişimini desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
7: Fenerbahçe Spor Okulları'nın 2026 yaz kampımızı yoğun bir katılımla başlattık burada. 22-26 Haziran tarihlerinde Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcularımız kampımıza katılım gösterdiler. 350 sporcumuz bu kampta hazır bulunuyorlar. Aynı zamanda antrenörlerimiz ve idari çalışanlarımız da bu kampa katılım gösterdiler. Futbol, basketbol, voleybol branşlarında faaliyetlerini sürdüren sporcularımız bu kampımızda işte müsabakalarda yapmış olduğu hazırlık müsabakalarında aynı zamanda antrenmanlarımızda kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Bu kampımızın amacı sporcularımızı aynı zamanda sportif başarının dışında çocuklarımıza sosyal etkinliklerle ayrıca bir katkı sağlıyoruz. Çocuklar kendilerini daha farklı bir konumlandırıyorlar. Kampımız yoğun bir tempoda geçiyor. Burada bir sürü etkinlikler yapılıyor. Akşamları sportif branşların dışında diğer etkinliklerde de sosyal aktivitelerle de kendilerini farklı hissediyorlar ve mutlu oluyorlar. Keyifli zaman geçiriyorlar çocuklarımız. Fenerbahçe spor okulları olarak çocuklarımızı sportif başarının dışında iyi birer birey ve sporcu olarak yetişmeleri için elimizden geleni çabayı gösteriyoruz. Onlar inşallah burada kampın dönüşünde iyi anılarla ayrılırlar. Güzel dostluklar kurarlar. Bu şekilde kampımızı sonlandırmış oluruz.
8: Kamp çok güzel gidiyor. Çocuklar günde iki antrenman, onun dışında maçlar yapıyor burada. Yani birbirleriyle tanışıyorlar, daha çok tecrübe. Yani bunların hepsi bizim için çok önemli. Çocuklar burada keyif alması çok önemli bizim için. Çok fazla sayıda antrenman ve maçlarla hem tecrübe kazanıyorlar, hem yeni arkadaşlıklar ediniyorlar. Yani bu çocuklar açısından da çok güzel. Otelimiz güzel, yemekler, onun dışında aquapark, havuz, yani oyun alanları. Çocuklar için gayet güzel bir yer.
9: Merhabalar, ismim Nur Sena. Biz Ankara Mamak Fenerbahçe Spor Okulu olarak buradayız. Voleybol, basketbol ekibimizle gayet güzel, keyifli zaman geçiriyoruz. Çocuklar çok memnun, biz de aynı şekilde. Umarım tekrarını yaşarız hep beraber.
4: O zaman çocuklarımızı da tanıyalım. İlk olarak seninle başlıyorum. Kendini bize tanıtır mısın?
10: Adım Elasu, mevkim ise pasör. Burada çok vakitli, çok güzel vakitler, zamanlar geçiriyoruz. Yeni insanlar tanışıyoruz. Bol bol etkinlikler oluyor ve bu sayede canımız da sıkılmıyor. Hocalarımız tarafından çok iyi ilgi görüyoruz. Antrenmanlar çok verimli geçiyor ve bu sayede hiç kimsenin canı sıkılmıyor. Hem de verimli vakitler geçiriyoruz.
4: O zaman son olarak şunu sormuş olayım. Fenerbahçe kadın voleybol takımımızda örnek aldığın bir sporcu var mı?
10: Melisa Vargas.
4: Teşekkür ediyoruz ve devam ediyorum. Seni de tanımak istiyorum küçük hanım.
11: Merhaba, ben Ömrüm Su. Adım Ömrüm Su. Mevkim pasör. Ben voleyboldan Eda Erdem'i seçiyorum.
4: Kaptanı seçtin. Ne kadar seviyorsun Fenerbahçe'yi?
11: Çok seviyorum. Ben voleybol oynuyorum Fenerbahçe Spor Okulu'nda. Voleybol çok seviyorum. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Hiç canımız sıkılmıyor bizim. Eğleniyoruz, parti yapıyoruz, voleybol oynuyoruz, maçlar yapıyoruz. Benim keyfim çok yerinde.
4: Büyüyünce voleybolcu olmaktan başka bir şey düşünmez misin?
11: Yok.
4: O zaman devam ediyorum. Kendine güvenin çok iyi. İnşallah çok iyi yerlere gelirsin. Seni de tanıyalım.
12: Elif Ada. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü çok seviyorum. Burada eğleniyoruz. Öğretmenlerimizi, yeni öğretmenlerimizi falan tanıyoruz. Eğlenceli geçiyor.
4: Senin Fenerbahçe kadın voleybol takımımızda en sevdiğin sporcu kim?
12: Eda Erdem.
4: Neden Eda Erdem?
12: Seviyorum kendisini.
4: Liderlik özelliğinden dolayı olabilir mi?
12: Olabilir.
4: O zaman sana da teşekkür ediyorum. Son olarak seni de tanıyalım.
13: Ben Meryem Emiral. Fenerbahçe Spor Okulları'nda voleybolla ilgileniyorum. Gerçekten hocalarımız bize çok ilgi duyuyor. Kampta da çok eğleniyoruz. Hem antrenman yapıyoruz, hem burada yeni arkadaşlarla tanışıyoruz, yeni hocalarımızı tanıyoruz. Ve kampımız eğlenceli geçiyor. Sadece spor yapmakla kalmıyoruz. Kendimizi de geliştiriyoruz ve aktivitelere katılıyoruz. Bu şekilde yani.
4: Senin bu kaçıncı kampın?
13: Bu benim ikinci kampım. Kasım'da da gelmiştim. Bu arada en sevdiğim voleybolcu da Fenerbahçe'den benim Melisa Vargas. Melisa Vargas'ı çok seviyorum. Çünkü kendisini hem smaç çok sevdiğim için smaç konusunda çok seviyorum. Hem kendi ruhunu çok seviyorum. Bu şekilde. Oynayışını da çok seviyorum.
4: Yarının Yıldızları programında bir kampı daha Fenerbahçe Televizyonu olarak sizlere yaşatmaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: Hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar.
0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, şimdi söz Fenerbahçe Televizyonu Haber Merkezi'nde.

0: İyi pazarlar. Fenerbahçe Televizyonu Ana Haber Bülteni ile saatlerimiz 19.07'yi gösterirken sizlerle birlikteyiz. Kulübümüz genel satışı başlayan kombine kartlarına yoğun ilgi gösteren taraftarlarımıza yönelik teşekkür mesajı yayınladı. 2026-2027 sezonu kombine satışlarına gösterilen yoğun ilgiye teşekkürlerimizle. Büyük Fenerbahçe taraftarı. Futbol A takımımızın 2026-2027 sezonunda Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı karşılaşmaları kapsayan kombine yenileme ve genel satış sürecine göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için teşekkür ederiz. Yenileme döneminin ilk gününden itibaren ortaya koyduğunuz destek ve kısa sürede ulaşılan rekor seviyedeki kombine satışları, büyük Fenerbahçe taraftarının kulübümüze duyduğu bağlılığı ve takımımıza olan inancını bir kez daha ortaya koymuştur. 120. yılımızda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, tribünlerimizde oluşturacağınız atmosfer takımımızın en büyük güçlerinden biri olacaktır. Kombine satın alma imkanı bulunmayan taraftarlarımız için sezon boyunca her maç öncesinde bilet satışlarımız devam edecektir. Ayrıca kombine sahibi taraftarlarımızdan katılamayacakları karşılaşmalarda koltuklarını kulübümüze devrederek tribünlerimizin her maçta tamamen dolmasına katkı sağlamalarını rica ediyoruz. Yeni sezonda da takımımızın yanında olacak tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyor, birlikte nice zaferlere ulaşmayı diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü. Öğrenci taraftarlarımız öğrenci tribünü kombineleri için 2 gün önceden stadımızda kuyruklar oluşturdu.
1: 2025-2026 futbol sezonu için öğrenci tribünü kombineleri sabah 10'da satışa çıkacak. Taraftarlarımız sınırlı sayıda kombineleri alabilmek için 2 gün önceden sıraya girmeye başladı. Gece geç saatlerde stadımıza gelen öğrenciler kombine merkezi önünde adeta kamp kurdu. Taraftarlarımız takımımıza yeni sezonda başarılar diledi.
2: Benim ilk kombinem olacak. Öğrenci kombinesini ilk defa almaya geldim. Biz gece 12'den beri buradayız. Yani her şeyi aldık. Güneş kremi, şemsiye, şarj aleti, powerbank, terlik, akla gelinebilecek ne varsa bekliyoruz bakalım.
3: Yeni sezondan beklentileriniz nelerdir?
2: Yeni sezondan beklentilerimiz her zamanki gibi şampiyonluk. Ama biz çubukluya aşığız. Şampiyon olamasak da ki olacağız. Biz yine bir sonraki sene yine buraya gelip bekleyeceğiz.
4: Saat 6.30 gibi geldik cumartesi günü. Mutluyuz, umutluyuz. Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu birliktelikten net şampiyon olacağımıza inanıyorum. İsmail hocamıza güveniyorum. Kayıt hocamıza güveniyorum. Eski efsanemiz geri geldi. Aziz başkanımıza zaten sonsuz güvenimiz var. Aralarından en desteklediğimiz odur. Yani şampiyon olacağımıza inanıyorum.
5: Vallahi bu benim ilk kombine alışım. Hayırlısı ilk defa öğrenci kombinesi alacağız. O yüzden ayrı bir heyecan var özel olarak. Tabii burada çok kalabalız. Farklı arkadaşlar da var. Beraber aynı yola baş koyduk. Bakalım hayırlısıyla kombine alacağız. Öyle gideceğiz buradan.
6: Dün gece 10.30-11 gibi geldim. Hala beklemekteyiz. Gördüğünüz gibi tüm cefakar taraftarlar burada. Bu sene inşallah gelecek umudumuz. Aziz Yıldırım geldi. Umutluyuz. İnanıyoruz. Bu sene olacak. İnşallah Vedat Muriç geldi. Yeni transferler de yolda. İnanıyoruz. İsmail Kartal hocamızın ben zaten şampiyonluğunun çalındığını düşünüyorum. Ya 99 puan toplamıştı. Bu sene de yine ben şampiyon olacağına inanıyorum. Derbilerde mağlup gideceğimize inanıyorum. Bu sene şampiyonuz.
7: Dün sabah 10'dan beri buradayız biz. İlk başta geldiğimizde 3-4 kişiydik ama 5-6 saat geçtikçe kalabalıklaşmaya başladı. Bu sene de Aziz Başkan'la birlikte başka bir top izlemeyi düşünüyorum.
8: Gece yarısı 12.30'da geldim. Takımımıza çok güveniyorum. Özellikle İsmail Kartal hocamıza güvenimiz tam. Yeni sezonda onunla bol gollü güzel bir atak futbolu izleyeceğimizi umuyorum. Aziz Başkanımızdan da inşallah eski Fenerbahçe'ye dönüş yapacağını umuyoruz. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor.
9: Yıllar sonra başkanımızdan geldiği için çok mutlu ve umutluyuz. İnşallah o sene bu sene olur ve şampiyon oluruz.
10: Ben her zaman söylediğim gibi Aziz Yıldırım bu kulüpten hiçbir zaman gitmemiştir. Sadece geri gelmiştir bu kulübe. İnşallah bu sene de Aziz Yıldırım eşliğinde şampiyonluğu bekliyoruz. İnancımızla buraya geldik, kombinelerimizi bekliyoruz.
11: Biz Ankara'dan geldik. Sabah 6'da buradaydık. Sandalyemizi kurduk. İsmimizi yazdık, listeyi bekliyoruz. İnşallah o sene bu sene olacak. Aziz Başkanımız da geldi. İsmail Hocamızla beraber güzel bir sezon bekliyoruz inşallah.
12: Herkes Fenerbahçe'nin çocuğu şu an ekipte. Çok mutluyuz hepsini bir yerde gördüğümüz için. İnşallah.

0: Ümitliyiz inşallah. Hasret son bulacak.
1: Futbol takımımız yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası tesislerimizde sürdürüyor. Ekibimiz bugün çift antrenman yaptı. Sarı lacivertler akşam antrenmanında taraftarlarımızla bir araya geldi. Erken saatlerden itibaren Topuk Yaylası tesislerimizde toplanan taraftarlarımız duygularını televizyonumuzla paylaştı.
2: Evet, Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Taraftarımızın Fenerbahçe'mizde yeni sezondaki ilk buluşması gerçekleşecek. Neler söylersiniz?
3: Yani gerçekten çok güzel bir ortam var. Yeni sezonda inşallah şampiyonluk parolasıyla başlayacağız. Şampiyon da olacağız diyorum.
4: Bu sene inşallah ipi göstereceğiz. Aziz Başkanımıza güveniyoruz.
5: Öncelikle Aziz Başkanımıza hayırlı uğurlu olsun bu sene. Her zamanki dilediğimiz gibi yine Aziz Başkan. İnşallah hoş geldi. Şampiyon oluruz. Şampiyonluk dileklerimiz bizimle olsun inşallah. Hayırlı bir senemiz olsun.
4: Ben Zonguldak Ereğli'den geliyorum. Böyle bir ortamda hakikaten futbolcularımızı görmek de nasip olur biraz sonra. İyi gidiyoruz inşallah.
6: Çok heyecanlıyız. Başkanımız hayırlı olsun inşallah. İsmail Kartal'la yeni başarılar bekliyoruz. Özlemi gidereceğiz inşallah. Yeni yılda yeni heyecan. Yeni kulüp başkanımız da çok güzel günler bekliyor bizi.
7: Yeni yılda inşallah çok güzel günler göreceğiz.
8: Sarı lacı çubuklu bir hasaret bu. Bilmeden ısırlık diye biçmezsin. Çelikten beter şampiyonluk sevgilim. Taraftarımla halde şimdi bağırın. Fenerbahçe halde şimdi söyleyin. Fenerbahçe halde şimdi aykırın. Fenerbahçe gelecek şampiyonluklar pes etmeyince.
2: Yani bu sene artık şampiyonluk bekliyoruz. Biz her şartta her koşulda Fenerbahçe'nin yanındayız. Ama bu sene şampiyonlukla taşlandırırsak her şey bizim için daha güzel olacak.
9: Aziz Yıldırım sayesinde, başkanımız sayesinde şampiyon olacağız. Bu yüzden herkes çok mutlu. Çok seviniyor herkes. Yani mutluyuz.
10: Ya eski futbolcumuz kartı da getirdiler yedek teknik direktör olarak. O yüzden ben de çok mutluyum bu yüzden. Yani bir yandan da şey de var. Diouf'u da getirdiler. Bize çok katkısı olacağını düşünüyorum ben.
11: İyi ki geldiler, buradalar. Biz de çok mutluyuz burada oldukları için, Düyüce'ye geldikleri için.
12: Bekliyordum zaten İsmail Hoca'yı. Bir Türk hocanın Fenerbahçe'nin başında olması gayet normaldir. Başarılar diliyorum. Aziz Yıldırım'ı seviyorum. Takım bu sene şampiyon olmasını bekliyorum.
13: Çok heyecanlıyız abi. İnşallah imza alacağız bugün.
14: Bayağı heyecanlıyız abi ya.
15: Abi ben Asensio'dan imza çok istiyorum.
2: Yeni sezonla ilgili neler söylersiniz?
13: İnşallah bu sene şampiyon biz oluruz. Yani çok büyük bir beklentim var. Tabii Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal da geldi. 99 puan da topladık 2024'te. O yüzden büyük bir beklentim var İsmail Kartal'da.
14: Aziz Yıldırım geldiği için şampiyon olacağımızı düşünüyorum.
15: Biz güzel transferler yaparak mesela kendi kadromuzu güzelleştiririz. Aziz Yıldırım mesela bazı transferler yaparak kadromuzu güzelleşir. Ben şampiyon olacağımızı düşünüyorum.
16: Abi Fenerbahçe şampiyon olacak.
17: Abi Fenerbahçe kalbimizde şampiyon Fenerbahçe.
18: İnşallah bu yıl şampiyon olacağız. Kalbimizde Fenerbahçe var abi.
19: İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Kalbimizde Fenerbahçe.
20: Çok heyecanlıyız. Yeni sezonda da İnşallah bu yıl şampiyonluk kutlamak istiyoruz artık. Öyle bekliyoruz oyuncuları peşe kadar.
21: Aziz Yıldırım'ın başkan olmasıyla İsmail hocamız da geldi. Bu sene kesin şampiyonuz diye düşünüyorum.
2: Takımımıza başarılar diliyoruz. Bu sene şampiyonluk bekliyoruz. En büyük Fenerbahçe.
22: En büyük Fenerbahçe'ye bu sene şampiyonluk bekliyoruz.
23: Bu sene yepyeniden yeni bir sayfa açıp yeni şampiyonluklar elde etmek istiyoruz. Takımıza başarılar.
24: Yeni sezonda güzel bir sezon bekliyorum. İnşallah şampiyonluğumuzu kutlayacağız bu sene. En büyük Fener.
25: Bu sene inşallah şampiyonuz. Düzce'de başladık bugün. İnşallah bu sene şampiyonuz. Diğer takımlar da görecek. Bu sene, o sene, bu sene.
2: Taraftar olarak bugün açtık biz de sezonu. Hafta başından beri takımımız buradaymış. Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal'a çok güveniyoruz. İnşallah bu sene.
25: İnşallah bu sene şampiyonuz.
23: Bu sene yeni sezon, yeni heyecan. İnşallah Aziz Başkanımızla beraber bu sene gümbür gümbür liderliği alıp şampiyon olacağız inşallah. Şampiyonlar Ligi'ne de kalacağız. Teşekkür ederim.
6: O sene bu sene inşallah bu sene olacağız. Aziz Yıldırım'la beraber, İsmail Kartal'la beraber.

0: Omuza şampiyonluğa.
1: Yeni sezona yeni formayla girdik. İnşallah o sene bu sene şampiyon olacağız. Aziz Yıldırım'a güveniyoruz.
2: İnşallah şampiyon oluruz.
3: İnşallah şampiyon oluruz.
4: En büyük Fener. Her çok zaman en büyük Fener.
5: Bu sene daha da bir umutluyuz. İnşallah şampiyon olacağız.
6: İnşallah şampiyon oluruz.
7: İnşallah maşallah yok. İsmail hocamızı bekliyorduk zaten. Bu sene kesinlikle şampiyonuz.

0: Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız sezonu 2 kupayla tamamladı. Ekibimiz Euro Cup 1'in ardından Türkiye Ligi'nde de mutlu sona ulaştı.
1: Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi'nde 4. şampiyonluğunu elde etti. Normal sezonu 24 galibiyetle zirvede tamamlayan takımımız çeyrek finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni, yarı finallerde de TSK Rehabilitasyon Merkezi engellileri 2-0'lık serilerle eleyerek adını frene yazdırdı. Final serisinde Beşiktaş'la karşılaşan Sarı Lacivertler ilk maçı 68-61 kazanırken deplasmandaki ikinci mücadelesinden 92-79 mağlup ayrıldı.
2: Yamaç potalı atışı başarılı.
1: Ekibimiz 3. maçta rakibini 92-70 yenerek seride 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. 4. mücadeleden de 80-77 galip ayrılan Fenerbahçe İstanbul Jet final serisini 3-1 kazanarak şampiyon oldu.
3: Gördüğünüz gibi oyuncularımızın ve koçumuzun sevinci.
1: Euro Cup 1 şampiyonunun ardından tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi'nde 4. kez mutlu sona ulaşan takımımız sezonu 2 kupayla tamamladı. Fenerbahçe İstanbul Jet teknik ekip ve oyuncuları şampiyonluğu doyasıya kutladı. Sarı Lacivertler önümüzdeki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
0: Fenerbahçe Futbol Akademimizin ev sahipliğini üstlendiği 2. Uluslararası Can Bartu Futbol Turnuvası 27-28 Haziran tarihlerinde Fenerbahçe Derazı Lefter Küçük Andoniadis tesislerimizde gerçekleşti. Fenerbahçe Futbol Akademimizin ev sahipliği yaptığı 2. Uluslararası Can Bartu Futbol Turnuvası Fenerbahçe Derazı Lefter Küçük Andoniadis kamp tesislerinde düzenlendi. 2 gün süren organizasyonu ülkemizin yanı sıra Almanya, Bulgaristan ve Kazakistan'dan 12 yaş altı 8 takım katıldı. Turnuvada Fenerbahçe'mizle birlikte Fatih Karagümrük, Kocaeli Spor, Charlottenburg, Chernomor, Septemvri Sofia, Astana ve Jeyran U12 ekipleri mücadele etti. Şampiyonluk kupası Kara Şimşeklere giderken Sarı Lacivertli ekibimiz ise ikinci bitirdi. 12 yaş altı futbol takımımızın oyuncularından Cuma Selim turnuvanın en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü. Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörü Şenol Çorlu, Fenerbahçe U12 Teknik Sorumlusu Cüneyt Ovat ve Fenerbahçe Futbol Akademi İdari İşler Yöneticisi Serdar Alkın organizasyonla ilgili görüşlerini paylaştı.
4: Bir kere tabii bu turnuva vesilesiyle sevgili Can abimizi bir kez daha hatırlatma şansına sahip olduk. Ne mutlu onun gibi bir değere sahibiz. Bizler de ondan sonra göreve alan bizler de o değerlerle büyüdük. Zaten bugünlere de o değerlerle geldik. Şimdi aynı öğrendiğimiz değerleri de biz kendi genç arkadaşlarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Burada da gördüğünüz 2 gün hakikaten çok keyifli geçti. Tabii ki sonuç önemli ama önemli olan burada bu genç arkadaşlarımızı tekrar bir sosyal bir ortamda arkadaş olmaları, dostluklar kurmaları ve umut ediyorum ki bu arkadaşlıkların daha sonra devam ettirsinler. Kendimize test etme imkanı buluyoruz. Kendi yaş grubumuzdaki diğer çocuklarla Almanya'dan olsun, Kazakistan'dan olsun bu tip takımlarla kendimizi test etme imkanı buluyoruz. O anlamda teknik açıdan da bize çok faydalı oldu ama asıl ve önemli olan bu grupların yan yana gelmesi ve bize 2 gün çok keyifli günler yaşatmasıydı. O anlamda ben katılan kulüplere, katılan futbolcu arkadaşlarımıza ve teknik heyete sizler aracılığıyla teşekkür etmek isterim.
5: Güzel bir turnuva oldu. Dün ve bugün devam etti turnuvamız. Aslında sonuçlardan ziyade çocukların sergilediği performanslar bizim için önemliydi. İstediğimiz bir sonuç olmasa da çocukların sergilediği performanslar ve artık sezonun sonuna geldiğimiz bu süreçte gelişimlerini değerlendirmek istedik. Gayet verimli bir turnuva oldu bizim için. Hava da çok sıcaktı. Yoğun ve yorucu bir dönemden zaten çıkmıştık. Süreçten çıkmıştık. Karşılığında da çocuklar sezonu tamamladılar bugün itibariyle ve keyifli bir şekilde birbirimize sarılarak mutlu bir şekilde sezonumuzu kapatıyoruz. Sizlere de teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bu turnuvayı düzenledik. Çok da güzel, keyifli bir şekilde geçti maçlar. Genel anlamda mutlu bir şekilde sezonu kapatıyoruz. Teşekkür ederiz.
6: Çok güzel bir 2 gün geçirdik. Uluslararası Can Bartu futbol turnuvası olarak işte yurt dışından 5 takım, Türkiye'den de 3 takımla beraber toplam 8 takımın katılımıyla birlikte gerçekleştirdik. Çok güzel bir 2 gün oldu. devamını diliyoruz.
0: Adını tarihimize altın harflerle kazıyan Can Bartu'nun değerli eşi Güler Bartu da duygularını dile getirdi.
7: Çok benim için onur ve gurur verici bir olay bugün. Şampiyonumuzun kupasını takdim ettik. Can Bartu gibi inşallah gelecek nesillere Can Bartu bir örnek teşkil eder ve bu pırıl pırıl gençlerimiz Can Bartu'nun izinde devam ederekten gelecek yıllara, nesillere örnek olurlar.
0: 317 kez çubuklu formamızı giyen, 5 kupalı efsane kadromuzda yer alan ve toplamda 13 kupayla Fenerbahçe kariyerini noktalayan Şükrü Birand'ın aramızdan ayrılışının bugün 7. yılı. Saygı ve özlemle anıyoruz.
8: 10 yıl boyunca formamızı giyen eski milli futbolcumuz Şükrü Birand 28 Haziran 2019'da vefat etti. 1964-1974 yılları arasında giydiği sarı lacivertli formayla çıktığı 317 maçta 7 gol atan Şükrü Birand 15 kez de A milli takım formasını giymişti. 4 kez lig şampiyonluğu yaşayan Birand 2 kez Türkiye Kupası, 2 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 kez Başbakanlık Kupası, 1 kez Spor Toto Kupası, 2 kez TSYD Kupası ve bir Türk takımının uluslararası alanda kazandığı ilk kupa olan Balkan Kupası zaferlerinde de takımımızda yer almıştı. Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe Televizyonu'nda Şükrü Birand sizlerle programını hazırlayan efsanemizi saygı ve rahmetle anıyoruz.
0: Kulübümüzde Şükrü Birand için anma mesajı yayınladı. Mesajda kulübümüzde geçirdiği 10 yılı boyunca çubukluyu 317 kez terleten Fenerbahçemizin ve milli takımımızın unutulmaz efsanesi Şükrü Birand'ı vefatının 7. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz ifadeleri kullanıldı. 100. Gazi koşusunu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi koşusuna İstanbul Veli Efendi Hipodromu ev sahipliği yaptı.
9: Biz bu cumhuriyete aşığız.
0: Bu yıl 100.sü düzenlenen yarışta 22 safkan mücadele etti.
9: Mustafa Kemal Atatürk için asın derbisi 100. Gazi koşusu başladı değerli yarışseverler.
0: Yarışı jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı.
9: Nalçakan rakiplerini ardında tutuyor. Bay Nalçakan ve Halis Karataş için en özel anı Gazi panosuna asılacak 100. şampiyonluk dalı.
0: 100. Gazi koşusunu Veli Efendi Hipodromu'nda 67.200 kişi takip etti. 2026 Dünya Kupası'nda grup müsabakaları 6 karşılaşmayla tamamlandı. Lionel Messi Arjantin'in Ürdün'ü 3-1 mağlup ettiği maçta attığı golle tarihe geçti.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası C grubunda Arjantin Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek 3-3 yaptı. Tangocuların golleri Lo Celso, Lautaro Martinez ve Lionel Messi'den gelirken Ürdün'ün tek golünü Tamari kaydetti. Arjantinli yıldız Messi, Ürdün ağlarını havalandırarak Dünya Kupası'na üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Lionel Messi turnuvadaki 6. golünü kaydetti. J grubundaki diğer mücadelede Cezayir ile Avusturya 3-3 berabere kaldı. Cezayir adına Belgali 1, Mahrez 2 kez fileleri havalandırırken Avusturya'nın gollerini Arnautovic, Sabitzer ve Kalizic attı. 9 puanlı Arjantin 1. 4 puanlı iki takımdan Avusturya 2. Cezayir ise 3. sırada yer alarak son 32'ye kaldı. Puanı bulunmayan Ürdün ise turnuvaya veda etti. L grubunda İngiltere Panama'yı Bellingham ve Kane'in golleriyle 2-0 yendi. Gruptaki diğer mücadelede Livakovic'li Hırvatistan Gana'yı 2-1 ile geçti. Hırvatların gollerini Susic ve Vlasic atarken Gana'nın tek golü Lukasen'den geldi. İngiltere 7 puanla lider olarak son 32 turuna çıktı. 6 puanla 2. sıradaki Hırvatistan ve 4 puanlı Gana'da son 32 turuna yükselirken Panama turnuvaya puansız veda etti. K grubunda Portekiz'de Kolombiya golsüz berabere kaldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Özbekistan'ı Visa'nın 2, Mayale'nin golleriyle 3-1 yendi. Özbekistan'ın tek golünü Shomurodov kaydetti. Kolombiya 7 puanlı ilk sırada, Portekiz ise 5 puanlı 2. sırada yer alarak adlarını son 32 turuna yazdırdı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti de 4 puanlı 3. olarak son 32'ye kalırken puanı olmayan Özbekistan elendi.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu.
1: Kupası son 32 turu 28 Haziran Pazar Güney Afrika Kanada, 29 Haziran Pazartesi Brezilya Japonya Almanya Paraguay, 30 Haziran Salı Hollanda Fas Fil Dişi Sahilleri Norveç, 1 Temmuz Çarşamba Fransa İsveç Meksika Ekvador İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti Belçika Senegal, 2 Temmuz Perşembe Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek İspanya Avusturya, 3 Temmuz Cuma Portekiz Hırvatistan İsviçre Cezayir Avustralya Mısır, 4 Temmuz Cumartesi Arjantin Yeşilburun Adaları Kolombiya Gana.
0: Değerli izleyenler, ana haber bültenimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.

0: olacak ne ya? Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, şimdi Fenerbahçe televizyonuyla ortak yayına geçiyoruz.
1: Bu antrenmanın taraftarlarımıza açık olacağı duyurulmuştu kulübümüzün tüm kanallarından ve oyuncularımız antrenman öncesinde gitti, taraftarlarını selamladı, meşalelerle, tezahüratlarla oyuncularımıza destek oluyor taraftarlarımız. Sabah erken saatlerden itibaren topuk yaylası tesislerimizin çevresinde bir araya gelmeye başlamıştı taraftarlarımız. Geçtiğimiz günden kamp kuranlar ki onlarla röportajlar da gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günden kamp kuranlar, göl çevresinde yer alanlar ve takımımızla buluşmayı bekleyen, hem oyuncularımız hem de teknik heyetimizle buluşmayı bekleyen taraftarlarımız hem tribündeki yerlerini aldılar hem de tesisimizin etrafından binlerce taraftarımız Düzce'ye çevrem yerlerden, illerden, İstanbul'dan, Ankara'dan gelen taraftarlarımızın olduğunu biliyoruz. Binlerce taraftarımız topuk yaylası tesislerinde takımımıza yakın olabilmek, oyuncularımıza yakın olabilmek için tesislerimizdeki yerlerini aldılar. Tezahüratlarla oyuncularımıza destek oluyor taraftarlarımız geldikleri andan itibaren ve günün ikinci çalışmasının tamamı hem basına hem de taraftarlarımıza açık olarak gerçekleşecek. Oyuncularımız şu an saha içerisindeler. Serkan Acar Resort and Sports Topuk Yaylası tesislerimizde yine tarihi bir gün yaşanıyor. Coşkulu bir şekilde taraftarlarımız yeni sezon öncesinde oyuncularımızla bir araya gelmenin heyecanını yaşarken oyuncularımıza da aynı zamanda destek oluyorlar. Göl çevresinde de az önce de ifade ettiğim gibi hem geçtiğimiz gün hem de ondan önceki gün kamp kurmaya başlayan taraftarlarımız vardı. Yüzlerce araba var topuk yaylasında. Taraftarlarımız burada takımımıza ulaşabilmek için her noktayı doldurmuş durumdalar ve Fenerbahçe'mizde antrenman öncesinde şu an mini bir toplantı gerçekleşiyor ve günün ikinci çalışması başlamak üzere. Taraftarlarımız takımımıza desteklerini uzun süredir, uzun saatlerdir sürdürüyor ve koşu çalışmasıyla birlikte de günün ikinci antrenmanı başlıyor. Taraftarlarımız da büyük bir heyecanla oyuncularımızın onlara yaklaşacağı anı bekliyor. İşte bu coşku ve bu destekle birlikte Fenerbahçe'miz yeni sezona başlıyor. Oyuncularımız ısınma hareketleriyle günün ikinci çalışmasına başlıyor. İlerleyen saatlerde yine gün içerisinde topuk yaylasına gelmiş taraftarlarımızla yapmış olduğumuz röportajları, hem göl kenarında yaptığımız röportajları hem de burada tribünde yapmış olduğumuz röportajları izleyebilirsiniz. Günün ikinci çalışmasında taraftarlarımızın önünde oyuncularımız ısınma hareketlerine başlamış durumdalar. Taraftarlarımız hem oyuncularımızı hem teknik ekibimize, teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'a sevgi gösterilerinde bulunuyorlar. Yaptıkları tezahüratlarla birlikte burada Topuk Yaylası tesislerimizde yine uzun yıllar boyunca unutulmayacak bir gün yaşanıyor. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal taraftarlarımızı selamladı. Oyuncularımızın da ısınma hareketleri bir yandan devam ediyor. Fenerbahçe'mizde 30 oyuncu var kamp kadrosunda. Kalecilerimiz yan sahada, kaleci antrenörlerimiz eşliğinde çalışmasını sürdürüyor ki Topuk Yaylası tesislerimizde oldukça güzel iklim koşullarında antrenman gerçekleştiriyor Fenerbahçe'miz. Oyuncularımız günün ikinci antrenmanının ilk bölümünde şu an ısınma hareketlerine devam ediyorlar. Çarşamba günü Topuk Yaylası tesislerimize geldi. Fenerbahçe'miz ve ayağının tozuyla ilk antrenmanını gerçekleştirdi bildiğiniz gibi. Ondan sonraki iki gün takımımız çifter antrenmana antrenman yaptı ki sabah antrenmanlarının ilk bölümleri ve ilk yaklaşık 45-50 dakikalık bölümü salonda geçiyor oyuncularımızın. Sonrasında sahaya çıkıyor oyuncularımız ve sahada da sarı lacivertli ekibimiz hem güç depolarken bir yandan da taktiksel provalar üzerinde duruyor. Fenerbahçe'miz 2 Temmuz Perşembe gününe kadar Topuk Yaylası tesislerimizde kamp yapacak. Sarı lacivertli ekibimizin taraftarımızla, Büyük Fenerbahçe taraftarıyla buluştuğum bu önemli anları yine Fenerbahçe Televizyonu farkıyla YouTube kanalımızdan yine sizlerle paylaşıyoruz. Taraftarımızın coşkusunu yine Radyo Fenerbahçe'den de takip eden taraftarlarımızın olduğunu biliyoruz. Onların tezahüratlarını dinliyorlar. Fenerbahçe'miz günün ikinci çalışmasında ısınma hareketlerine devam ediyor pas çalışmasıyla birlikte ve pas çalışmasının ardından da ilerleyen bölümde yine taktiksel provalar üzerinde durulacak. Topuk Yaylası kampında oyuncularımız Perşembe ve Cuma günleri çifter antrenmana imza attı demiştik. Geride bıraktığımız günse Fenerbahçe'miz ve oyuncularımız teknik ekibimiz tarafından bazı testlere tabi tutuldular. Oyuncularımız ısınma hareketlerine devam ediyorlar ve az önce antrenmanın başında bildiğiniz gibi önce taraftarlarımızı selamlamıştı sarı lacivertli oyuncularımız ve ardından da teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve takım kaptanlarımız antrenman öncesindeki o mini toplantıda birer konuşma gerçekleştirdiler. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve Mert Hakan Yandaş, Fred ve Skriniar takım arkadaşlarına birer konuşma yaptı ve binlerce taraftarımız buraya geldi ve bu taraftarlarımız için onların bize göstermiş oldukları bu sevgi gösterileri ve destek için bizim de sezonu şampiyon tamamlamamız gerekiyor şeklinde konuşmalar yapıldığı bilgisi bize de geldi ve oyuncularımızın ısınma bölümündeki pas çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Taraftarlarımız da bir yandan akın akın topuk yaylası tesislerimize gelmeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden, hatta yayının başında da belirtmiş olduğum gibi, geçtiğimiz gün cuma akşamı buraya gelip kamp yapan taraftarlarımızın olduğunu biliyoruz. Bugün de yine daha gün doğmadan tesislerimize, tesislerimizin çevresine gelen, yine buradaki göl kenarında, buradaki göl kenarında yine araçlarını park eden, gündüz saatlerinde piknik yapan ve akşam bu saatleri bekleyen taraftarlarımızın olduğu bilgisini bir kez daha paylaşalım. Binlerce taraftarımız şu an futbol takımımızın akşam antrenmanını, Serkan Acar Resort and Sport Topuk Yaylası tesislerimizde takip etmeye devam ediyor. Kalecilerimiz yan sahada, kaleci antrenörlerimiz eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Takımımızda Milan Škriniar'ın da çalışmanın bu bölümünde takımla birlikte çalıştığını belirtelim. Marco Asensio yine kendisi için hazırlanan bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor ki, bu iki oyuncumuzun da geçtiğimiz sezon sonundan kalan sakatlıkları vardı. Bildiğiniz gibi oyuncularımız her sabah ve akşam yaklaşık ikişer saatlik antrenmanlara şu ana kadar imza attılar ve uzun süren bu antrenmanların şüphesiz tek bir amacı var. O da yeni sezonda Fenerbahçe'mizin başarılı olması. Oyuncularımız bir yandan güç depolarken bir yandan da yeni sezonun taktiksel provaları üzerinde duruyor. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde tesisimizde bildiğiniz gibi UEFA standartlarında 3 saha bulunuyor ve bu sahaların tamamını da kullanıyor futbol takımımız. Çalışmalar sırasında ısınma bölümünün ardından şimdi toplu çalışmalar yine devam ediyor. Fenerbahçe'mizde ve taraftarlarımızda, oyuncularımızda, teknik ekibimize yakın oldukları bu anlarda tezahüratlarla onlara desteklerini sürdürüyorlar. Binlerce taraftarımız şu an Serkan Acar Resort and Sports Topuk Yaylası tesislerimizde takımımızın akşam antrenmanını takip ediyor. Tesisimizin çevresindeki her noktada taraftarımızı görebilmek mümkün ve yine bir basın ordusu da bugünkü akşam antrenmanını takip ediyor. Tesisimizin girişindeki yol, oradaki kalabalık hiçbir şekilde bitmedi. Kameraman arkadaşım sevgili Yılmaz Kuyumcu'nun objektifinden de yine taraftarlarımızın görüntülerini an be an ekranlara getirmeyi sürdürüyoruz. Daha önce de söylediğim gibi cuma akşamı, cumartesi günü buraya gelip kamp yapan taraftarlarımız bugün yine daha gün doğmadan tesisimize ve çevresine gelen taraftarlarımız yine tesisimizin hemen yanındaki gölün çevresindeki araçları da görebiliyorsunuz. Binlerce taraftarımız takımımızla bir arada olabilmek, onlara yakın olabilmek için Topuk Yaylası tesislerimize geldiler ve Fenerbahçe'mizin akşam antrenmanını takip ediyorlar. Takımımızın programından da bahsetmek gerekirse, bildiğiniz gibi hafta başında Fenerbahçe'miz sağlık kontrollerinden geçmişti. Pazartesi ve salı günleri sağlık kontrolleri yapılmıştı. Çarşamba günü takımımız sabah saatlerinde Canbartu tesislerimizde bir araya geldi ve ardından da kamp yolculuğu başladı. Topuk Yaylası tesislerimize ulaşır ulaşmaz çarşamba günü akşam saatlerinde takımımız, teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Perşembe ve cuma günleri çifter antrenmanı vardı futbol takımımızın ki bir kez daha hatırlatmak gerekirse sabah antrenmanlarının ilk 45-50 dakikalık bölümü salonda güç ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde geçiyor. Sonrasında takımımız sahaya çıkıyor ve sabah antrenmanları yaklaşık 2 saat sürüyor. Akşam antrenmanlarının da yine 1.5'la 2 saat arasında sürdüğünü belirtmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz gün takımımız teknik ekibimiz tarafından bazı testlerden geçti ve sadece test günüydü geride bıraktığımız gün. Bugün yine çift antrenman, sabah saatlerindeki antrenmandan görüntüleri ekranlarınıza zaten getirmiştik ki yine sabah antrenmanının ilk 40 dakikalık bölümü salonda, salon çalışmaları üzerine geçti ve sabah antrenmanı da yaklaşık 2 saat sürdü. Oyuncularımız dinlendikten sonra da akşam antrenmanı için sahadaki yerlerini aldılar. Şu an yine oyuncularımız dar alanda top kapma çalışmaları gerçekleştiriyor. Ve antrenmanın bu bölümünde oyuncularımız top kapma ve pas çalışmalarına devam ediyorlar. Fenerbahçe'miz 2 Temmuz Perşembe gününe kadar Serkan Acar Resorts & Sports Topuk Yaylası tesislerinde kamp programını sürdürecek futbol takımımız. Önümüzdeki hafta 3 ve 4 Temmuz tarihlerinde izin yapacak. Önümüzdeki pazar günü ise Fenerbahçe'miz bu kez 10 gün sürecek Avusturya kampı için bu ülkeye hareket edecek. 8 Temmuz çarşamba günü Avusturya Ligi ekiplerinden Admira Wacker'le, 11 Temmuz cumartesi günü Polonya Ligi'nde mücadele eden Pogon'la ve 14 Temmuz salı günü de futbol takımımız geride bıraktığımız sezon Avusturya Ligi'nde şampiyon olan LASK Linz takımlarıyla karşılaşacak ve Fenerbahçe'miz İstanbul'a döndükten sonra da Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında 21 Temmuz Salı günü stadımızda taraftarlarımızın önünde saatler 21'i gösterdiğinde Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek ve ilk resmi maçına da bu karşılaşmayla birlikte çıkmış olacak Fenerbahçe'miz ki Gornik Zabrze eşleşmesinin rövanş mücadelesi ise 29 Temmuz çarşamba günü yine Türkiye saatiyle 21'de olacak. Oyuncularımız günün ikinci antrenmanında pas çalışmalarını sürdürüyor. Binlerce taraftarımız Serkan Acar Resorts & Sports Topuk Yaylası tesislerimizde futbol takımımızın akşam antrenmanını takip ediyor. Yine bir basın ordusunun da burada olduğunu belirtelim. Bu çalışmayı takip ediyor basın mensupları da. Zaman zaman telefon hatlarında da problemin yaşandığı bilgisini de sizlerle paylaşalım. Çünkü defalarca söylediğim gibi Serkan Acar Resorts & Sports Topuk Yaylası tesislerimiz tarihi günlerinden birini yaşıyor. Oyuncularımız çalışmalarına devam ediyorlar. Fenerbahçe'mizde günün ikinci antrenmanı devam ediyor. Antrenmanın hemen başında taraftarımızı selamlamaya gitmişti oyuncularımız. Ardından da önce teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal, ardından da Mert Hakan Yandaş, Fred ve Milan Škriniar takım arkadaşlarıyla mini bir konuşma gerçekleştirdi. Binlerce taraftarımız burada ve onların bu desteğiyle birlikte yeni sezona yine başlıyoruz ve şampiyon olmalıyız ifadeleri kullanılmış konuşmalarda futbol takımımızın medya ve iletişim sorumlusu sevgili Oğuz Hüseyinoğulları bu bilgiyi benimle paylaşmıştı. Oyuncularımızın top kapma çalışmaları devam ediyor. Saha içerisinde kalecilerimiz yan sahada kaleci antrenörlerimiz eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'mizde yine bireysel program dahilinde çalışmalarına devam eden Marco Asensio da yan sahada çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe'miz günün ikinci antrenmanında büyük taraftarımızla buluştu. Tarihi günlerinden birini yaşıyor Serkan Acar Resorts and Sports Topuk Yaylası tesislerimiz ve Marco Asensio'dan az önce bahsetmiştik. Marco Asensio bireysel çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertli oyuncumuz ki taraftarlarımızın da ona hem tezahüratları hem de sevgi gösterilerinde bulunduklarını da belirtelim. Marco Asensio geçen sezon 38 maçta 13 gol 14 asiste oynamıştı futbol takımımızda. Kalecilerimizde kaleci antrenörlerimiz eşliğinde çalışmalarına devam ediyor. Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge ve Kuzey Sapas dörtlüsü Ederson Livakovic ve Mert Günok futbol takımımızın diğer file bekçileri. Onlar bildiğiniz gibi Dünya Kupası'nda mücadele ettiler. Etmeye de devam edenler var. Burada dört file bekçisiyle takımımız çalışmalarına devam ediyor ki kalecilerimizin hemen arkasındaki bölümde de yine taraftarlarımızın yer aldıklarını ve antrenmanı takip ettiklerini görüyoruz. Marco Asensio da bireysel çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sarı lacivertli oyuncumuz halen daha Serkan Acar Resort and Sports Topuk Yaylası tesislerimize gelen taraftarlarımızın olduğu bilgisini sizlerle paylaşalım. Taraftarlarımız, oyuncularımıza, teknik ekibimize yakın olabilmek, onlara desteklerini gösterebilmek adına daha önce de ifade etmiş olduğum gibi cuma akşamından cumartesi günü yine öğle saatlerinden itibaren tesisimizin etrafında göl kenarında toplandılar. Kamp yaptılar. Bugün yine günü harmadan tesislerimizin çevresine gelen taraftarlarımızın olduğunu biliyoruz ki onlarla röportajlar da gerçekleştirdik ve bu röportajları ilerleyen bölümde Fenerbahçe Televizyonu'nda izleyebileceksiniz. Onların görüşlerini aldık. Hem bu özel güne hem de yaklaşan yeni sezonla ilgili düşüncelerini öğrenmek istedik. Ve takımımızın akşam antrenmanı da tüm hızıyla devam ediyor. Oyuncularımızın top kapma çalışması antrenmanın bu bölümünde sürüyor. Sarı lacivertli ekibimizde Fenerbahçe'mizin Kamp kadrosunda savunma oyuncularımızdan Milan Škriniar, Jadon Osterwolde, Yiğit Efedemir, Rodrigo Beckham, Kamil Efe, Yiğit Vidan, Omar Payet, Archie Brown, Levent Mercan ve Ogyen Mimovic gibi isimler bulunuyor. Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü bildiğiniz gibi milli takımımızda birlikte Dünya Kupası'nda mücadele etmişlerdi. Yine Nelson Semedo da Portekiz milli takımının kadrosunda bulunuyor. Sarı lacivertli ekibimizin kamp kadrosunda ayrıca orta saha oyuncularımızda Matteo Guendouzi, Fred, Bartu, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş ve Marco Asensio gibi oyuncularımız yer alıyor. İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci milli futbol takımımızın kadrosundaydılar. N'Golo Kante Fransa'da, Amrabat'ta Fas milli takımında yer alıyor. Ve ileri uçta görev yapan oyuncularımızdan da Vedat Muriç, Anderson Talişka, Antoni Mustafa, Cengiz Ünder, Salahattin Ekici, Adem Yeşil, Arif Edayi, Çağrı Balta, Amara Diouf ve Sidiki Şerif gibi isimler kamp kadromuzdalar. Ve Oğuz Aydın'la Kerem Aktürkoğlu'nun milli futbol takımımızda mücadele ettiklerini biliyoruz. Nene'nin de tedavi ve rehabilitasyon süreci Fransa'da devam ediyor. O da ilerleyen günlerde takımımıza katılacak. Oldukça güzel iklim şartları altında takımımızın topuk yaylası kampı devam ediyor ki şunu söylemek gerekiyor. Fenerbahçe'mizde özellikle sabah ve akşam antrenmanlarında güneş kendisini gösterse de rüzgarla birlikte hava sıcaklığının çok yüksek olmadığını belirtelim. Özellikle akşam antrenmanları esnasında hava sıcaklığının 20 derecenin de altında seyrettiğini belirtmemiz gerekiyor. Sarı lacivertli oyuncularımızın top kapma çalışması sona erdi ve şimdi yine bir araya gidiliyor. Fenerbahçe'mizin antrenmanında taraftarlarımız da yine tribünde oyuncularımıza, takımımıza, teknik ekibimize desteklerini göstermeye devam ediyorlar. Fenerbahçe'mizde ve birazdan da oyuncularımızın çalışması kaldığı yerden devam edecek. Kameraman arkadaşım Yılmaz Kuyumcu da diğer yarı sahaya doğru kamerasını taşıyor. En iyi görüntüyü ekranlara getirebilmek için günün ikinci çalışmasının tamamı hem basına hem de taraftarlarımıza açık bir şekilde gerçekleşiyor ve oyuncularımız şimdi yarı sahada çift kale maçta mücadele edecekler. Milan Škriniar'ın da yeleğini giydiğini belirtelim. Sarı lacivertli ekibimizde ve birazdan birazdan dar alanda maç başlayacak. Sarı lacivert ekibimizde Rodrigo Beckham ve Marco Asensio yan sahada bireysel çalışmalarını sürdürüyorlar bu antrenmanda ve şimdi de sarı lacivertli ekibimizin dar alandaki çift kale maçı başlamak üzere. teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal ve yardımcıları eşliğinde günün ikinci antrenmanı taraftarlarımıza açık bir şekilde gerçekleşiyor. Taraftarlarımız oyuncularımıza, teknik ekibe yakın olabilmek için hem türbündeki hem de tesisimizin çevresindeki yerlerini aldılar. İğne atsan yere düşmez tabirini şu an taraftarlarımızın bulundukları bölüm için rahatlıkla söyleyebiliriz. Binlerce taraftarımız cuma gününden itibaren ki kulübümüz tüm kanallarından bu antrenmanın taraftarlarımıza açık olacağı bilgisini paylaşmıştı ve taraftarlarımız da cuma gününden itibaren Topuk Yaylası tesislerimizin çevresinde hem kamp yapmaya başladılar hem de sayıları sürekli arttı ve şu an taraftarlarımız takımımızın akşam antrenmanını takip ediyorlar ve akşam antrenmanında da şu an dar alanda çift kale maçta mücadele ediyor. İkiye ayrılan takımlarımız Fancan Eribayat'tan Gendozi'ye, Partu şimdi geriye döndü. Mert Hakan Yandaş, İrfancan Eribayat kaptırılan topun ardından top ağlara gitti ve gol oldu. Şimdi Fred'de top, Fred çizgi oynadı. Mimović şimdi Fred'de top, Fred'in pası, Partu araya girdi. Tek paslar ve ardından top kaleci Tarık Çetin'de kaldı. Günün ikinci antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçla devam ediyor. Gendozi'nin pası, bir vuruş ve top direkt dibinden ağlara gidiyor. Musaba'nın vuruşunda. Fred'in yerden pası. Gendozi Talişka ile oynadı. Fred. Şimdi top Emre Demir'de. Emre Demir'den Bartu topu aldı İrfan Can. Bartu, Skriniar. Şimdi Harchi Brown, top yeniden İrfan Can Eribayat'a kadar gitti. Taraftarlarımız bir yandan da tabi takımımızın dar alanda gerçekleştirmiş olduğu bu çalışmada takımımızın dar alanda yapmış olduğu bu çift kale maçı takibini sürdürüyor. Tarık topun geçmesine izin vermedi. Şimdi Talişka'nın pası. Yerden bir pas. Top direğin yanından oyun alanının dışına gitti. Gendozi ile bir kez daha atak başlıyor. Yerden pas. Ceza sahası içi Osterwold'e. Şimdi Talişka. Talişka'dan pas. Musaba'ya. Yeniden Talişka. Bıraktı topu Gendozi'ye. Gendozi Vedat'la oynadı. Vedat Muriç'in pası. Araya girdi Çağrı Balta. Top ondan döndü. Şimdi Vedat bir orta daha yaptı. Kafa vuruşu. Arka direkte Musaba çevirdi topu. Kafa vuruşunu çizgiden çıkartıyor topu. Harchi Brown. Sarı lacivertli ekibimizin dar alandaki çift kale maçı devam ediyor. Mert Hakan. Mert Hakan'dan Yiğit Efe'ye. Yeniden Mert Hakan döndü geriye. İrfan Can, Harchi Brown, Skriniar, Bartu. Bartu döndü. İrfan Can. Şimdi ortaya çevrilen top. Mert Hakan, Sidiki Şerif, Talişka. Düdük geldi ve dar alandaki bu çift kale maçında ilk bölümü sona ermiş oldu. Taraftarlarımız da bu mücadeleyi, takımımızın dar alandaki karşılaşmasını, çift kale maçını bir yandan tezahüratlar yaparak bir yandan da oyuncularımıza sevgi gösterilerinde bulunarak takip etmeyi sürdürüyorlar. Binlerce taraftarımız takımımızın akşam antrenmanını Serkan Acar Resort & Sport Topuk Yaylası tesislerinde takip ediyorlar. Şimdi Cengiz'in pası bir orta arka direğe doğru gelişine bir vuruş düşüncesi. Yükseklik kazandı top. Tarık iki hamlede kontrol etti. Tarık Çetin

top. Osterwolde de Mimović. Mert Hakan, şimdi Arçi. Tekte bıraktı topu. Çağrı Balta. Mert Hakan. Osterwolde. Osterwolde'den pas. Talişka'ya. Talişka yaptı ortasını. Sekti top. Emre Demir. Oynadığı yerde Genduzi var. Genduzi'nin pası. Şimdi ceza sahası içi ve dar alanda topu ağlara göndermeyi başarıyor Vedat Muriç. Takımımızın akşam antrenmanındaki çift kale, dar alandaki çift kale maçını da sizlerle paylaşıyoruz. Genduzi'nin vuruşuna Tarık başarılı. Ardından top Mimović'te kaldı. Kayrak müdahale Omar Fayet'ten. Oyun yeniden kaldığı yerden şimdi devam ediyor. Skriniar, Vedat Muriç, Genduzi. Yerden pas Vedat, ona şut şansı tanımadı orada Osterwolde. Talişka uzaklardan kaleyi düşündü. Direkt dibinde golü engelliyor İrfan Can Eğribayat. Mert Hakan, Mimović. Mimović'ten Talişka'ya. Şimdi top Mert Hakan'da ve Mert Hakan bıraktı Fred'e. Fred uzaklardan kaleyi düşündü. Topu çeliyor İrfan Can Eğribayat. Dar alandaki çift kale maçın heyecanı devam ediyor. Talişka'nın pası şimdi Fred'e. Fred yerden oynadı orta. Arka alana doğru. Orada Mimović var. Mimović tekte bıraktı. Emre yaptı ortasını. Kapayla topu. Skriniar uzaklaştırdı. Şimdi bir hata. Ardından top ağlara gidiyor ve İrfan Can Eğribayat'ın yanından top ağlara gitti. Mimović. Harchi Brown. Evet, oyunu durduruyor antrenörlerimiz. Dar alandaki çift kale maçın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Oyuncularımız çalışmalarını sürdürüyor. Binlerce taraftarımız Serkan Acar Resort & Sport Topuk Yaylası tesislerimizde futbol takımımızı takip ediyor. Oyuncularımıza, teknik ekibimize yakın olabilmek için hem bugün hem de geride bıraktığımız iki gün, cuma ve cumartesi günleri kulübümüzün tüm kanallarından yapılan duyurunun ardından Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerimize geldi. Taraftarlarımız, kamp yapanları gördük. Bugün yine gün ağarmadan tesislerimizde, tesislerimizin çevresine gelen taraftarlarımızın olduğunu gördük ve onlarla da yine röportajlar da yaptık ve röportajları da ilerleyen bölümde Fenerbahçe televizyonumuzda izleyebileceksiniz. Onlara hem takımımıza yakın olmalarını hem de yaklaşan yeni sezonla ilgili düşüncelerini sorduk. Ankara'dan, İstanbul'dan, yine çevre illerden buraya gelen binlerce taraftarımız futbol takımımızın akşam antrenmanını takip ediyorlar. Takımımız ısınma hareketleriyle başlamıştı çalışmaya ve ısınma hareketlerinin ardından Fenerbahçe'miz yine hazırlıklarını pas çalışmalarıyla sürdürdü. Sonrasında da top kapma çalışmalarının ardından da Fenerbahçe'miz şimdi dar alanda çift kale maç oynuyor. Vedat Muriç topu ağlara gönderdi. Genduzi'den şimdi Vedat'a, yeniden Vedat bıraktı. Topu da ağlara gönderen isim bu kez Matteo Genduzi oldu. Oyunda tabii golü atan takım yine topu oyuna sokma şansını elde ediyor. Arka arkaya iki gol birden geldi.

turuncu takımdan ve şimdi de Fred'le atak başlıyor. Mimović yerden yaptı ortasını. Skriniar karşıladı topu. Levent Mercan. Cengiz şimdi yerden pas. Ortaya çevrilen top. Vedat direkt dibini düşündü ama top çerçeveyi bulmuyor. Oyuncularımız çalışmalarını dar alanda yaptıkları çift kale maçla devam ederken bir yandan da hem teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal hem de yardımcıları onlara sürekli uyarılarda bulunmaya devam ediyorlar. Taraftarlarımız da tezahüratlarını sürdürüyorlar. Tesislerimizde hem tribünlerde hem de sahalarımızın çevresinde yerlerini alan taraftarlarımız tezahüratlarını ve oyuncularımıza desteklerini sürdürüyorlar. Yine tarihi ve unutulmayacak bir gün yaşanıyor. Serkan Acar Resort & Sport Topuk Yaylası tesislerimizde binlerce taraftarımız futbolcularımıza, teknik ekibimize yakın olabilmek için tesislerimizin çevresindeler ve dar alanda yapılan çift kalem maçlara şimdi bir ara verilmiş durumda. Kısa bir su molasının ardından antrenmanı devam edecek Fenerbahçe'mizin. ...30 oyuncu var takımımızın kamp kadrosunda ve 30 oyuncu kamp çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'mizde Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge ve Kuzey Sapas kalecilerimiz. Ederson Livakovic ve Mert Günok bildiğiniz gibi Dünya Kupası'nda boy gösteriyordu ve göstermeye de devam ediyor. Milan Škriniar, Jadon Osterwolde, Yiğit Efe, Bekao, Kamil Efe, Yiğit Fidan, Omar Fayet, Archie Brown, Levent Mercan ve Ogyen Mimović. Savunma hattında yer alan isimlerimiz Fenerbahçe'mizin. Yine Mert Müldür, Çağlar ve Semedo Dünya Kupası'nda mücadele ettiler ve bu oyuncularımız performanslarını da sergilediler. Gündüz'ü Fred Bartu, Emre Demir, Mert Hakan ve Marco Asensio orta saha oyuncularımız kamptaki. Forvet hattında da Vedat Muriç, Sıdiki Şerif, Amara Diouf, Çağrı Balta, Çağrı Pedai, Anderson Talişka, Adem Yeşilyurt, Cengiz Ünder, Musaba ve Alaaddin Ekici gibi isimler bulunuyor. Fenerbahçe'mizin de günün ikinci antrenmanı tüm hızıyla devam ediyor. Günün ikinci çalışması futbol takımımızda tüm hızıyla sürüyor. Antrenman ısınma hareketleriyle başlamıştı. Yine pas çalışmalarıyla devam etti ve şu anda da dar alanda çift kale maçta oyuncularımız mücadele ediyorlar.
Fenerbahçe'miz 2 Temmuz Perşembe gününe kadar kamp çalışmalarını gerçekleştirecek. Serkan Acar, Resort & Sport Topuk Yaylası tesislerimizde günün ikinci çalışması ve Sarı Lacivertli ekibimizin yine saha içerisindeki dar alandaki çift kale maçının heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de Sarı Lacivertli ekibimizi, takibimizi sürdürüyoruz.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: sevgili dinleyenler, günün röportajı programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Serkan Acar Resorts and Sports Topuk Yaylası tesislerindeki kampı devam ediyor. Bizler de oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamayı sürdürüyoruz ve bugünkü programımızın konuğu Levent Mercan. Levent, öncelikle bu yoğun maç antrenman trafiğinde bize süre ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Nasıl hissediyorsun kendini? Yaz nasıl geçti sezon bittikten sonra? Şu an kendini nasıl hissediyorsun?
2: Teşekkür ederim öncelikle. Şu an çok iyiyiz. Yani 2 gün oldu başlayalı. Çok güzel bir enerji var takım içerisinde. Sezondan sonra tabii ki aileyle birlikte tatil yaptıktan sonra buraya geldik. Dediğim gibi şu an takımın içerisinde çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive. Çok güzel antrenmanlar geçiyor bizim adımıza.
1: Evet, yani antrenmanlar oldukça yoğun geçiyor. Yani antrenmanlardan arda kalan zamanlarda da sevgili Levent, tesisin içerisinde sizi görmekte bir ay zorluk çekiyoruz. Çünkü gerçekten hem salonda hem saha içerisinde çok uzun süren antrenmanlar var.
2: Yani öyle, ama mecbur tabii ki bizim için. Antrenmanlar bence şu an, yani son 2 günde inanılmaz iyi geçiyor. Dediğim gibi çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive. Herkes çok iyi antrenmanlara başlıyor. Onun için bu antrenmanın yoğunluğu çok iyi yani geçiyor bizim adımıza. Herkes en iyi şekilde hazırlanmış gelmiş.
1: Evet, tabii teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'ı soracağım şimdi sana. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'la ilgili neler söylersin? Şu ana kadar tabii ki de antrenmanlarda hep sizlerle birlikte, saha dışında da hep sizlerle birlikte. Onun iletişimiyle ilgili neler söylersin?
2: Ya hocamla ilgili tabii ki şu an çok benim kendi yaşadığım çok kısa bir süre oldu, son 2-3 gündür. Ama şu an İsmail Hoca da çok inanılmaz motive, direkt ilk günlerden kendi felsefesini anlatmaya çalıştı takıma. Oyuncularla iletişimi çok iyi bence. Bir bakalım, bence çok güzel bir sezon geçebilir bizim adımıza.
1: Evet, tabii şu an Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Herkesin gıptayla baktığı bir tesis burası sevgili Levent. Sen de birazdan tabii ona da değineceğiz. Mevkinle ilgili sorularım olacak sana. Avrupa'da da forma giydin, Almanya'da oynadın. İşte Schalke'yle kamplara gittin. Onun dışında işte ülkemizde de Fatih Karagümrük'te oynarken de kamplara gittin. Böyle bir tesise daha önce hiç denk geldin mi?
2: Yok. Gelmedim herhalde. Çünkü bence benim 3. gelişim ya da 4. gelişim buraya herhalde. Ben burayı çok beğeniyorum. İnanılmaz güzel bir ortam var burada. Sahalar çok yakın. Hava da güzel şu an. İnşallah böyle kalır. En önemlisi imkanlar. Burada da futbol adına ya da personel olarak, yani imkanlar çok iyi. Her imkan var bizim için. Onun için hem futbolcunun rahatlığı için hem de antrenman için en güzel imkanlar sunuyor burası. Çok güzel bir tesis bence.
1: Peki takım içi iletişim nasıl? Takım arkadaşlarınızla olabildiğince tabii saha içerisinde antrenmanlar sırasında bizler dışarıdan iletişiminizi çok iyi görüyoruz. Saha dışında da yine iletişiminizin iyi olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendirirsin?
2: Aynen öyle abi. Yani şu an çok güzel bir iletişimimiz var. Herkes çok motive. Herkesin enerjisi çok yüksek. En iyi şekilde birbirimizle burada vakit geçirmeye bakıyoruz.
1: Peki, şimdi senden de biraz bahsetmek gerekirse, şimdi 12 yaşına kadar Recklinghausen, sonra Hughes, ardından Bochum kariyerim var. Sonrasında Rot-Weiss-Essen'e gidiyorsun. Rot-Weiss-Essen'den sonra Schalke altyapısı, ki Almanya Ligi'nin, işte Almanya futbolunun en önemli altyapılarından biri zaten Schalke. Hem Schalke'nin altyapısında forma giyiyorsun, 19 yaş altı, 17 yaş altı takımları. Ardından A takıma çıkıyorsun. Sonrasında Karagümrük'e geliyorsun, ama bu sürecin tamamında, hatta Karagümrük'teki İlk sezonunda da tamamen ofansif orta saha, merkez orta saha şeklinde oynarken 22-23 sezonunda Pirlo seni sol bek, hatta Aralık ayında, yine o zaman da aslında sezona önde oynayarak başlıyorsun, ama sonrasında sol bek mevkisine geçiyorsun, ki o zamandan itibaren zaten damgada vurmaya başladığın anlar başlıyor ligimizle alakalı. Bu süreçle ilgili neler söylersin?
2: bu süreçle ilgili...
1: Bir de tabii şeyi soracağım sana. Hangi mevkide kendini daha rahat hissediyorsun?
2: Yok, en rahat mevki benim için şu an oynadığım mevki sol bek. Ama tabii ki benim avantajım olarak daha önce farklı pozisyonlarda oynadığım için hem sol bekte de hem başka pozisyonlarında bunu değerlendirebiliyorum. Ama en rahat tabii ki benim için pozisyon olarak sol bekteyim. Yani benim için dediğim gibi avantajlar oluyor. Başka bir şey de değil yani.
1: Çünkü zaten ofansif anlamda önemli yeteneğin olduğu için bir de savunmanı da geliştirdiğin için. Çünkü yani son yıllarda savunmanı da her geçen yıl, hatta yani sezonun ilk yarısıyla ikinci yarısına dahi baksak savunma özelliklerin çok daha yukarılara çıktı. Zaten ofansif yeteneğini de biliyoruz. Senin için çok da zor olmasa gerek.
2: Evet abi, yani senin dediğin gibi her zaman tabii ki her sene üstüne koyarak çalışmaya bakıyorum. Her zaman üstüne koyacağımız ya da benim de koyacağım bir şeyler var illaki, hem ofensif hem defansif. Onu geliştirmeye çalışıyoruz tabii ki. Her sene de takıma en iyi katkı nasıl verebilirim ona bakıyorum ben.
1: Evet tabii, şimdi kamptayız. Kampta genç oyuncularımız da var sevgili Levent. Sen Karagümrük'te kaptanlık da yaptın. O liderlik özelliğini de biz biliyoruz. Genç oyuncularla iletişimin nasıl? Çünkü onlar için de gerçekten çok çok önemli bu kamp.
2: Ya tabii ki ben de bunu yaşadım. Her genç oyuncunun için böyle kamplar sezon başı çok önemli. Onun için bizim abiler de ben de hepimiz onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Abilik göstermek için saha içinde ve dışında da en iyi şekilde yardım etmeye çalışıyoruz.
1: Evet tabii, sezon da devam ederken maçlardan önce ya da işte maç günlerinde diyelim uygulamış olduğun bir rutinin var mı?
2: Yani böyle ekstra bir rutin yok da tabii ki her maçtan önce saatine göre değişiyor ama her zaman aynı saatte kalkmaya çalışıyorum. Yani maçlardan önce onu rutin olarak söyleyebiliriz ya da aktivasyon anlamında her zaman aynı saatlerde yemeği aynı saatlerde yapıyoruz zaten. O tür rutinlerimiz var tabii ki, hem takım içerisinde zaten öyle. Öyle ekstra bir rutinim yok yani.
1: Tamam, tabii artık yeni sezon hazırlıklarımız başlamış durumda. Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Avusturya'ya gideceğiz, hazırlık maçları oynayacağız. Ardından da yeni sezon Górnik Zabrze maçıyla başlayacak Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda. Yeni sezonla ilgili neler söylersin? Takımımızın şüphesiz çok çok önemli hedefleri olacak yeni sezonda.
2: Tabii ki en önemlisi şu an dediğim gibi yeni başladık. Çok iyi bir kamp geçirmemiz lazım. Hem burada Topuk Yaylası'nda hem de Avusturya'da en iyi şekilde hazırlık maçları da olsun. Dediğim gibi ilk eleme maçı da çok erken başlıyor. Onun için en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya bakacağız. Onun için de elimizden geleni yapacağız takım olarak.
1: Evet tabii, bir futbolcu olarak peki senin en büyük motivasyon kaynağın ne? Yani rekabet mi? Onun dışında işte taraftar mı? Kendini geliştirme mi? Yoksa başarı arzusu mu? Ya da aklına gelen başka bir şey var mı?
2: Abi sen her şeyi dedin aslında. Tabii ki başarı arzusu. Taraftar çok önemli benim için. Hele Fenerbahçe gibi inanılmaz bir kulüpte, inanılmaz bir taraftarla birlikte. Bir de aile benim için. Başka da yok yani.
1: Evet, yavaş yavaş da programımızın da sonuna geliyoruz. Sizin de çok yoğun bir temponuz var burada Topuk Yaylası tesislerimizde. Çift antrenman yapılıyor her gün ve antrenmanlar da oldukça uzun sürüyor. İkişer saatlik hem sabah hem akşam antrenmanları. Taraftarlarımıza neler söylersin yeni sezon öncesinde, hem iç sahada hem Kadıköy'de hem deplasmanlarda, yurt dışı deplasmanlarında her yerde sizi destekliyorlar. Onlarla neler aktarırsın yeni sezon öncesinde?
2: Taraftarlarımız her zamanki gibi bizi desteklemeye devam etsin, bizimle beraber olsun. Hem Kadıköy'de hem deplasmanda, zaten geçen sene ya da ondan önceki seneler gibi bizimle birlikte olsun. Başka bir şey istemiyorum. Biz de elimizden geldiği kadar onları mutlu etmeye çalışacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum Levent. Kıymetli vaktini ayırdığın için, kampta günün röportajı programında sorularımızı yanıtladığın için. Evet, günün röportajı programımızın sonuna geliyoruz. Fenerbahçe'mizin Topuk Yaylası kampında oyuncularımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: Hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

Kalpleri fetheden renkler, yaşa Fenerbahçe. Türk'ün kalbi senle atar,

0: O zamanlar tribünlerden taş atılmaz, şeker atılırdı. İşte Manol da her maçta taş atardı. Kimine futbolculara ordinarius derdi, kimine kasap derdi, kimine Charlie derdi, kimine beton derdi ve onlar lakab olaraktan kalıyordu. Benim lakabımı da o koymuştu. Bana da altın çocuk derlerdi o zaman. Ne bileyim, ben de o lakaba seneler boyu layık olmaya çalıştım. Şimdi o zaman İngiliz futbolunun örneklerini Fenerbahçe vermeye başlamıştı ama takımın yapısı top oynamaya müsaitti. Yani albere müsaitti. Takım bir maç oynayıp ikinci maçı oynama kondisyonuna da sahipti. Zaten işin özü de benim anladığım kadarıyla sporculuk yaşantımda kondisyona dayalıydı. Bize Oscar Holt o kondisyonu vermişti. Seyirciye cazip geliyordu oynadığımız futbol. Hatta o senelerden bir tanesinde ben Ankara'da milli maç oynuyoruz. İrlanda ile milli maç oynuyoruz. İrlanda milli maçını da oynarken Ercan'la biz sahanın en iyisiydik. Bana transfer teklifleri geldi. Fakat ben bu transfer tekliflerini Fener'de oynadığım için kabul etmedim. Fenerbahçe kamp binası Fenerbahçe'de sosyal testleri yapıldı ve biz artık kamplara orada girmeye başladık. Artık orada uzun müddetli kamplara da giriyorduk. Kamplarda sevgili seyirciler tabii hayat geçmiyor. Ne oynanır? İşte 1-3 oynanır. Şarkı söylenir. O zaman tombala modası vardı. Tombala oynardık. O zaman da ben de yavaş yavaş Türk sanat müziği dersleri almaya başlıyordum. Necmi Rıza'dan almaya başlamıştım. Hatta kamplarda benden de şarkı isterlerdi. Ben de bunları söylemeye başlardım. İsmail Kurt da vardı. Onun da sesi güzeldi. Sonra bizim Yavuz geldi. Yavuz Şimşek. Onun da sesi güzeldi. Tabii bizden evvel Fenerbahçe formasını giyen Münir Sayın Üstad tabii onlar. Üstad Münir Nurettin Selçuk. Hatta ben ondan meşk ettim. Ondan bir şarkıyı beraber söyledik. O bir şarkıyı bana da söyletti. Öğretti daha doğrusu. Segah makamında Hacı Arif Bey'in bir şarkısı. Olmaz ila sineyi sat fareme diye.
1: Her çocuk gibi futbol oynamak, koşturmak, ömrünün bahçesinde büyümek muradındadır Şükrü Birant'ta. Olur istedikleri. Ankara, Bozkır, mahalle, sokaklar.
0: ...5-6-1944... Ankara, İsmet Paşa'da doğdum. Ankara'yı bilenler bilir ama bilmeyenler için İsmet Paşa'yı tarif edeyim. Ankara'nın göbeğinde Ulus'a yakın, karşı tarafta altında Bent Deresi, tepelerin içerisinde kaleye bakan bir yerde doğmuşum. Daha bebeklik yıllarımda orada ne olduğunu tabii bilmiyorum. Babam Ordanat Anatamir Fabrikası'nda ustabaşı Hüsnü Birant. İş icabı ben daha kendimi bulmadan Adapazarı'na göç ediyoruz. Adapazarı'na gidiyoruz. Hatta benim bugünkü nüfus kağıdı kütüğüm bile Adapazarı'nda kayıtlıdır. Adapazarı'nda ilkokul, o yeni caminin orada İsmet Paşa'da başlıyorum. 4. sınıfa kadar geliyorum ve topla da orada yavaş yavaş tanışmaya başlıyorum.

0: Şükrü Birant konuşurken bir makam havası sezmiyor muyuz? Şiir okur gibi konuşuyor üstad. Güfte döker gibi segah konuşuyor bazen, bazen külleri hicaskar söylüyor söyleyeceğini.
1: Ve bu arada hem okul giderken boş vakitlerimizde Adapazarlılar bilir, Sarduhan köyü vardır. Babam da ava çıktığı zaman beraber giderdik. Bir gün avdan döndürüyoruz. O zaman Kağan'ın arabaları var. Kağan'ın arabalarını şimdi piyasada yok tabi. Sevgili seyirciler zaten çok çok iyi biliyorlar. Şimdi modern aletler var. Arabanın ön tarafında oturuyorum. Ayaklarım aşağı doğru sarkık. Bir çukura giriyoruz. O çukurdan çıkarken babam bunu görüyor. Birdenbire benim ayaklarımı çekiyor. Eğer babam orada müdahale etmemiş olsaydı benim iki ayağım da o gün ezilecekti. Belki kopacaktı ve belki de ben hayat boyu sevdiğim formaya kavuşamayacaktık.
0: Tek derdi var üstadın. Çok sevdiği formasını, sarı lacivertli armadının göğsünü süslediği Fenerbahçe formasını giyememek. Babasının görevi önemli Şükrü'nün. Yollara düşmüşler yeniden.
1: Yine tayin, yine Ankara'ya dönüş. Turgut Reis İlkokulu. Yine taşındığımız Turgut Reis Mahallesi, yine Bent Deresi'nin orası. İlkokul çağları, ilkokulun mezuniyetim ve Cebeci Ortaokulu'na geçiş.
0: İyi okul Cebeci Ortaokulu. Çevrenin en itibarlı okullarından biri ve iyi eğitimcileri var.
1: Cebeci Ortaokulu'na geçiş. Cebeci Ortaokulu'nu hocalarımız Şemsi Belli, gayet güzel bir okul. Asıl özelliği orada telsizler diye top oynanacak çok güzel bir sahanın olmasıydı.
0: Okul bahane, futbol şahane diyelim. Diyelim ama okul konusundaki o hassasiyetini de unutmayalım Birant ailesinin.
1: Tabi sınıf maçları, okul maçları. Bu arada Aydınlık Evlere taşınıyoruz. Cebeci'den ayrılıyoruz. Aydınlık Evlere geçiyoruz. Aydınlık Evler'de ve lise mezuniyetimi de tamamladığım Yıldırım Bayezid Lisesi'ne giriyorum.
0: Binmiş içinin atlı karıncasına, meşin yuvarlağın etrafında fır dönüyor Şükrü Birant. Ama onu izleyen gözlerden habersiz döktürüyor maharetlerini.
1: İzlemek tabii mümkün değil. Zaten maça da gitmek mümkün değil ama o zamanlar Lefter'i biliyoruz. Metin Oktay'ı biliyoruz. Bir Basri abiyi bahsedelim diyor. Hatta ah keşke onun gibi olsam diye, oynasam diye de hep içimden onu geçirdi. O zaman bizim bir şansımız vardı. Örnek alacağımız futbolcular çok vardı. İşte Özcan vardı, kaleciler vardı. O kaleci gibi olayım, o futbolcu gibi olayım. Ve her mahalle maçlarında da bazen kaleye geçerdik, bazen santrafor olurduk, bazen yani o coşku devam etti, gitti. Nereye kadar? İşte mahalle maçları başladı. Mahalle maçlarının da takipçileri vardı o zamanlar. Aydınlık Evler, Oleis Mahallesi'nde top oynuyoruz. Tatar Rauf dediğimiz bir abimiz vardı. Gençler Birliği'nin de top oynamış, o zamanın çok iyi beklerinden. Sabri Kiraz mahalle mahalle dolaşırdı. Tatar Rauf da Türk futboluna çok iyi kıymetler kazandıran bir abimizdi. O zamanlar mahalle maçları vardı dediğimiz zaman, biz mahallelerde top oynadığımız zaman gerçi şimdiki modern teknoloji, modern sahalar zaten yok. Zaten olması da o zaman imkan. Ama o zaman kaldırım taşları vardı. Onu da biz duvar pası yapmayı öğreniyorduk. Yani kendi içimizden geleni mahalle maçlarında yansıtmaya çalışırken bizi gözlemleyen kişilerin olduğunu o zaman bilmiyorduk.
0: Futbolun cilvesidir. Ya yok olur gidersiniz ya da sizi birileri keşfederdi zamanında. Şükrü Birant şanslılardan. Sabri Kiraz bulmuş Ankara ve Türk futboluna armağan etmiş kendisini. Sonrası Şükrü'ye kalmış.
1: Bizim mahallemiz, o zaman Ankara'nın iki tane takım vardı. Biri Toprak Spor, biri Güneş Spor. Daha doğrusu başka takımlar da vardı ama mahalledeki oyuncuların bir kısmı Güneş Spor'a gitti, bir kısmı Toprak Spor'a gitti. Ben de o arada genç milli takıma çağrıldım. Mahalle karmasından çağrıldım. Sabri Kiraz tarafından, çok küçüktüm. Bir sene Toprak Spor'da top oynadıktan sonra beni Ankara takımlarının hepsi transfer etmek istediler. Ben PTT'yi tercih ettim. O zaman 3-4 bin lira bir para aldık. Çok büyük paraydı benim için. Evimizin işte koltuk takımlarını değiştirdik. Bir müzik dolabı aldık. Bir ne bileyim halılar aldık. Ben çok iyiydim. Yani böyle bir şey görmemiştim çünkü.
0: Şükrü kıvrak bir oyuncu o zamanlar. Her anlamda ama. Sadece sahada değil.
1: O zamanki tüvis modası vardı o zamanlar. Belki bilmiyorum, benim çevikliğimin sebeplerinden bir tanesi de tüvis dansını çok sevmemdi. Asantropa tüvis diye derdik. Biz de o antrenmanlarda, sonradan tanışacağımız antrenmanlardaki hareketleri o tüvis dansıyla veyahut da yapar. Hatta ben kupa da almıştım o zamanlar. Tüvis dans kralı olmuştum. 62 yıllarından bahsediyoruz. 62 yıllarıydı. 1962'de böyle bir tablo vardı.
0: Ankara ilginç bir yer. Futbol menbaı son derece zengin. Hatta Fenerbahçe'yi Ankara'nın beslediğini söylesek o zamanlar için tarihen haksızlık yapmış olmayız. Basri Dirimlili, Abdullah Çevrim, Burhan Sargın, o gün altı parmak hep Ankara menşeili futbolcularımız olmuşlar.
1: Neyse, hayat böyle devam ederken işte PTT'ye de oynamaya başladım. O zaman PTT dediğiniz zaman kalede Cavit var, Yusuf var, Tamer Güney var. Bizim Fenerbahçe'de teknik direktörlük de yapmış Yılmaz Yücetürk var, Zeki var, var. Bu arada Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesi var. Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesi de çok güzel bir takım kurdu. Zekeriya Önlü, Mehmet Ali Bulut o zamanki hocalarımızdı. Spora çok önem veriyorlardı. Ve biz Türkiye şampiyonu, hatta dünya şampiyonu olduk işte. Kalede Zeki vardı. Bir de PTT'de oynayan Zeki vardı. Feridun vardı. Rasim vardı. İsmet Paycı vardı. Selahattin vardı Hacettepe'li. Yani Teoman vardı Hacettepe'nin sağ açığı. Teoman Tufan. Çok çok iyi bir takımdık.
0: Üstad, bir kere daha söylese bakmayacağız.
1: Ve Yıldırım Beyazıt Lisesi'nde Türkiye ve Dünya Şampiyonu oluyoruz. Ve ben Fenerbahçeli yıllara başlıyorum. Başlamadan evvel de İstanbul'a geliyoruz. Fenerbahçeli maç yapıyoruz PTT ile.
0: Shakespeare repliklerinin okunduğu kot reklamını hatırlayın. Üstadın konuşmasında aynı hava yok mu?
1: ...63 senesinde... sezonun bitimine yakın bir tarihte... o zamanlar sevgili seyirciler bilmez ama ben onlara tekrar izah edeyim. O zamanlar Ankara'dan iki takım deplasmanı çıkar. Cumartesi pazar bizler maç yapardık. Beşiktaş veyahut da Fenerbahçe, İstanbulspor, o zamanki ligde oynayan hangi takımlar varsa Beşiktaş'ta Fenerbahçeli, Galatasaray seyirciler de hepsi yan yana otururlardı. Hatta birbirlerine kardeşçe tezahüratlarda bulunur. Belki birbirlerini de desteklerlerdi. Öyle bir şeyde ben o günü makyaj yapıyordum ve yenildik. Ertesi günü bütün gözler de benim üzerindeymiş, bilmiyorum tabii o zaman. Ümit Milli Takımı da o arada Tarabya Oteli'nde kamptalar. Ümit Milli Takımı'nda çok iyi oyuncular var o zaman. Herkesin hedefi de Ümit Milli olmak tabii, benim de olduğu gibi. Pazar günü ben maçtan sonra Ankara'ya gidiyorum ve beni Ümit Milli Takım kampına çağırıyorlar. Çarşamba günü İngilizlerle maç var. İngilizlerle maç var. Ben salı günü kampa yetişiyorum. Kampa giriyoruz ve beni ben o zaman PTT'de sol bek oynuyorum. Sağ bek olarak da milli takıma oynatıyorlar ve o gün İngilizlere 3-0 yeniyoruz.
0: İşte İngilizlere ilk çaktığımız sene ilk maç. Kadromuz güçlü, başımızda
1: Cihat Arman var, Fenerbahçe'den Ali İhsan var, o zaman İstanbulspor'dan Ercan var, Yılmaz var, Bilge var, Mahmut var, Candan var. Yani çok çok iyi bir takımdan Talat var. Çok iyi bir takım olduğuna inandık ve 3-0 yendikten sonra bizi Fas, Tunus, Cezayir'e götürdüler. Oradaki turnuvaya. Fakat bu arada ben Ali İhsan da, Allah rahmet eylesin, Okçuoğlu Fenerbahçe'de top oynuyor. Hep benden ilgileniyor. Diğer taraftan Beşiktaşlar beni almak istiyor. Galatasaray, Rüçhan Bey var başkan o zaman. İşte beni Türkan Hanım'la beraber Galatasaray'a gelin diyorlar. Bu arada da Fenerbahçe'nin başında Müslüm Bağcılar da var. As başkan olaraktan İsmet Ulu başkan. İşte Halit Deringör, Reşat Dermanber, Ahmet Erol Ankara'ya geliyorlar. Beni buradan karşılıyorlar. Ankara'ya kapımızı çalıyorlar. Benim gönlümde Fenerbahçe var.
0: İnsanın gönlüne bir kez düşmeye görsün Fenerbahçe sevgisi. İflah olmazmış artık.
1: Fenerbahçe'de Müslüm Bağcılar benim yüksek tahsilimi, zaten aileme söz veriyor, yüksek tahsil yap.

0: Ziya ile beraber geldik. Zaten o ekip Ziya ile ikimizi aldı, transfer etti. O zaman Ziya'nın ayağı da kırıktı. Acaba ama biz birbirimize güç, kuvvet veriyorduk. Oynayacağımıza inanıyorduk. En az Fenerbahçe'de 10 sene forma giyeceğimize inanıyorduk hem Ziya hem ben. Ama zaman çerçevesinde baktığımız zaman hakikaten ben de Ziya'da verdiğimiz sözlerde durduğumuzu görüyoruz. Ve o görevi de Fenerbahçe forması altında şampiyonluk alaraktan yaptığımıza inanıyoruz.
1: İyi ekip kuruyor Fenerbahçe o yıllarda. Sıkı ekip, koşan adamlar, seri futbolcular, golcü kramponlar, hamallar, generaller aynı kadroda buluşuyor. Ankara bitiyor, İstanbul başlıyor. Genç futbolcular için büyük düşler, ağır sorumluluklar.
0: Sonra bu Bekir Ali yavaş yavaş diğer gelen yeni transferlerde dolmaya başladı. Kim geldi? Çünkü biz devamlı kamptayız. Yaşar geldi, sonra Bülent geldi. Ama bu arada biz milli takımda da üçümüz beraber oynuyoruz. Ziya, ben, Ali İhsan. Milli maçlar serüveni başlıyor. Ve unutamadığım bir anılardan bir tanesi de aynı evde kalan üç arkadaşın Ali Samiyen Stadı 24 Mart 1965 zannedersem açılışı. O maçta üçümüz de sahadayız. Ama biz sahaya çıkmadan evvel ne olup ne bittiğini bilmiyoruz. Meğerse büyük seyirci izdamıyla sonra ilk defa bir çim sahada top oynayacağımızı düşünüyoruz. O zaman nerede sağlanan hiçbir çim değil. Bataklık, yani kışın bataklık, yazın toz toprak kaydığın zaman gidiyor. Ayağın paramparça oluyor. Hadiseler olmuş tribünde. Ne olmuş? O kadar seyirci gelmiş. Tribünde salkım salkım dökülmüşler. Allah'tan ölüm olmamış ama dünya haber ajansları bunu yaymış. Tabii biz oyunun farkında değiliz. Sahaya bir çıktığımız zaman sahanın şeyine kadar, taç çizgilerine kadar seyirciyle beraber olunca biz de şaşırdık ve o maç berabere bitti. Sonra Portekiz'e gittik. Milli takımla birlikte. Portekiz'e gittiğimiz zaman antrenörümüz de Cihat Arman. O zaman Portekiz milli takımında koluna Simões, Eusébio, Torres, çok güçlü bir kadro var milli takımında oynayan. Akşam briefing verdi Cihat Arman. Cihat Arman'ın verdiği briefingde Şükrü dedi, Metin Oktay dedi penaltı atacak. Oldu. Metin Oktay maçta penaltı olursa sen at. O gece sabaha kadar saat penaltı attım. Gol kaçırdım. Kaleci kurtardı. Yani ben sabaha kadar uyumadım. Ertesi günü biz mağlup olduk ama penaltı falan da olmadı. Ondan sonra bir daha penaltı atmam dedim.

0: İnsanın bu genç yaşta aldığı sorumluluğun farkında olması da güzel bir şey elbette ki.
1: Yine Ali Sami Yansıtadı bir Göztepe maçı. Maçın başlarında biz golü yedik, mağlubuz. Tek kale oynadık. Kaleci Ali, o zaman Göztepe takımında Nevzatlı, Gürselli, çok güzel bir takım var. Fevzili. Mağlup bitirdik. Fakat o Fenerbahçe seyircisi aldı bizi. En büyük Fener, en büyük, çünkü biz o çabayı, o maçı kazanma arzusunu o seyircilerimize gösterdiğimiz için bizi dakikalarca alkışladılar. Aslında mağluptuk ama o seyirci

0: bize, seyircimizin bize gösterdiği o tezahürat ve biz galiba o senede şampiyon olmuştuk.
1: Sahasında kafalarla dışarıya doğru çıkartıyorlar topu. Ceza sahasında bu defa Fenerbahçe'nin bir hatanı seyrediyoruz. Bir paralel pas sağ taraftan kayıyor sarı lacivertler. Şükrü'nün ayağında, Şükrü döndü, pasını vermek üzere ve verdi. Hemen Ziya'ya, Ziya aldı, orta yuvarlak.
2: Evet, 1964-65 senesinin o altın gibi pırıl pırıl kadrosu şampiyonluk ipini tek mağlubiyet alarak göğüslemiş, kalesinde gördüğü 13 gole karşılık 52 gol bulmuştu.
0: O zaman Fenerbahçe'de 11 kişi, 12 kişi milli takıma çağrılıyordu. Fenerbahçe 64, ben şampiyon takıma transfer olmuştum. Biraz evvel de söylediğim gibi Ziya ile birlikte. Hatta Yeşil Direk'ten de Yıldırım vardı. O zaman antrenörümüz Oscar Holt'tu. Oscar Holt benim gördüğüm en iyi antrenörlerinden bir tanesiydi. Çalışmalarından çok İngiliz usulü çalıştırıyordu. İki tahta arasında bize gidip gelmemizi, pas yapmamızı sağlıyordu. Ve o onun şeyi kendinize bakıp bakmadığınızı o periyot içerisinde anlıyordu. Kadroya alıyor veya almıyordu. Hatta beni sağ kanatta kullanmaya başladı. Beni sağ açık oynatmaya başladı. Hatta İsmail Kurt'u da sol açık oynatmaya başladı. Ve o günden itibaren Fenerbahçe'de bizim sağ kanattan çok gollerimiz oldu. Ne bileyim, ilk İzmir Spor maçına çıktığım zaman ben 2 gol attım İzmir Spor'a. Ankara'ya gittik. O sene PTT'ye gol attık. PTT'de benim kendi takımımda, oradan transfer olmuştuk. Yani gollerim oldu. Ve Fenerbahçe'de gördüğümüz bir aile takımı olduğunu hepimiz o zaman daha yavaş yavaş anlıyorduk. Ve ne mutlu Fenerbahçeliyim demeye zaten biz daha evvelden başlamıştık ama o günlerde Fenerbahçe'nin büyüklüğünü yavaş yavaş tatıyorduk.
2: Holt taşları yerinden oynatmış, Fenerbahçe'ye başka türlü bir anlayış taşıyordu.
0: Şimdi o zaman İngiliz futbolunun örneklerini Fenerbahçe vermeye başlamıştı ama takımın yapısı top oynamaya müsaitti. Yani albere müsaitti. Takım bir maç oynayıp ikinci maçı oynama kondisyonuna da sahipti. Zaten işin özü de benim anladığım kadarıyla sporculuk yaşantımda kondisyona dayalıydı. Bize Oscar Holt o kondisyonu vermişti. Seyirciye cazip geliyordu oynadığımız futbol. Hatta o senelerden bir tanesinde ben Ankara'da milli maç oynuyoruz. İrlanda ile milli maç oynuyoruz. İrlanda milli maçını da oynarken Ercan'la biz sahanın en iyisiydik. Bana transfer teklifleri geldi. Fakat ben bu transfer tekliflerini Fener'de oynadığım için kabul etmedim.
2: Sorumluluk bilinci üst düzey adamlar var takımda. Ne yaptıklarını bilen genç oyuncular.
0: Şimdi o zaman biraz evvel söylemiştik ki bekar hayatı yaşıyoruz diye. Bekar hayatı yaşarken aslında bizim bekar hayatı yaşadığımız değildi. Biz kamp hayatı yaşıyorduk. Hatta enteresan bir şeydir. Bizim bu kampa gelmek için zaman zaman Beşiktaş'ta Galatasaray futbolcular da bizim evimize bizle beraber kampa gelirdi. Kim örneğin Ahmet Şahin gelirdi, Ergun gelirdi. Yani çünkü onlar bilirlerdi bizim kendimize çok iyi baktığımızı. Bir de biz kendi kendimizi tenkit ederdik. Sen bu maçta şu hatayı yaptın, bu maçta şut pası yanlış verdin diye yaptığımız hatalardan da ders almasını biliyorduk. Kamplardan da hep beraber giderdik maçlara. O zamanlar kamp dediğiniz zaman böyle 5 yıldızlı oteller, böyle 5 yıldızlı sahalar, tesisler yok. Bir gün kampa gidiyoruz. Kampa Kabataş'a giderdik. Kabataş vapurundan karşıya geçeriz. Arabalar, taksilerle geçeriz. Arabası olan Fenerbahçe taraftarları vardı. Bunlardan bir tanesi de Metin Ünü var. O zamanki son model arabalarından bir tanesinde ondaydı. İşte Ercan, ben, Ali Sanziye arabasından Kabataş'a geçeceğiz. Oradan maça gideceğiz. Haydarpaşa garının üstündeydik. Birdenbire ne oldu, ne bitti? Arabamıza bir çarptı. O zamanki minibüsler, o Ford'lar şimdiki minibüsler gibi değil. Şoför doğru dürüst gitsenize dedi bize. Dedi ama elinde direksiyon semidinden beraber bunları söyledi. Yani sanki biz suçluymuşuz gibi. Neyse biz maçımıza gidiyorduk. Haydarpaşa'dan iniyoruz. O zaman ben akademide okuyorum. Akademinin de bir hoca var. Ama o hocayı ben ne zaman görsem bana iyi gelmiyor. Ali Rıza Bey. Şimdi merhaba dediği gün karşılaştığımız zaman ya ben kötü oynuyorum ya takım berabere kalıyor. Binde bir mağlup olurduk ama veyahut da mağlup oluyor. Bu çocuklara da sirayet etti, takıma da sirayet etti. Ne zaman Kabataş'tan çıkıyoruz sanki Ali Rıza Bey o karşıdan görünüyor. Bu sefer çocukların hepsi bana Şükrü sola bakma, sağa bakma, hocayı görme. Gördün mü? Görmedim. Hadi biz maça giderdik. Yani böyle güzel anılarımız da olurdu. Başka uğurlarım benim vardı. Ben bir maça belki giydiğim çorapları yıkamazdım. Tekrar çünkü galip gelmiştik. O çorapla girerdim. Ve hatta bana arkadaşlarımız da kızardı.
2: Kaldı ki bütün yokluğuna rağmen yine de güzel yıllardır o zamanlar.
0: ...65-66'da... şöyle bir şey var. Tabii biz o zamanlar şu andaki bu Fener, muhteşem Fenerbahçe stadı yok. Bunun yerinde tahta tribünlü Fenerbahçe stadı vardı. O tribün yavaş yavaş yıkılmaya başladı. Biz antrenmanlarımızı yapacak Fenerbahçe, koskoca Fenerbahçe takımının antrenman sahası yoktu o zaman. Biz nereye gidiyorduk sevgili seyirciler biliyor musunuz? Anadolu Hisar'ın o bir çayırı vardı. O çayıra giderdik. Hadi buradan dolmuşlarla orada buluşur, soyunur. O çayırda antrenman yapardık. Ondan sonra üşümüşsünüz, yok şey yapmışız, bilmem neydi vardı. Kimsenin umurunda değildi. Herkes kendine bakmak mecburiyetindeydi.
2: 1965 ile 1968 yılları arasındaki Fenerbahçe'nin aslında bir tarih dersi olarak dosta düşmana okutulması, öğretilmesi, anlatılması gerekmez mi?
0: Fenerbahçe'de o zaman 66, 67, 68'e gidiyoruz. Artık herkesin dudaklarında Fenerbahçe 11'i sayılıyordu. Yani Fenerbahçe 11'i az kişiyle değişirdi. Ya değişir ya değişmez. Yavuz Şükrü Levent, Numbaylar Ercan Yılmaz, o gün Ziya, Nedim Can, böyle Yaşar, Abdullah Erdinç bu takıma giren kişilerdi. Tabii bu takımın en büyük özelliği hanımlarımızın birbirlerini sevmesi oldu. Hanımlar birbirlerine kıskanmazlardı.
2: Bu önemli tabii. Kaleyi içeriden fethediyorlar.
0: Hanımlarımız bizlere yardımcı olurlardı. Adeta bizim teknik direktörlerimiz gibiydi. Yani aile birliği vardı. Ne zaman bir yemeğe gitsek ki gittiğimiz zaman da en kaliteli yerlere giderdik. Hayatımız hep kamplarla geçti. Düşünebiliyor musunuz? O zaman şimdiki gibi kulüplerin gelirleri yok. Gelirlerin tek kaynağı maçlardan gelecek olan hasılat. Transfer parası mı? Zaten ben ilk 40 bin lira aldım Fenerbahçe'ye gelirken. Allah'a şükrediyoruz. O zaman anneme babama ev aldım. Ankara'da aydınlık evlerde. O zaman biz kirayla oturuyorduk. Ev aldım. O benim en büyük mutluluğum olmuştu. Ondan sonra biz para falan filan da alamadık. Çünkü neden? Avrupa'ya gidiyorduk. 2000 lira avans ver, 3000 lira avans ver. Paramız yok, yiyeceğimiz yok. Böyle hayatımız gelip geçiyor ve 68 sezonu geliyor. Bu 68 sezonunda işte artık büyük maçlar. Manchester City maçı geliyor. Oraya gidiyoruz, berabere kalıyoruz. Burada yeniyoruz ve Fenerbahçe'nin biraz evvelki saydığım o takımı artık ağızlarda 5 kupa alıyor. Çünkü başka alınacak kupa da yoktu o zaman. Yani başka bir kupa olsaydı başka bir kupa da alırdık tahmin ediyorum.
2: İşte o büyük maçların kadrosundakiler.
0: Kaleci Yavuz'u söylemeye gerek yok. Ankara Sabri Kiraz'ın talebesi. Çok iyi bir kaleciydi. Ercan Aktuna'yı, Yılmaz'ı söylemeye gerek yok. Numayları saymaya gerek yok. Numaylar bize Romanya'dan gelen en iyi transferlerden bir tanesi. Fenerbahçe'ye çok çok çok faydalı oldu. Levent sol kanattan gidebilen. Bir de bizim o günle sağ kanatta anlaşmamız çok çok iyiydi. O zamanlar herkes de bizi örnek alırdı. Hatta milli maçlardaki, dışarıdaki milli maçlarda bile o bizim o anlaşmamızı örnek gösterirlerdi. Avrupa'daki takımlar, milli takım hocaları bile. Adnan Suvari'yle de çok çalıştık biz milli takım hocası olaraktan. Bir Can abiyi düşünebiliyor musunuz? Can Bartu'yu artık futbolun profesörü diyelim. Generaller askerler diye bir takımı şu anda da söylerler. O zaman herkes general ama herkes de askerdi.
2: Hatta bloklar arasındaki bağlantılarımız sağlammış o zamanlar. Çok sağlam.
0: Monlar devrimi Fenerbahçe kulübünde önemli yer aldığını hepimiz biliyoruz. Çünkü Monlar 10 senede bir Fenerbahçe'ye geliyor. 10 senede bir Fenerbahçe onun geldiği devre şampiyon oluyordu. 59'da Fenerbahçe'ye gelmişti. 58-59'da. 68 zamanında da yine tekrar geldi Monlar. Ama tabii o şampiyonluğu ve o kupalarının asıl hak eden bir antrenörü vardı bence. Bir sene evvelki çalıştıran Abdullah Gekiç'ti. Çünkü Abdullah Gekiç'in bizi çalıştırması, bize verdiği kondisyon, bize verdiği o oyun düzenindeki etkisi, gerçi Abdullah Gekiç'in şansı iyi gitmemişti ama o bize Monlar zamanında çok yararlı, çok faydalı oldu. O zaman biz işte Botafogo'yu yeniyorduk. Ne bileyim, Brezilya'dan gelen takımları yeniyorduk. Ve Fenerbahçe'ni seyretmek bir başka bir ayrıcalıktı. Defans çok iyi anlaşıyordu. O bloklar arasındaki hiçbir sorun yoktu. Kanatlar çok iyi kullanılıyordu. Fener seyircisi de tribünlere geçip keyifle maçını seyrediyordu.
2: Taraftar dedik ya, gerçekten en güzel maçların taraftarıymış o zamanki sevdalılar.
0: Şimdi taraftar Fenerbahçe ile o kadar bütünleşmişti ki, hatta o maçlardan sonra, o büyük maçlardan sonra ben hiç unutmam, o vapur düdüklerini, o tren düdüklerini, o araba düdüklerini sabahlara kadar çaldıklarını bilirim. Taşkınlık yaparlar mıydı? İki veya da üç büyük kulüp arasındaki seyirciler yapardı sevgili seyirciler. Ne yapardı biliyor musunuz? Bir tane cenaze tabut alırlardı. Hangi takım nereye yenildiyse orada dolaşırdı. Onlar da böyle şeyle bakardı. Hak ettiniz derlerdi. Onlar da yerine giderdi. Hatta yani ben bunu hep söylerim ama işte Fener Beşiktaş seyircisi, Galatasaray seyircisinin aynı maçlarda cumartesi pazar oynadığı zaman oturduğu tribünlerde biz karınca ezmen şevkiyi zevkten çıksın oradan da bayrağı sallasın da ay desin diye beklerdik. Yani bu kardeşlik vardı, husumet bilmem ne, rekabet tabii olacak. Rekabet 100 yıl evvel de var, 100 yıl sonra da olacak. Bizden sonra da olması gerekiyor zaten. Olacak tabii ama her şey dostluk çerçevesinde olması lazım.
2: 1970'ler. Şarkıların, filmlerin, sinema salonlarının ışıltısının, şık çocukların suretlerinin futbol sahalarına yansıdığı dönemler.
0: O zamanlar televizyon kanalları olmadığı için, Yapı Kredi Bankası'nın çekmiş olduğu sinemalardaki işte maç özetleri vardı. İyi ki de varmış. onlar bugün de günümüze kadar getirdiler. Film çeviren sporcularımız vardı. Kim vardı? Mesela Varol vardı. Varol oldu. Mesela Metin Oktay oldu. Mesela Şenol Birol bizden oldu. Hatta biz de onların filminde çevirirken bir duş sahnesinde devamlı ala ala hasta olmuştuk. Yani öyle bir takım anılarımız da oluyordu ve biz hakikaten seyirciyle, Fenerbahçe seyircisiyle birdik. Biz her zaman benim ve ben ve diğer arkadaşlarım Fenerbahçe seyircisine örnek olmak için davrandık. Hayat tarzımızı ona göre çizdik. Hatta bugün bile benim bu konuşmalarımda bile acaba beni bir örnek alabilir mi bir Fenerbahçeli veya da başka bir sporcu, başka takımın sporcusu, yaşantımı, hayatımı diye hep böyle ne bileyim kötülüklerden kaçmışızdır. Örnek olmaya çalışmışızdır. O zaman yani bizim zamanımızda James Dean modası vardı. James Dean modası yavaş yavaş geçerken bizim Fenerbahçe'nin isim babası vardı. Kimdi bu? Manol. Allah rahmet eylesin. O zamanlar tribünlerden taş atılmaz, şeker atılırdı. İşte Manol da her maçta taş atardı. Kimine futbolculara ordinarius derdi, kimine kasap derdi, kimine Charlie derdi, kimine beton derdi ve onlar lakab olaraktan kalıyordu. Benim lakabımı da o koymuştu. Bana da altın çocuk derlerdi o zaman. Ne bileyim, ben de o lakaba seneler boyu layık olmaya çalıştım.
2: Layık olmaya çalışmak, güzel deyim. İçinde bilinç ve sorumluluk duygusu var. Peki, saha içinde de aynı titizliği gösteriyor mu bu altın çocuk?
0: Enteresan bir şey var milli maçlarda. Hento diye İspanyolların gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından ben onu marka edeceğim. Ama maç başladı. İspanya'da maçı oynuyoruz, Bilbao'da oynuyoruz. Bir ıslık. Ne oluyor dedim. Bir baktım kendime. Hento'nun önüne top atılıyor. Çok süratli bir adam. Ben de çok süratli dedim o zaman. Baktım ben o ıslık sesini artık kafama yerleştirdim. Ne zaman ıslık sesi çalındı ben ondan evvel de parak kalkıyordum. Kendi diye şöyle bir ıslığını çalıyor. Arkadaşlara da ona topu atıyor önüne. Ama o da motor gibi maşallah. Yani lakabı da Hento'yu da boşuna almamış. Bayağı süratliydi. Böyle maçlarımız da oldu ya tabii. Bunlar da ileride bu yaşlarımızda bizlere hep ana olarak kalıyor.
2: 1970'lerdeki arayış teknik adam değişikliğini de beraberinde getirir.
0: 71 yıllarında Ionescu geldi. Ionescu Fenerbahçe yönetimine şunu söyledi. Benden şampiyonluk mu istiyorsunuz? Şampiyonluk mu istiyorsunuz? İyi top mu istiyorsunuz? Ona dediler ki biz senden şampiyonluk istiyoruz. O zaman Fenerbahçe'nin futbolu da değişti. Fenerbahçe her çıktığı zaman defans oyuncuları o benim sağ kanatta gitmeden falan filan bitti. Çünkü yasaktı. Çünkü benim rakibim tuvalete gitse ben tuvalete gidecektim. Adam arkasına döndü. Ama bu sol bek için, o santraflar için, herkes için geçerliydi. Ve biz o sezon Fenerbahçe futbol tarihinin en az golünü yedik. 6 gol yedik. Belki az gol attık ama 36 gol attık ama o sezon 6 gol yedik ve şampiyon olduk. Fenerbahçe de onu istiyordu. Şampiyon olurken tabii değişen bir takım şeyler oldu. Programın başında şunu söylüyordum. Biz Fenerbahçe antrenman sahası, o direkli sahalar vardı. Tahta tribünlerde yaparken yıkılmıştı. 68 senesinde de Fenerbahçe'nin o tapulu malını biz, Fenerbahçe'nin bünyesindeki parasal sonun, çünkü bir saha yapılacak, o sahanın bakımı söz konusuydu. Kulübün gelirleri zaten olmadığı için Bayındırlık Bakanlığı'na 2 milyon Türk lirasını devrettik. Sonra 500 bin daha aldık. 2,5 bu gördüğünüz araziyi o şekilde biz Bayındırlık Bakanlığı ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne devrettik. Fenerbahçe'de sosyal tesisler yapıldı 68 senesinde. Faruk Lıkzaz başkanı o parayla yapıldı zaten. Ve hatta biz oraya gittiğimiz zaman ilk açıldığı günlerde bizi almadılar. Neden almadılar biliyor musunuz? Çünkü gittiğimiz zaman bizim kravatlarımızı takmayı unutmuşuz. Kravatımız yoktu. Bize oradan kravat verdiler de içeriye öyle girebilirdik. Sonra seneler sonra ben bu stadın pozisyonunu inceledim. Yani o günkü vermiş olduğumuz dolarla bu tapulu malımızın değeri şu anda 600 milyar lira civarında. Bugünkü doların karşılığında ne gereği vardı diye şimdi söylüyorum ama o günkü şartlar onu icap ettiriyordu.
2: Fenerbahçe'nin bir takım olmasının ardında kamp dönemleri futbolcuların topluca bulunduğu anların toplamı önemli bir yer tutuyor. Neredeyse bütün zamanları o kamplarda geçiyor futbolcuların. Ama bizimkiler farklı değerlendiriyor bu zamanları.
0: Fenerbahçe kamp binası Fenerbahçe'de sosyal tesisleri yapıldı ve biz artık kamplara orada girmeye başladık. Artık orada uzun müddetli kamplara da giriyorduk. Kamplarda sevgili seyirciler tabii hayat geçmiyor. Ne oynanır? İşte bir iç oynanır, şarkı söylenir. O zaman tombala modası vardı. Tombala oynardık. O zaman da ben de yavaş yavaş Türk sanat müziği dersleri almaya başlıyordum. Necmi Rıza'dan almaya başlamıştım. Hatta kamplarda benden de şarkı isterlerdi. Ben de bunları söylemeye başlardım. İsmail Kurt da vardı. Onun da sesi güzeldi. Sonra bizim Yavuz geldi. Yavuz Şimşek. Onun da sesi güzeldi. Tabii bizden evvel Fenerbahçe formasını giyen Münir Sayın Üstad tabii onlar. Üstad Münir Nurettin Selçuk. Hatta ben onunla meşk ettim. Ondan bir şarkıyı beraber söyledik. O bir şarkıyı bana da söyletti. Öğretti daha doğrusu. Segah makamında Hacı Arif Bey'in bir şarkısı. Olmaz ila sineyi sat fareme diye.
2: Futbol ve müzik Şükrü'nün yaşamında iki önemli olay.
0: Bizde Fenerbahçe'de bir kalecimiz vardı. Yıllar bizden çok çok evvel okumuş. Müzik severler onu hepsini bilir tabii. Fecri Evcioğlu. Fenerbahçe'de kalecilik yapmış. Bu şarkı Fenerbahçe Marşı'nın düzenlemesini sözlerini o yazdı. Şerif Yüzbaşıoğlu besteledi. Ve sevgili o zamanki başkan Emincan Kurtaran da bu işi organize etmişti. Bu marş bugün bile kulüple çalınır, söylenir. İşte o marş söyleyen sporcu, futbolcu arkadaşlarım da vardı benden beraber. Charlie Yılmaz vardı, Canan vardı, Osman vardı, Cemil vardı. Gerçi onların sesi çıkıyor gibiydi ama o çıkan ses benim sesim.
2: Futbolun sahnesinden hayatın sahnesine söylenecek en güzel sözü söylüyor Şükrü Birant son şarkısıyla eğilip Fenerbahçe'yi sevenleri selamlayarak.
0: Fenerbahçe spor kulübüne hizmetlerin sonu yok. Hiç kimse Fenerbahçe'ye hizmetten geri kalmamalı. Yapacağın en iyisini de yapmalı. Sevgili seyirciler, hiçbir unutmadığım bir film vardı. Bu filmde Warren Beatty, Natalie Wood'un bir filmi. Bunlar iki sevgili birbirlerinden kavuşamaz. Çocuklar olur birbirlerinden karşılaşırlar, birbirlerine bakarlar. Ama o sevgi bitmemiştir onlarda. Ve filmin sonunda şöyle bir yazı geçer. Sararan çimenlerin yeşilliğini, solan çiçeklerin güzelliğini hiçbir şey geri getirmez. Hayat her şeye rağmen üzülmeye değmez. Mutlu kalın sevgili seyirciler.

adresimiz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, Kanaryalar Soruyor isimli programımızın tekrarı şimdi radyolarınızda.
1: Herkese merhaba Büyük Fenerbahçe ailesi. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Komitesi tarafından hazırlanan Kanaryalar Soruyor programımızın yeni bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Bu programda gençlerimize ilham verebilmek ve onların gelişim yolculuklarına katkı sağlayabilmek amacıyla birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz.
2: Bugün tiyatro ve televizyon dünyasında sevilen isimlerden, aynı zamanda Fenerbahçeli kimliği ve kulübümüzün kongre üyesi olmasıyla da yakından tanıdığımız Ceyhun Fersoy konuğumuz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. Çok sağ olun. Beni davet ettiğiniz için.
1: Bugün sizlerden oyunculuk serüveninizden kariyer yolculuğunuza, Fenerbahçe sevginizden gençlere verebileceğiniz tavsiyelere kadar birçok konuda keyifli sohbet etmek istiyoruz. Eğer hazırsanız ben ilk sorumla başlayabilirim.
3: Hazırım.
1: Buyurun. O zaman oyunculuk yolculuğunuza nasıl başladınız? Sizi bu mesleğe yönlendiren bir kişi ya da bir olay var mıydı?
3: Annemin karnında başladım. Öyle diyorlar çünkü hiç durmamışım. Çok sürekli hareketli bir hamilelik geçirmiş annem. Tabii bu işin şakası tabii ama yani ben kendimi bildim bileli. Şu üst komşunun oğlunu bir getirseniz de bizi güldürse ile başlayan ve bunun oyunculuk olduğunu bilmiyordum ve sürekli insanlara şaka yapıyordum, güldürüyordum. Tek amacım buydu ve sonrasında bunun bir meslek olduğunu öğrendikten sonra da işin eğitimini aldım. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Tabii her zaman her yerde en büyük Fener, o ayrı da. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Benim öncüm de ustam Serpil Akıllıoğlu'dur. O bana el verdi. Güzel insanlarla tanıştırdı. Kariyerim böyle başladı ama dediğim gibi çocukluğumdan beri, bir yaşımdan beri falan.
2: Ne güzel. Kariyeriniz boyunca hem tiyatroda hem de ekran projelerinde yer aldınız. Evet. Sizin için sahnenin yeri mi ayrı yoksa kamera önü mü daha heyecanlı?
3: Ben tiyatro oyuncusu olduğum için. Çünkü herkes kamera karşısında oyunculuk yapıyor ya artık bu dönemde. İşte dikey dizi, yapay dizi, o dizi, bu dizi değil mi? Oluyor
2: evet,
3: yani.
2: Doğru.
3: O yüzden er meydanı oyuncunun sahnedir. Ben sahnede var olmak istiyorum. Ben sahnede var oldum. Allah nasip ederse de hayatımın sonuna kadar da, son nefesime İnşallah. Kadar da sahnede devam ettirmek istiyorum. Tabii ki de işin bir diğer tarafı da kamera önü de bambaşka bir şey. O da birazcık bizim hayatımızı idame ettirmek için yapıyoruz bu işi. Diziler yapılıyor ama sinema bambaşka. Şimdi üçe bölünüyor. Tiyatro oyunu, televizyon dizisi ve sinema. Sinema bambaşka tabii. O yüzden ben sahnedeyim. Kamera karşısında da işimizi yapıyoruz. Tabii o da oyunculuğun bir parçası ama sahne bambaşka.
1: O zaman şunu da sormak istiyorum. Çok başarılı bir oyuncusunuz. Fakat oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapardınız?
3: Taksi şoförü. Çünkü çocukluğumdan beri evet gerçekten taksi şoförünün yanında durup ben çok iyi hatırlıyorum. Hep sorular sorardım. Tabii işin şakası bu. Ama gene oyuncu olurdum gibi ya. Çünkü bu taksi şoförü dememin sebebi çünkü her bindiğimde hala öyle çok konuşuyorum ve çok sorular soruyorum. Eskiden daha çok soruyordum. Aklınıza gelecek en saçma sorular. Çünkü çok taksi şoförlüğü gerçekten çok enteresan. O da oyunculuk gibi. Şimdi bir müşteriyi alıyorsunuz, bırakıyorsunuz ya. O oyun bitiyor. Oyun gibi düşünün. Başka bir müşteriyi aldığınız zaman başka bir oyun başlıyor.
2: Evet.
3: Çünkü karakterler değişiyor sürekli.
1: Evet.
3: Aa böyle bir proje mi yapsam? Çok enteresan.
2: Her müşteride farklı senaryo oluyor. Yani.
3: Evet, bravo.
2: Evet, çok güzel.
1: Ama iyi ki oyuncu
2: olmuşsunuz. Evet, orası öyle. Evet.
3: Ama şaka bir yana oyuncu olmak, tekrar hayata gelsem de gene isterdim oyuncu olmayı.
2: Evet. Kariyeriniz boyunca birçok farklı karaktere hayat verdiniz. Taksi şoförü olsaydınız da her müşteri de farklı olacaktı. Sizi en çok etkileyen veya kendinizden bir parça bulduğunuz karakter hangisiydi?
3: Yani o kadar çok iş yaptık ki ama herhalde ilk gelen o Almancı karakteri. O unutamam ben hayatım boyunca. Hem insanların beni çok tanımasına vesile olan bir evet. karakter oldu, evet. sevilmesine. Hem de hayatıma bambaşka bir insan girdi. Çünkü 11 yıl onunla yaşadım ben. kamera karşısında onunla yaşadım. Tabii bittikten sonra tabii Ceyhun oluyorsun ama sürekli 11 yıl 80'ler dizisinde Almancı Şahin. Hatta ben onun sinema filmini yapmak istedim. O karakterin Almanya'daki hikayesini. Yazdık hatta. Gittik de o Köln'e gidip oradaki düğünleri gezip Oralardan bir şeyler topladık. Ama bir yerde kaldı, tıkandı ama belki ilerleyen zamanlarda böyle bir şey yapabiliriz ama Almancı Şahin
4: ama
3: karakteri
4: Şahin'in
3: çok bambaşka.
4: Ama Şahin'in neşeli hali bence size çok yakışıyor, uyuyor yani bence.
3: Ama bir de çok patavatsız bir adam bu ya. Almanya'da tabii ki de yani örf adet analelerimiz tabii farklı ya burada. Pat diye düşündüğünü söyleyen bir insan. Şimdi böyle bir şey mümkün mü? Büyüklerin yanında düşündüğünü bir şekilde pat diye söylemek, işte eniştesinin karşısında bayak bayak üstü böyle ne var enişte, ne olacak? Öyle işte bak. Şahin dediği zaman bunlar geliyor başımıza Şahin'de. O yüzden ama o onun rahatlığını çok evet sevdi seyirciler. Sağ olsun. Onu diyebilirim.
1: Evet. Ama çok komik ve unutulmaz bir karakterdi
4: çok,
1: gerçekten.
4: Evet, değil mi? Çok gerçekten.
5: Elektrik öyle alıyorsun, hop veriyorsun. Tek oraya sonra.
6: Eyvallah, eyvallah.
7: Bu ne mi var dedi?
5: Hadi hep beraber komandı bitti.
6: Oğlum millet bakıyor ya, ayıp ya, olur mu ya?
5: Ya hadi Ahmet abi, hadi hadi. This is Tupa.
6: Ha, o dediğinden askerde var.
5: Echt?
6: Ya.
5: Kruvasan var. O zaman ben yaşadım. Her sabah askerde kruvasan yiyeceğim. Oğul.
1: Gerçekten çok uzun yıllardır sanat dünyasının içerisindesiniz. Evet. Peki sizce size en büyük katkı sağlayan deneyim hangisiydi?
3: Eğitimim deneyim olarak. 3 farklı yerde eğitim aldım ben. Öncelikle ben çocuk oyuncu olarak başladım. Hı hı. Ben 1982 doğumluyum. 1993 yılında ilk dizide yer aldım. Ana kuzusu diye. Oradaki eğitimden de olabilir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi benim için çok büyük bir eğitim. Onu da diyebilirim. BKM Mutfak. Orada da 3,5 yıl Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere çok büyük ustalarla çalıştım. O da çok büyük bir deneyim oldu benim için. Türker İnanoğlu'nun burslu kazanmıştım. TÜRVAK. Çok zor girilen bir yerde. 1,5-2 yıllık bir eğitim aldım oradan da. Nedim Saban benim ilk tiyatro sahnesine alan, kabul eden, onun da bir audition'ı vardı. Onu da söyleyebilirim. Hepsini söyleyebilirim ya. Ama bu spesifik olarak budur diyemem. Hı hı. O yüzden bunları söyleyebilirim ancak.
4: Evet. Siz de gençsiniz, çocukluğunuz boyunca sanata, tiyatroya ilgi alaka vermişsiniz. Bütün evet hayatınız bununla. Peki sizce gençlerin tiyatroya ve sanata olan ilgisini arttırmak için neler yapabilirsiniz? Mesela Çocukluğa Gençlik Komitesi olarak biz gençleri sanatla buluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Benim de bildiğim kadarıyla siz yeni baba oldunuz. Çok isteriz sizin çocuğunuzu da komitemize dahil etmek
3: derhal,
4: bu arada.
3: Derhal.
4: Seve seve yani.
3: Derhal.
4: Biz böyle projeler geliştiriyoruz. Siz nasıl tavsiyeler verirsiniz bize?
3: Yani her zaman gençlerin yanında olduğumu burada dile getiriyorum. Hı. Ve bunu hiçbir karşılığı olmadan atıyorum o ödül töreni varsa gençlerle birlikte gidip onu sunmak, onlarla birlikte hoş sohbetler geçirmek, her şeyi onlar için yaparım. Çünkü ben de sizin dönemlerinizden, arkadaşlarıma da buradan söylemek istiyorum. Ben de sizin dönemlerinizden çok geçtiğim için böyle bakardık ustalarımıza, abilerimize. O yüzden daha çok bu mesleği yapmak istiyorlarsa öncelikle vizyonunuzu geliştirmenizi istiyorum. Ne demek bu? Bol bol kitap okumanızı, çok araştırmanızı ve soru sormak. Sormuyoruz ya. Yani soru sormak. Yani ne aklınıza geliyorsa, dedim ya taksi şoförü olmak istedim. Çok belki benim o da dönüm noktamlardan birisi olabilir. Çok soru soruyordum ben. Hala da sorarım. Ya, aklınıza gelecek en mantıksız sorular. Çünkü o soru soruyorsun. Bir şekilde belleğe geçiyor ya.
1: Evet.
3: O yüzden bol bol yani oyunlara gitmek. Bu da çok vizyonu açıyor, genişletiyor. Ve artık gençleri görüyorum sürekli böyle yürürken de hiç bakmıyorlar. Hiçbir şekilde iletişim yok denecek kadar. Birazcık böyle bir açmamız lazım kafamızı, radarları. Hayat burada aslında, bu telefonlarda değil.
4: Evet.
3: Ben bunu çünkü hep söylüyorum. Yolda gördüğüm genç arkadaşlarıma da evet abi doğru söylüyorsun diyorlar. O yüzden bunları söyleyebilirim.
4: Teşekkür ederiz.
3: Elimden geldiğince bütün genç arkadaşlarıma da destek olmak istiyorum. Yapıyorum da.
1: Bunu gösteriyorsunuz
4: evet,
1: da sadece
4: istiyorum
1: olarak
3: yani,
1: evet değil.
3: Yani bunu anlatmak da ne kadar doğru bilmiyorum ama aslında bence de anlatmak gerekiyor. Hep böyle diyorlar ya işte
4: mütevazılık evet yere kadar bence.
3: Ama söylemek de lazım.
4: Kesinlikle.
1: Yani. Evet. Ya, önemli olan tabii bizim bunu hissediyor olmamız evet daha önemli
4: evet
1: olan. Peki o zaman şunu da sormak istiyorum. Tiyatro ekip çalışmasının en yoğun yaşandığı anlardan biri. Bunu en iyi siz bilirsiniz tabii,
3: tabii
1: ki.
3: Prova devam.
1: Sizce bir takımın başarılı olması için en önemli olan unsur nedir? Spor ve tiyatro arasında benzerlikler görüyor musunuz?
3: Sporla tiyatro arasından ziyade görüyorum tabii ki. Futbolla bağdaştırırsak mesela futbolcular antrenman yapıyor, oyuncular prova yapıyor tiyatroda. Futbolcular maça çıkıyor, oyuncular ne yapıyor? Sahne alıyor, oyuna çıkıyor. Aynı şekilde olduğunu görüyorum ben. Tiyatroda olmazsa olmaz tek şey seyirci. Evet. Aslında futbolda da olmazsa olmaz tek şey seyirci.
1: Evet.
3: Seyirci olmadığı zaman boş tribünlere oynamak, futbolcu boş tribünlere oynamak ne kadar zevk verir. Seyirciden sonra tekst gelir, sonrasında da oyuncu gelir.
4: Evet.
3: En önemli şey seyircilerimiz. Hı hı. Sağ olsunlar seyircilerimiz de bizi benim son 4 prodüksiyonlu oyunlarımda hiçbir şekilde yalnız bırakmadılar. Seyirci beni seviyor, bizi seviyor. Ben de bizim ekipte onları çok seviyoruz. Hı. Sağ olsunlar, onu da diyorum. Kazandığımız paranın hiçbir önemi yok. O seyircilerin alkışlarından daha hiç öte bir şey olamaz.
4: Evet,
3: bence. Benim şahsi görüşüm.
1: Ama ben de geldim sizin birkaç oyununuzu izlemeye. Özellikle
3: hangi oyunda?
1: Pembe Pırlantalara gelmiştim ben.
3: 76 oyun oynadık.
1: Evet, çok
3: 4 tane de ödül aldı.
1: Evet, ve yani ben o oyunda gerçekten gülmekten yerlere yattım. Özellikle sizin karakteriniz çok komikti.
3: İşte o karakter, sizin karakter diyorsun ya, olay ne biliyor musun? Aslında o ekip işi gene. Evet. Şimdi tek başıma ben orada çıksam, o şakaları yapsam, hiçbir sakil bir şekilde kalır.
1: Evet.
3: Ama yan taraf oyuncularımızla bir ekip ruhu oluşturduğumuz için o güzel oluyor orada.
4: Evet.
3: Bundan önceki oyunda başka bir arkadaşım lokomotif görevi görüyordu. Hı. Biz onunla pas veriyorduk. İşte ekip ruhu bu.
4: Evet.
3: O yüzden de çok güzel ödüller aldık. Sağ olsun. Gene seyircilerimiz sağ olsun.
1: Ben size bu konuda bir şey daha sormak istiyorum. Ben oyunu 2 kere geldim izlemeye. İlk izlediğimde bazı replikler yoktu, ikincisinde vardı. İşte sizce tiyatro her zaman böyle kendi içinde de gelişen
3: yenilemesi lazım,
1: bir oyun
3: tabii.
1: Bu.
3: Bir de şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Türk oyunlarımız da var. Tabii ki de oynadık, ettik ama şimdi yabancı oyunları alıyoruz. Onka Ajans var, oradan oyunları beğeniyoruz ve alıyoruz oyunu. Diyoruz ki bu oyun bizim. Bir yıl bu oyunu oynayacağız, hakkımız. Yönetmen geliyor, çalışmalar başlıyor falan. Şimdi bizden de bir şeyleri görmesi gerekiyor.
4: Hı hı.
3: Yani bizden dediğim ülkedeki şaka.
1: Evet.
3: Mizahımız da çok iyi bizim.
4: Kesinlikle.
1: Evet.
3: Yani ben Türk mizahına bayılıyorum, hastasıyım. O yüzden bizden de bir şey, ondan dolayı söylüyorsun Efe. Bizden de bir şey gördüğü için her oyun aynı gibi değil aslında. Aslında aynı ama aynı gibi de değil. Çünkü oradan bir şey oluyor. Bir kedi geçiyor. Oyuna kedi çıktı mesela. Ben kediyi aldım. Bayağı oyunun sonuna kadar kediyle oynadım. Bizim oyunda kedi var ya.
1: Evet.
3: O kedi hep var. O aslında evet. Maket bir kedi. Gerçek bir kedi girdi oyuna ve gitmedi.
1: Gerçekten.
3: Ben onu dışarı yani aldım, dışarı attım. Tekrar geri geldi. Tekrar geri geldi. Ben de tamam dedim, sakin. Ya bunu söylemedim zaten. Sakin olun. Ben bu kediyi şimdi oynayacağım değil. Tamam dedim, aldım kediyi. Sürekli kediyi elimde şey yaptım. Öteki kediyi de aldım. Bak dedim, bu senin arkadaşın. Bununla da aşkın, bununla da şaşkın dedim mesela.
4: Dersem
3: ve böyle evet. Devam etti. Ve bu aynı şekilde bir oyunda bir tane seyircimiz gerçekten ağzıyla gülmüyor yani. Böyle gülüyor. Evet, gerçekten. Güldür ya.
1: Evet.
3: Böyle gülmüyor. Böyle bir gülme yok. Ben hatta şakayı yaptıktan sonra ona bakıp efekti alıyorum. Devam ediyoruz oynamaya. Bir yerde gülmedi. Olmadı mı dedik yani. Ona da güldü falan. Yani her oyun biz aynıyız ama seyirci değişiyor ya.
1: Evet.
3: Seyirci değiştiği için de bizim için daha sürpriz oluyor. Bakalım bugün ne olacak diye.
4: Bence en güzeli zaten böyle doğaçlama geliştiği
3: evet,
4: zaman.
3: Evet.
4: Beni de böyle güldürdüğünüze
3: göre.
4: O zaman az önce arada bir böyle futbolu çıtlattık. Ben Hayır. bir Fenerbahçe hakkında da sizin hikayenizi dinlemek isterim. Tanışmanız evet. nasıl oldu? Aa. Çocukluk yıllarınızda bugüne kadar böyle nasıl devam etti bu Fenerbahçe sevdası?
3: Fenerbahçe'ye ben hep bunu da söylüyorum. Boş zamanlarımda oyunculuğa işimi yapıyorum. Aslında benim işim Fenerbahçe diyorum. Hep bunu şaka değil ama gerçekten Fenerbahçe benim için bambaşka bir duygu içeriyor. Karşılıksız bir aşk gibi Karşılıksız bir aşk gibi değil, karşılıksız bir aşk. Hani kalbi yok, insan değil ama kaşı yok, gözü yok, kulağı yok. Ama Fenerbahçe işte, ama bambaşka bir şey. İyi ki de Fenerbahçeliyim. Benim Fenerbahçeli hikayem Rıdvan Dilmen'dir.
7: Evet.
3: Beni Fenerbahçeli yapan o dönem, işte 82 doğumluyum. İlk ben 85 yılında bu çubuklu formayı gördüm ve aşık oldum. Sonrasında da sağ olsun Rıdvan abiyle bir şekilde bir yerde tanıştık, ettik. Aile dostu olduk. Hı hı. Ve o beni daha çok Fenerbahçeliydim, daha çok Fenerbahçeli hı hı. oldum. Yani insanlar mesela anlamıyor. Çünkü mesela hani 12 yıldır, 13 yıldır bir şampiyonluk hasreti var ya. Bizim için gerçekten şampiyonluklar hiç önemli değil. Bu bir Fenerbahçelilik. Futbolcular mesela kaybediyor. Maçı kaybediyoruz. Biz kalkarken, bu sadece futbol için değil, basket için de, bayan basket için de, erkek basket için de, kaybetsek de biz gerçekten üzgün olarak başlıyoruz. Fenerbahçeliler bunu sadece bilir. Aslında bu bir Fenerbahçeli olmak bir hastalık aslında. Ama çok güzel bir hastalık. Yani bunun tedavisi yok.
7: Biz de hastalık hastalarıyız
3: hastalık
7: aslında.
3: Hastalık evet.
4: Evet.
3: Onlar Fenerbahçe iyiyse biz de iyiyiz. Evet. Fenerbahçe kötüyse biz de kötüyüz.
4: Kesinlikle.
3: Sadece futbol değil. Ama buna emin olalım ki Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. 4 gün 5 gün kutlayacağız ve insanlar şampiyonluğu o zaman görecek. Yani o yüzden neresinden başlasak, nasıl anlatsak buralara gidiyor konu.
4: Evet,
3: şampiyonluk için biz sevmedik Fenerbahçe'yi.
7: Tabii ki.
3: O yüzden benim Fenerbahçeliğim çok ayrı bir şeydir. Hakikaten ben bu yaşta da üzülüyorum, ağlıyorum. Hatta geçen son Kasımpaşa maçıydı. Böyle kaldım ekranda. Begüm anladı üzüldüğümü, çok üzüldüğümü anladı. Ya bak Karya'yla, kızımın adı Karya. Karya'ya bak ya dedi. Mutlu olursun dedi. Mesela o kadar, ertesi gün kalktım, o kadar çok üzüldüm ki yani. Ona da üzüldüm. Begüm'ün bu üzülmesine de üzüldüm. Çocuğu Karya'yı kucağıma aldım. Şimdi hissediyor ya babanın da hani üzüldüğünü,
4: evet.
3: hissediyordur.
4: Evet.
3: Böyle baktı bana, yok yok bir şey yok falan dedim. O yüzden benim gibi olmasın derdi çocuk ama herhalde olacak gibi duruyor.
7: Ya ama ben de öyleydim. O maçta öyle bir şey yaşandı ki üzüleme. Böyle kaldım ekrana bakıp sadece.
3: Evet, işte bu Fenerbahçelilik.
7: Evet.
3: Diğer kulüpler bunu bilmiyorlar aslında. Evet,
7: bir ara bence... şeyi fark etmedi. Böyle duruyorum. Bak reklamlar başlamış.
3: Sonraki zaman
7: programlar
3: duruyor.
7: Gelmiş. Evet. Evet.
3: Yani 3 saat böyle durdum ben de.
4: Ama herkesin Fenerbahçeliği böyle olmalı bence.
3: Herkesin de farklı da olabilir ama biz bence böyle yaşıyoruz.
4: Evet,
3: böyle
4: kesinlikle.
3: De seviyoruz.
4: Evet.
7: Evet.
4: Onun için
3: anlamıyor olabilir, arkadaşlarım da söylüyor. Nasıl bir şey ya falan diyor. Bilemiyor kimse gerçekten.
4: Evet,
3: o motorun sesini o köpükler bilemez. O bir arkadaş vardı, genç bir arkadaşımız. Evet. Yat şeyini anlatıyordu. Bilemezsiniz evet.
4: Siz benim anladığım kadarıyla Fenerbahçeliğin her günü böyle dolu dolu
3: evet,
4: yaşıyorsunuz.
3: Çok,
4: peki
3: çok.
4: O zaman Fenerbahçe tarihinden bir günü yeniden yaşama şansınız olsaydı.
3: Çok ya.
4: Bir tanesine.
3: Tamam. Bir tanesi.
7: İki de olur.
4: İki de olur.
3: Geri mi getirelim? Yaşayalım mı o tekrar onu? Yaşayalım mı o?
4: Bence yaşayalım.
3: Ha. 3-0'dan 4-3'lük Gaziantep maçı var.
7: Evet.
3: Yaşamak
4: evet,
3: için.
4: Kesinlikle.
3: Sevilla'da, İspanya'daydım ben de. Sevilla'daki o penaltılarla tura atladığımız.
4: Evet.
7: Aa, evet doğru. Ya, Volkan'ın
3: Zico'yla çeyrek final var.
4: Kurtarışları, evet.
3: Mesela geri getirmek istesem Benfica maçımız var.
4: Evet.
3: Orada sakatlarımız 7 tane falan sakat vardı. Hı-hı. O mesela o anı yaşayıp geri getirmek ister yani. Olumlu olarak 100 tura.
4: Evet, kesinlikle.
3: Çıkmak iste. Çok var. Mesela biraz önce bahsettiğimiz Kasımpaşa maçının.
7: Evet.
3: Dur attık.
4: Bitir,
3: bitir maçı.
4: Evet, evet.
3: Mesela bize maçı. Bitir abi maçı.
4: Evet.
7: O zaman ben size şunu da sormak istiyorum. Artist milli takımında oynadığınızı biliyoruz. Ve tebrik de ederiz.
3: Estağfurullah.
7: Peki siz gençken hiç amatör ya da profesyonel

0: Lille'nin şu anda birinci ligde oynuyor Fransa'nın. Ligue 1. Lig 1'deki takımına seçilmişti. Ama işte o talihsiz bir şekilde şey yaptık. Türkiye'ye geri gelmemiz gerekiyordu. Sonrasında buraya geldiğinde burada da top oynadım. Hatta yarı profesyonel, o dönemler öyle diyorlardı. Yarı profesyonel kadar çıktım. Hatta Beşiktaş beni seçmelerine girdim. Orada da aldım ama olmadı, istemedim. Evet. Fenerbahçe'de olmak istedim, oynamak istedim. Olmayınca da olabilir. Hayat bu ama amatör olarak devam ettim.
1: Ya aslında taksi, oyuncu olmasanız taksici değil, belki futbolcu da olabilir misiniz?
2: Evet, belki de. Evet.
0: Olabilirdi ama o da ne biliyor musun Efe? Şey, yani motivasyonunu vermen gerekiyor hepsine. Evet. Yani futbolda da öyle, sporda da öyle. Sadece futbol değil, oyunculukta da öyle. Full aşık olman gerekiyor. Ben demek ki çok aşık değilmişim diyeyim. Yani az buçuk aşıkmışım.
2: Fenerbahçe spesifik olarak. geçtiğimiz programımızda konuğumuz Mesut'a de bu soruyu yöneltmiştik ve kendisi sizi söylemişti. Bu programda bu nedenle size de soralım. Tamam. Diyelim ki Fenerbahçe deplasmanında 3 kişiyle birlikte gitme hakkınız var. Mesut'tan sizin isminizi vermişti.
0: O kaç siz kişi? 3 kişi demedim o.
2: 3 kişi, biri sizdiniz.
0: Ha, tamam. Diğerleri kimdi?
1: Biri Uras Kaygılaroğlu'ydu.
0: Tamam, klasik.
1: Biri sizdiniz.
0: Biri.
1: Diğerini hatırlayamıyorum. Şey demişti, çok kişi var. Şevket Çoruh var, işte İlker Ayrık var falan demişti.
0: Aynen.
1: Ama sizi kesin söyledi. Ya Ceyhun Fersoy çok koyu Fenerlidir, onunla giderim. Çok da eğlenirim demişti hatta.
0: Evet, evet. Çünkü ben yıllardır gidiyorum.
1: Evet.
0: Yani bayağı 20 yaşımdan beri deplasmanlara da gidiyorum. Ben kimle gitmek isterim? Gene hep gittiğimiz tayfayla söylerim büyük ihtimalle. İlker Ayrık, Şevket Çoru, Athena Gökhan.
2: Süper bence. Ben de isterdim yani.
0: Gel.
2: Olur.
1: O zaman ben size bir soru daha soracağım. Fenerbahçe'nin...
0: Ama ünsüzlere söylemem gerekirse, ünsüzleri söylüyorum.
1: Olur.
0: İsmail Kuzakçı, kesin izleyecek, onun için seviyorum. Salih Kuzakçı ve Ömür. Canım Ömür. Neden dediğim olabilir.
1: Fenerbahçe'nin geçmişten bugüne birçok unutulmaz yıldızı var, başarısı var. Peki bugün yeniden sahada izleme fırsatınız olsa hangi efsane futbolcuyu izlemek isterdiniz diyelim o zaman bu defa da?
0: Bir tane değil mi?
1: İki olur, üç olur.
0: Oo, o zaman sen...
2: Ama yok, bir tane
0: olsun,
2: evet.
0: Yok. Ya ben birazcık... Yaş itibariyle de şanslı olduğumu düşünüyorum. O kadar çok futbolcular izledik
1: çok
0: ki.
1: Güzel,
0: o kadar dönemdi. Çok izledik ki. Yani Fenerbahçe formasını en çok giyen Müjdat abiden, Müjdat Yetkiner'den başlayıp Turan abiler, Şenol abiler, Rıdvan abiler, çok Oğuz abi, ama bir tane işte Alexler şimdi yeni nesil daha iyi. Hani ne diyeyim ki şimdi? Birini desem öteki kızar. Telefonlarım susmaz. Yani çok var ya. Siz söyleyin, kimi desem acaba?
1: Ben Alex diyebilirdim ya. Bende bir Alex hastalığı var çünkü ben bayağı takığım. Alex'e takığım ben.
0: Reçetesi de yok.
1: Evet. Ya canım sıkınca heykelin önünden falan geçiyorum.
0: Galiba.
1: Yani.
0: Evet, o dönemi keşke görseydim diyeyim, öyle söyleyeyim. Hı-hı. O zaman. Ben Lef derdiyim. Keşke izleseydim.
2: Evet, katılıyorum.
1: Keşke. Olabilir.
0: Evet. Çünkü okuyordum araştırmalarımdan, hatta onu izleyenler de falan insanlar bayağı yaş olarak. Hani onlar da diyor ya, ah keşke izleseymişsin sen ya diye.
2: Evet, kesinlikle keşke. Katılıyorum.
0: Lef der. Ruhu şad olsun. Hı-hı. Onu söyleyeyim.
2: O zaman son olarak gençlerimize sizden bir tavsiyeyle sonlandıralım. Çocuk ve Gençlik Komitemizin üyeleri arasında sanat, spor, teknoloji ve farklı alanlarda ilgilenen birçok genç var. Kendi hayallerinin peşinden giderken onlara vereceğiniz en önemli tavsiye nedir diyelim?
0: Bir kere arkadaşlara şunu söylemek, hep bunu söylüyorum. Ne yapmak istediklerini çok iyi bilsinler. Ne yapmak istiyorlar? Çok iyi bilsinler. Hatta bununla ilgili TRT'de ben bir tane program yapıyorum. Mesleğini keşfet diye. Her bölüm bir meslek inceliyorum. Gençlerin. Çünkü şimdi istediği mesleğin üniversite sınavına giriyor, kazanamıyor. Atıyorum.

0: su ürünlerine giriyor ama hı-hı, başka bir şey yapmak istiyor. Bizim de dedik ki ya gençlere bir katkıda da bulunsun, bir proje yapalım. Mesleğini keşfet dedik. Her bölüm yepyeni bir meslek. 257 tane meslek onun kolları var. Yani 400 küsür tane aslında meslek var şu anda.
1: Birkaç evet, bölümünü izlemiştim.
0: İzlediniz mi? İzledin evet. İşte önce orada da onu söylüyorum. Ne yapmak istediklerini, ne istediklerini önce bir kafada arkadaşlarımız, genç dostlarımız bir düşünsün, karar versin. Hı hı. Ondan sonra yapabiliyorlarsa koşulsuz şartsız hep bunu söylüyorum. Aşık olsun. Aşk yaşasın o meslekle. Evet. Ve o meslekle ilgili çok incelemeler yapsınlar. Vizyonlar, vizyon çok önemli. Vizyonlarını geliştirsinler. Çok araştırma yapsınlar o meslekle alakalı. Evet. Ondan sonra zaten bir de o arkadaşlarımızın, dostlarımızın kalbi de temiz. Hep ben onu söylerim. Önüne zaten çıkacak şanslar. Ve ben tavsiye vermek değil de nacizane öğüt de değil, bir dost, bir arkadaş, bir abi gibi bir böyle bir sohbet diyelim. O yüzden çocukken ben hiç sevmezdim çünkü. Nasihat söyle bak, çalışmıyor bu çocuk. Dayısı söyle bak, çalışmıyor. Bir öğüt ver, bir nasihatta bulun. O yüzden ben şey diyorum, sohbet değil. Aynen.
2: Kesinlikle. Yani
0: bunu yapsınlar. Çünkü bu dönem enteresan bir dönem. Çok gençler özellikle ne yapmak istediklerini bilmiyorlar. Onu bilmeleri gerekiyor ki onun üstüne gitsinler.
2: O duyduğumuz endişe, çünkü herkes, izleyiciler de katılacaktır. Sizin gibi işimizi severek ve hani sıkılmadan çok uzun bir süre yapmak istiyoruz. O yüzden en güzelini seçmek istiyoruz.
0: Mesela ben bu meslekte ne kadar kulağa küpe olur arkadaşlarımın. 7 yıl hiçbir şey, 6 yıl hiçbir şey yapmadım ben. O kadar çok meslek gruplarından teklif geldi ki, işletme bilmem ne, o bu şu. Hayır dedim. Ben dedim oyunculuk yapacağım. Gerçekten böyle durdum. Yani 6 yıl bir şey yapmadım. Durdum dediğim, tabii ki de oyunlara gittim. Araştırmalara devam ettim. Workshoplar aldım. Paslanmamak için çalışmalar yaptım. Ama bekledim. Olacak dedim bu ve oldu.
2: Çok isteyince demek ki.
0: Çok istemek de lazım. Evet. Çok güzel bir laf.
1: O zaman Fenerbahçe'mizle bitirelim. Fenerbahçe yalnızca Fenerbahçe bir gitmez. Spor kulübü tabii ki ama
2: program bitirelim.
1: Programımızı. Fenerbahçe'miz yalnızca bir spor kulübü değil, evet, aynı zamanda güçlü bir kültürü ve aidiyet duygusunu temsil eden büyük bir oluşum. Kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca taraftar için kongre üyeliği çok özel bir anlam taşıyor. Sizin kongre üyeliği süreciniz nasıl gelişti? Kulübümüze üye olmaya nasıl karar verdiniz? Ayrıca sizce Fenerbahçe'yi diğer kulüplerden ayıran en büyük özellik nedir?
0: Kongre üyeliğim çok enteresan bir şekilde gelişti. Ben hep istiyordum ama bir şekilde gerçekten vakit bulamıyordum. Yani ben Fenerbahçeliyim ama benim daha çok Fenerbahçeli olmam için ve benim kulübüme katkı sağlamam için sadece forma almak, o yapıyoruz tabii ama bir şey, aileden, ailenin bir ufacık bir parçası olmam gerekiyor deyip başladı. O dönemler sağ olsun Aziz Yıldırım başkanımızken çok ön ayak oldu kendisi. Ben istedim, dedim ki hani ben hiçbir şey istemiyorum. Ben kendim şey yapmak istiyorum, ödememi ben yapacağım. Sağ olsun referans olarak kendisini yazdı. Sadece bunu yaptı, biliyor musunuz? Sağ olsun. Ama prosedürler nasılsa aynı şekilde bana da öyle yapıldı. Yani hiçbir ayrıcalık yoktu. Ama çok enteresan değil mi?
2: Çok.
0: Kongreli bir geliyor. Referans Aziz Yıldırım, Tamer Yelkova. Allah Allah.
2: Biraz düşünelim.
0: Evet, biraz düşündüler herhalde. Ama aidatını yatıran, sürekli kulübüne çok, her zaman her şekilde koşulsuz destek olan birisiyim. Kongre üyesi olmak bence ayrıcalık. Fenerbahçeli olmak daha büyük ayrıcalık. Bunu Fenerbahçeli ancak bilir. Yani bizler bilebiliriz. Evet. Çünkü biz böyle konuşuruz. Sabaha kadar Fenerbahçe'yi konuşuruz. Çok da güzel sohbetlerimiz de olur. Bunu sadece biz bilebiliriz. Dışarıdakiler, hı-hı, biraz anlamayabilirler. Çünkü içinde olmadıkları için. O yüzden buradaki seyircilerimize de, Fenerbahçelilere de başarı gelip geçici. Önemli olan kulüp kalıcıdır. Çok güzel bir lafı var. Hı-hı. Rahmetli Selçuk Yula'nın Denizli maçları, hatırlar mısınız? Christoph Daum vardı. Çok da güzel bir laftı. Üzülmeyin sevgili Fenerbahçeliler dedi kameraya bakıp. Bugün Daum gider, Haum gelir. Ama Fenerbahçe kalır. Çok güzel bir laftır aslında. Evet. O gerginlik ettik o zaman. Çok gergindik ama hakikaten dedim ya. Yani evet üzülelim. Ama hayat devam ediyor. Fenerbahçe yaşıyor. Sanıştı işte bir şey zannediyoruz. Bitti zannediyoruz sanki ama bitmedi aslında. Tekrar küllerinden dolayı. Yani neler yaşadı bu kulüp.
2: Evet doğru.
1: Biz bugün anısına sizlere bir hediye sulu takdim bir etmek istiyoruz. Biraz altı biraz sulu
0: benden olacak ama. Kusura bakmayın. Evet. Bu nedir?
1: Bu bizim kongre üyelerimize özel. Dışarıya satışı bulunmayan. Yalnızca kongre üyelerimizin sahip olabileceği bir üyelik tişörtü. Ay. Biz bunu bugün anısına size takdim etmek istedik.
2: Umarım beğenirsiniz.
0: Ya ne demek ya? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Gösterebiliyorum
1: değil mi? Tabii ki.
0: Gösterebiliyorum ya. Çok güzel. Çok teşekkürler. Çok
2: biz
0: sağ olun.
2: Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz.
0: Buz imza töreni gibi oldu.
1: Çok o sağ zaman olun. Biz sizlere tekrardan çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: İyi ki geldiniz. Çok
0: İstediğiniz
1: da memnun olduk.
0: Şuradayım zaten. Evim yakın.
1: Olur.
0: Ne zaman neye ihtiyacın olursa burada arkadaşlara da inşallah örnek olmuşuzdur. İyi ki varsınız siz de arkadaşlar.
2: Siz de çok teşekkür ederiz.
0: Dede tanıdım.
1: O zaman sizlere de izlediğiniz için çok sağ olun Fenerbahçe ailesi. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.
0: Bay bay.
3: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

0: Sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyenleri, şimdi söz Fenerbahçe Televizyonu Haber Merkezi'nde.
1: İyi geceler, haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Yeni sezona topuk yaylası tesislerimizde hazırlanan Fenerbahçe'miz günü çift antrenmanla noktaladı. Akşam antrenmanını çok sayıda taraftarımız coşkuyla izledi. Futbol takımımız yeni sezon hazırlıklarına teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerimizde devam ediyor. Günün ilk antrenmanı saat 10.30'da salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcularımız koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 3 grup halinde çabukluk çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçlarla tamamlandı. Takımımızla bir araya gelen futboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Cihan Kamer'le futbol direktörümüz Oğuz Çetin, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla fotoğraf çektirdi. Günün ikinci çalışması saat 17.30'daydı. Antrenman salonda kor çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden antrenmanda futbolcularımız iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları üzerinde durdu. Dar alanda hücum oyunlarıyla süren antrenman dayanıklılık koşullarıyla noktalandı. Akşam antrenmanını başta Düzce olmak üzere çevre illerden gelen çok sayıda taraftarımız coşkuyla izledi.
2: Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerimizde futbol takımının taraftarlarımızla bir araya geliyor.
1: Günün erken saatlerinden itibaren tesisimizin çevresinde toplanan taraftarlarımız antrenmanın başlamasıyla meşaleler eşliğinde takımımıza tezahüratlarda bulundu. Taraftarlarımızı selamlayan teknik direktörümüz İsmail Kartal ve futbolcularımız yapılan tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi. Teknik direktörümüz İsmail Kartal ve futbolcularımız taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Futbol takımımızla bir araya gelen taraftarlarımız günün erken saatlerinden itibaren topuk yaylası tesislerimizde toplandı. Duygularını televizyonumuzla paylaşan taraftarlarımız takımımızın sezonu şampiyonlukla noktalayacağına inandıklarını söyledi.
3: Evet, topuk yaylası tesislerimizdeyiz. Taraftarımızın Fenerbahçe'mizde yeni sezondaki ilk buluşması gerçekleşecek. Neler söylersiniz?
4: Yani gerçekten çok güzel bir ortam var. Yeni sezonda inşallah şampiyonluk parolasıyla başlayacağız. Şampiyon da olacağız diyorum.
5: Bu sene inşallah ipi göğüsleyeceğiz. Aziz Başkanımızı güveniyoruz.
6: Öncelikle Aziz Başkanımıza hayırlı uğurlu olsun bu sene. Her zamanki dilediğimiz gibi yine Aziz Başkan. İnşallah hoş geldi. Şampiyon oluruz. Şampiyonluk dileklerimiz bizimle olsun inşallah. Hayırlı bir senemiz olsun.
5: Ben Zonguldak Ereğli'den geliyorum. Böyle bir ortamda hakikaten futbolcularımızı görmek de nasip olur biraz sonra. İyi gidiyoruz inşallah.
7: Çok heyecanlıyız. Başkanımız hayırlı olsun inşallah. İsmail Kartal'la yeni başarılar bekliyoruz. Özlemi gidereceğiz inşallah. Yeni yılda yeni heyecan. Yeni kulüp başkanımız da çok güzel günler bekliyor bizi.
8: Yeni yılda inşallah çok güzel günler göreceğiz.
9: Sarayın ağacı çubuklu bir hasaret bu. Bilmeden sırlar dev biçimersin. Çelikten beter şampiyonluk. Sevgilin taraftarımla halde şimdi bağırın. Fenerbahçe halde şimdi söyleyin. Fenerbahçe halde şimdi aykırın. Fenerbahçe gelecek şampiyonluklar pes etmeyince.
3: Yani bu sene artık şampiyonluk bekliyoruz. Biz her şartta her koşulda Fenerbahçe'nin yanındayız. Ama bu sene şampiyonlukla taşlandırırsak her şey bizim için daha güzel olacak.
10: Aziz Yıldırım sayesinde, başkanımız sayesinde şampiyon olacağız. Bu yüzden herkes çok mutlu. Çok seviniyor herkes. Yani mutluyuz.
11: Ya eski futbolcumuz kartı da getirdiler yedek teknik direktör olarak. O yüzden ben de çok mutluyum bu yüzden. Yani bir yandan da şey de var. Diouf'u da getirdiler. Bize çok katkısı olacağını düşünüyorum ben.
12: İyi ki geldiler, buradalar. Biz de çok mutluyuz burada oldukları için, Düzce'ye geldikleri için.
13: Bekliyordum zaten İsmail Hoca'yı. Bir Türk hocanın Fenerbahçe'nin başında olması gayet normaldir. Başarılar diliyorum. Aziz Yıldırım'ı seviyorum. takım bu sene şampiyon olmasını bekliyorum.
14: Çok heyecanlıyız abi. İnşallah imza alacağız bugün.
15: Bayağı heyecanlıyız abi ya.
16: Abi ben Asensio'dan imza çok istiyorum.
17: Yeni sezonla ilgili neler söylersiniz?
14: İnşallah bu sene şampiyon biz oluruz. Yani çok büyük bir beklentim var. Tabii Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal da geldi. 99 puan da topladık 2024'te. O yüzden büyük bir beklentim var İsmail Kartal'la.
15: Aziz Yıldırım geldiği için şampiyon olacağımızı düşünüyorum.
16: Biz güzel transferler yaparak mesela kendi kadromuzu güzelleştiririz. Aziz Yıldırım mesela bazı transferler yaparak kadromuz güzelleşir. Ben şampiyon olacağımızı düşünüyorum.
10: Abi Fenerbahçe şampiyon olacak. Abi Fenerbahçe kalbimizde şampiyon Fenerbahçe.
18: İnşallah bu yıl şampiyon olacağız. Kalbimizde Fenerbahçe var abi.
10: İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Kalbimizde Fenerbahçe.
19: Çok heyecanlıyız. Yeni sezonda da inşallah bu yıl şampiyonluk kutlamak istiyoruz artık. Öyle bekliyoruz oyuncuları 5'e kadar.
6: Aziz Yıldırım'ın başkan olmasıyla İsmail hocamız da geldi. Bu sene kesin şampiyonuz diye düşünüyorum.
17: Takımımıza başarılar diliyoruz. Bu sene şampiyonluk bekliyoruz. En büyük Fenerbahçe.
10: En büyük Fenerbahçe'ye bu sene şampiyonluk bekliyoruz.
20: Bu sene yepyeniden yeni bir sayfa açıp yeni şampiyonluklar elde etmek istiyoruz. Takımıza başarılar.
11: Yeni sezonda güzel bir sezon bekliyorum. İnşallah şampiyonluğumuzu kutlayacağız bu sene. En büyük Fener.
21: Bu sene inşallah şampiyonuz. Düzce'de başladık bugün. İnşallah bu sene şampiyonuz. Diğer takımlar da görecek. Bu sene, o sene, bu sene.
17: Taraftar olarak bugün açtık biz de sezonu. Hafta başından beri takımımız buradaymış. Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal'a çok güveniyoruz. İnşallah bu sene.
21: İnşallah bu sene şampiyonuz.
20: Bu sene yeni sezon, yeni heyecan. İnşallah Aziz Başkanımızla beraber bu sene gümbür gümbür liderliği alıp şampiyon olacağız inşallah. Şampiyonlar Ligi'ne de kalacağız. Teşekkür ederim.
7: O sene bu sene inşallah bu sene olacağız. Aziz Yıldırım'la beraber, İsmail Kartal'la beraber. Omuz omuza şampiyonla.
17: Yeni sezona yeni formayla girdik. İnşallah o sene bu sene şampiyon olacağız. Aziz Yıldırım'a güveniyoruz.
10: İnşallah şampiyon oluruz.
16: İnşallah şampiyon oluruz.
15: En büyük Fener.
16: Her çok zaman en büyük Fener.
14: Bu sene daha da bir umutluyuz. İnşallah şampiyon olacağız.
16: İnşallah şampiyon oluruz.
22: İnşallah maşallah yok. İsmail hocamızı bekliyorduk zaten. Bu sene kesinlikle şampiyonuz.

0: Öğrenci taraftarlarımız öğrenci tribünü kombineleri için 2 gün önceden stadımızda kuyruklar oluşturdu.
1: 2025-2026 futbol sezonu için öğrenci tribünü kombineleri sabah 10'da satışa çıkacak. Taraftarlarımız sınırlı sayıda kombineleri alabilmek için 2 gün önceden sıraya girmeye başladı. Gece geç saatlerde stadımıza gelen öğrenciler kombine merkezi önünde adeta kamp kurdu. Taraftarlarımız takımımıza yeni sezonda başarılar diledi.
2: Benim ilk kombinem olacak. Öğrenci kombinesini ilk defa almaya geldim. Biz gece 12'den beri buradayız. Yani her şeyi aldık. Güneş kremi, şemsiye, şarj aleti, powerbank, terlik, akla gelinebilecek ne varsa bekliyoruz bakalım.
3: Yeni sezondan beklentileriniz nelerdir?
2: Yeni sezondan beklentilerimiz her zamanki gibi şampiyonluk. Ama biz çubukluya aşığız. Şampiyon olamasak da ki olacağız. Biz yine bir sonraki sene yine buraya gelip bekleyeceğiz.
4: Saat 6.30 gibi geldik cumartesi günü. Mutluyuz, umutluyuz. Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu birliktelikten net şampiyon olacağımıza inanıyorum. İsmail hocamıza güveniyorum. Kayt hocamıza güveniyorum. Eski efsanemiz geri geldi. Aziz başkanımıza zaten sonsuz güvenimiz var. Aralarından en desteklediğimiz odur. Yani şampiyon olacağımıza inanıyorum.
5: Vallahi bu benim ilk kombine alışım. Hayırlısıysa ilk defa öğrenci kombinesi alacağız. O yüzden ayrı bir heyecan var özel olarak. Tabii burada çok kalabalığız. Farklı arkadaşlar da var. Beraber aynı yola baş koyduk. Bakalım hayırlısıyla kombine alacağız. Öyle gideceğiz buradan.
6: Dün gece 10.30-11 gibi geldim. Hala beklemekteyiz. Gördüğünüz gibi tüm cefakar taraftarlar burada. Bu sene inşallah gelecek umudumuz. Aziz Yıldırım geldi. Umutluyuz. İnanıyoruz. Bu sene olacak. İnşallah Vedat Muriç geldi. Yeni transferler de yolda. İnanıyoruz. İsmail Kartal hocamızın ben zaten şampiyonluğunun çalındığını düşünüyorum. Ya 99 puan toplamıştı. Bu sene de yine ben şampiyon olacağına inanıyorum. Derbilerde mağlup gideceğimize inanıyorum. Bu sene şampiyonuz.
7: Dün sabah 10'dan beri buradayız biz. İlk başta geldiğimizde 3-4 kişiydik ama 5-6 saat geçtikçe kalabalıklaşmaya başladı. Bu sene de Aziz Başkan'la birlikte başka bir top izlemeyi düşünüyorum.
8: Gece yarısı 12.30'da geldim. Takımımıza çok güveniyorum. Özellikle İsmail Kartal hocamıza güvenimiz tam. Yeni sezonda onunla bol gollü güzel bir atak futbolu izleyeceğimizi umuyorum. Aziz Başkanımızdan da inşallah eski Fenerbahçe'ye dönüş yapacağını umuyoruz. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor.
9: Yıllar sonra başkanımızdan geldiği için çok mutlu ve umutluyuz. İnşallah o sene bu sene olur ve şampiyon oluruz.
10: Ben her zaman söylediğim gibi Aziz Yıldırım bu kulüpten hiçbir zaman gitmemiştir. Sadece geri gelmiştir bu kulübe. İnşallah bu sene de Aziz Yıldırım eşliğinde şampiyonluğu bekliyoruz. İnancımızla buraya geldik, kombinelerimizi bekliyoruz.
11: Biz Ankara'dan geldik. Sabah 6'da buradaydık. Sandalyemizi kurduk. İsmimizi yazdık, listeyi bekliyoruz. İnşallah o sene bu sene olacak. Aziz Başkanımız da geldi. İsmail Hocamızla beraber güzel bir sezon bekliyoruz inşallah.
12: Herkes Fenerbahçe'nin çocuğu şu an ekipte. Çok mutluyuz hepsini bir yerde gördüğümüz için. İnşallah sonu şampiyonluk olur.
13: Kocaeli Karamürsel'den geliyorum. İlk kez alacağım kombineyi bu sene.
14: Heyecan var mı?
13: Var. Dün gece 3'ten beri buradayız. İnşallah bu sene o sene. O yüzden geldik. İsmail Hocamıza güveniyoruz. Transferlerimize güveniyoruz. İnşallah bu sene takımımızı yerimizde destekleyeceğiz.
15: Saat 7 gibi geldim. 7.30'a doğru buradaydım. Allah heyecan var. İsmail Kartal da geldi. Aziz Yıldırım da geldi. Mutluyuz. Bu sene ümitliyiz. İnşallah hasret son bulacak.
0: Kulübümüz genel satışı başlayan kombine kartlarına yoğun ilgi gösteren taraftarlarımıza yönelik teşekkür mesajı yayınladı. 2026-2027 sezonu kombine satışlarına gösterilen yoğun ilgiye teşekkürlerimizle. Büyük Fenerbahçe taraftarı, futbol A takımımızın 2026-2027 sezonunda Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı karşılaşmaları kapsayan kombine yenileme ve genel satış sürecine göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için teşekkür ederiz. Yenileme döneminin ilk gününden itibaren ortaya koyduğunuz destek ve kısa sürede ulaşılan rekor seviyedeki kombine satışları, büyük Fenerbahçe taraftarının kulübümüze duyduğu bağlılığı ve takımımıza olan inancını bir kez daha ortaya koymuştur. 120. yılımızda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, tribünlerimizde oluşturacağınız atmosfer takımımızın en büyük güçlerinden biri olacaktır. Kombine satın alma imkanı bulunmayan taraftarlarımız için sezon boyunca her maç öncesinde bilet satışlarımız devam edecektir. Ayrıca kombine sahibi taraftarlarımızdan katılamayacakları karşılaşmalarda koltuklarını kulübümüze devrederek tribünlerimizin her maçta tamamen dolmasına katkı sağlamalarını rica ediyoruz. Yeni sezonda da takımımızın yanında olacak tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyor. Birlikte nice zaferlere ulaşmayı diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü. Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız sezonu 2 kupayla tamamladı. Ekibimiz Euro Cup 1'in ardından Türkiye Ligi'nde de mutlu sona ulaştı.
1: Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi'nde 4. şampiyonluğunu elde etti. Normal sezonu 24 galibiyetle zirvede tamamlayan takımımız çeyrek finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni, yarı finallerde de TSK Rehabilitasyon Merkezi engellileri 2-0'lık serilerle eleyerek adını frene yazdırdı. Final serisinde Beşiktaş'la karşılaşan Sarı Lacivertler ilk maçı 68-61 kazanırken deplasmandaki ikinci mücadelesinden 92-79 mağlup ayrıldı.
14: Yamaç potalı atışı başarılı.
1: Ekibimiz 3. maçta rakibini 92-70 yenerek seride 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. 4. mücadeleden de 80-77 galip ayrılan Fenerbahçe İstanbul Jet final serisini 3-1 kazanarak şampiyon oldu.
16: Gördüğünüz gibi oyuncularımızın ve koçumuzun sevinci.
1: Euro Cup 1 şampiyonunun ardından tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi'nde 4. kez mutlu sona ulaşan takımımız sezonu 2 kupayla tamamladı. Fenerbahçe İstanbul Jet teknik ekip ve oyuncuları şampiyonluğu doyasıya kutladı. Sarı Lacivertler önümüzdeki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
0: Gençler Türkiye Kupası kürek yarışlarında 6 kategoride mücadele eden Fenerbahçe Kürek Şubemiz 4 şampiyonluk, 1 ikincilik, 1 de üçüncülük kazandı. Gençler Türkiye Kupası kürek yarışları 26-28 Haziran tarihleri arasında Edirne'nin ev sahipliğinde Meriç Nehri 100. Yıl Kürek Parkuru'nda yapıldı. Kürek şubemiz yarışları toplam 6 kupayla tamamladı. Fenerbahçemiz U15, U17 ve U19 kızlarla U15 erkeklerde şampiyonluğa ulaşırken U19 erkeklerde ikinci, U17 erkeklerde ise üçüncü oldu. Boks şubemiz Üst Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı. Üst Minikler Türkiye Şampiyonası 19-28 Haziran tarihleri arasında Kayseri Kadir Has Spor Salonu'nda düzenlendi. 65 ilden 897 sporcunun katıldığı turnuvada 10 boksörle yer alan boks şubemiz 2 altın, 1 gümüş, 1 de bronz madalya kazandı. 52 kiloda Emir Yılmaz ve 75 kiloda Hatice Kocabey altın, 48 kiloda Poyraz Çam gümüş, 57 kiloda Mustafa Atakan Saraçoğlu da bronz madalyanın sahibi oldu. Fenerbahçe Futbol Akademimizin ev sahipliğini üstlendiği 2. Uluslararası Can Bartu Futbol Turnuvası 27-28 Haziran tarihlerinde Fenerbahçe Deraz Defter Küçük Andoniadis tesislerimizde gerçekleşti. Fenerbahçe Futbol Akademimizin ev sahipliği yaptığı 2. Uluslararası Can Bartu Futbol Turnuvası Fenerbahçe Deraz Defter Küçük Andoniadis kamp tesislerinde düzenlendi. 2 gün süren organizasyonu ülkemizin yanı sıra Almanya, Bulgaristan ve Kazakistan'dan 12 yaş altı 8 takım katıldı. Turnuvada Fenerbahçe'mizle birlikte Fatih Karagümrük, Kocaeli Spor, Charlottenburg, Chernomor, Septemvri Sofya, Astana ve Jeyran U12 ekipleri mücadele etti. Şampiyonluk kupası Kara Şimşeklere giderken Sarı Lacivertli ekibimiz ise ikinci bitirdi. 12 yaş altı futbol takımımızın oyuncularından Cuma Selim turnuvanın en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü. Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörü Şenol Çorlu, Fenerbahçe U12 Teknik Sorumlusu Cüneyt Ovat ve Fenerbahçe Futbol Akademi İdari İşler Yöneticisi Serdar Alkın organizasyonla ilgili görüşlerini paylaştı.
17: Bir kere tabii bu turnuva vesilesiyle sevgili Can abimizi bir kez daha hatırlatma şansına sahip olduk. Ne mutlu onun gibi bir değere sahibiz. Bizler de ondan sonra göreve alan bizler de o değerlerle büyüdük. Zaten bugünlere de o değerlerle geldik. Şimdi aynı öğrendiğimiz değerleri de biz kendi genç arkadaşlarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Burada da gördüğünüz 2 gün hakikaten çok keyifli geçti. Tabii ki sonuç önemli ama önemli olan burada bu genç arkadaşlarımızı tekrar bir sosyal bir ortamda arkadaş olmaları, dostluklar kurmaları ve umut ediyorum ki bu arkadaşlıkların daha sonra devam ettirsinler. Kendimize test etme imkanı buluyoruz. Kendi yaş grubumuzdaki diğer çocuklarla Almanya'dan olsun, Kazakistan'dan olsun bu tip takımlarla kendimizi test etme imkanı buluyoruz. O anlamda teknik açıdan da bize çok faydalı oldu ama asıl ve önemli olan bu grupların yan yana gelmesi ve bize iki gün çok keyifli günler yaşatmasıydı. O anlamda ben katılan kulüplere, katılan futbolcu arkadaşlarımıza ve teknik heyete sizler aracılığıyla teşekkür etmek isterim.
18: Güzel bir turnuva oldu. Dün ve bugün devam etti turnuvamız. Aslında sonuçlardan ziyade çocukların sergilediği performanslar bizim için önemliydi. İstediğimiz bir sonuç olmasa da çocukların sergilediği performanslar ve artık sezonun sonuna geldiğimiz bu süreçte gelişimlerini değerlendirmek istedik. Gayet verimli bir turnuva oldu bizim için. Hava da çok sıcaktı. Yoğun ve yorucu bir dönemden zaten çıkmıştık. Süreçten çıkmıştık. Karşılığında da çocuklar sezonu tamamladılar bugün itibariyle ve keyifli bir şekilde birbirimize sarılarak mutlu bir şekilde sezonumuzu kapatıyoruz. Sizlere de teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bu turnuvayı düzenledik. Çok da güzel, keyifli bir şekilde geçti maçlar. Genel anlamda mutlu bir şekilde sezonu kapatıyoruz. Teşekkür ederiz.
19: Çok güzel bir iki gün geçirdik. Uluslararası Can Bartu futbol turnuvası olarak işte yurt dışından 5 takım, Türkiye'den de 3 takımla beraber toplam 8 takımın katılımıyla birlikte gerçekleştirdik. Çok güzel bir iki gün oldu. Devamını diliyoruz.
0: Adını tarihimize altın harflerle kazıyan Can Bartu'nun değerli eşi Güler Bartu da duygularını dile getirdi.
20: Çok benim için onur ve gurur verici bir olay bugün. Şampiyonumuzun kupasını takdim ettik. Can Bartu gibi inşallah gelecek nesillere Can Bartu bir örnek teşkil eder ve bu pırıl pırıl gençlerimiz Can Bartu'nun izinde devam ederekten gelecek yıllara, nesillere örnek olurlar.
0: A Milli Erkek Voleybol takımımız Milletler Ligi'nde Belçika'yı 3-0 mağlup etti. A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika ile karşılaştı. Ay Yıldızlılar 1 saat 25 dakika süren mücadeleyi 3-0 kazandı. Türkiye Milletler Ligi'nde 4 maç oynadığı ikinci haftayı 3 galibiyetle noktaladı. 100. Gazi koşusunu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi koşusuna İstanbul Veli Efendi Hipodromu ev sahipliği yaptı.
21: Biz bu cumhuriyete aşığız.
0: Bu yıl 100.sü düzenlenen yarışta 22 safkan mücadele etti.
21: Mustafa Kemal Atatürk için Asın derbisi 100. Gazi koşusu başladı değerli yarışseverler.
0: Yarışı jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı.
21: Nalçakan rakiplerini ardında tutuyor. Bay Nalçakan ve Halis Karataş için en özel anı Gazi panosuna asılacak 100. şampiyonluk dalı.
0: 100. Gazi koşusunu Veli Efendi Hipodromu'nda 67.200 kişi takip etti. Değerli izleyenler, gece haber bültenimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: Sevgili dinleyenler, günün röportajı programının tekrarı şimdi Radyo Fenerbahçe'de.
1: Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin en önemli tesislerinden Serkan Acar Resorts & Sports Topuk Yaylası tesislerimizdeyiz. Futbol takımımız 2026-2027 sezonuna hazırlanıyor ve bizler de oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamaya başlıyoruz. İlk programımızın konuğu Vedat Muriç. Hepimizin, tüm taraftarlarımızın çok özlediği, takımımızdan ayrıldıktan sonra onu takibini sürdürdüğü isimlerden biri. Vedat, çok hızlı başladı burada çalışmalar. Buna rağmen bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz sana. Neler söylersin? 10 gün oldu hepimizi heyecanlandıran bu transferin duyurusu.

0: tekrar bana fırsat verdiler, sağ olsunlar. Gittiğimden beri zaten sürekli takip ediyorum. Sürekli artık uzakta da olsam aslında işlerin içindeydim yani bir bakıma. Burada bütün arkadaşlar çoğuyla yani takımda futbolcusu, işte doktor staffı vesaire falan hepsiyle iletişimim vardı, zaten devam ediyordu. Yani sanki hiç gitmemiş gibiyim valla.
1: Evet, yani biz zaten biliyorduk senin bir gün buraya geri döneceğini. Sen de zaten takımdan ayrıldıktan sonra herhalde bunun hayalini kurdun.
0: Mutlaka abi, çünkü yani bu büyüklük başka bir yerde yok. Biz ya, fırsat da buldum yani, tecrübelendim ama diğer takımlarda Avrupa'da vesaire falan oynadık ama ya gerçekten yani bizim takımın büyüklüğü başka.
1: Evet, yani büyüklüğümüz gerçekten başka ve şu an kulübümüze ait tesislerimizdeyiz. Sen şimdi bizden ayrıldıktan sonra Lazio'ya gittin, sonra Mallorca'da forma giydin. Orada da tabii ki de kamp süreçlerinde takımla birlikteydin. Böyle bir tesis tabii ki de o takımların yoktu ve yani gittiğin yerlerde de herhalde bu kadar rahat çalışma fırsatı herhalde bulamamışsınızdır.
0: İmkanı yok abi, şuraya bakar mısın ya? Ha, burası cennet abi. Vallahi cennet. Yani müthiş bir yer. Müthiş ve bence Türkiye'de zaten yok da, hani Avrupa'da birçok büyük kulübün bile böyle bir tesisi yok. Yani özellikle sezon başı kamplarında millet gidiyor işte oralara falan. Biz Avusturya'ya gitmemizin amacı tamamen sadece hava değişikliği olsun diye. Yoksa atıyorum burada 20 günlük, 30 günlük de kamp yapabilirsin yani. Bütün imkanlarımız var. Sağ olsun buradaki çalışanlar, kulüp vesaire falan. Zaten futbolcudan çok beyaz tişörtlü çalışanlar var burada. Hepsi bizim emekçilerimiz, sağ olsunlar. Hiçbir zaman bizi burada olsak bile yani bir eksiğimiz, bir şeyimiz, hepsini tamamlıyorlar. Allah razı olsun hepinizden.
1: Evet, transfer süreciyle biraz devam edelim istiyorum. Tabii ki de biz seni çok özledik. Transfer sürecinde kimlerle görüştün, nasıl gelişti ve imzalar atıldıktan sonra, anlaşma atıldıktan sonra ilk kiminle konuştun, tanıdın?
0: Şimdi şöyle oldu aslında, yani Ocak'tan beri şöyle, Ocak'ta bir iletişim falan oldu ama tabii Mallorca zorluk demeyeyim de onlar da kendi derdine düştüğü için çok fazla konuşulmadı bu olay. Tabii sonra sezon başı başlarken menajerim zaten bütün Fenerbahçelileri de tanır. Mirsat Türkçen, eski basketbolcu. Evet. Beni aradı, böyle bir durum var dedi, benimle Oğuz Hoca dedi iletişime geçti falan. Abi dedim hemen. Diyor ki yani daha lig bitti, istiyorsan bir tatil falan. Abi dedim siz Almancım, tatili falan yaparız, önemli değil dedim. Biz dedim fırsat gelmiş yani, bu kadar şimdi artık takım da düştü yani, belli ayrılacağım. En azından diğerleri çok böyle fazla atlamadan, diğer takımlar işin içinde işleri karıştırmadan biz hemen okeyleyelim abi. Sonra Oğuz Hoca'yla konuşma fırsatım oldu. Sağ olsun da güzel kelimeler konuştu. Yani tecrübeli oyuncuya ihtiyacı duyduğunu söyledi. Yani buraya gelme sebebim zaten 6 yıl sonra yani gerçekten daha farklı geldiğimi şöyle söyleyebilirim. Çünkü tecrübelendim. Evet. Birçok bir şey gördüm. İyi durumda, kötü durumda. Artık yani 25 yaşındaki Vedat yok. Daha tecrübeli bir Vedat var. Ama 25 yaşından çok daha istekli bir Vedat var yani tecrübenin yanında. O yüzden öyle bir iletişimimiz oldu Oğuz Hoca'yla. İstediler. Biz de zaten direkt benim zaten sözümün söz olduğunu biliyordu Oğuz Hoca, sağ olsun. Duymuş da. Orada konuşma fırsatım oldu. Hocam siz kulübü halledin dedim. Benlik hiçbir şey yok. Ondan sonra biz zaten rahatça tatilimizi yaptık. Artık işte ayın 18'de en son aradılar, işte akşama uçağım var falan. Ama ilk aradıklarında tabii ki sevgili eşim, beraberdik biz, ben onu söyledim böyle bir durum var diye. O da çok mutlu oldu çünkü büyük Fenerbahçeli.
1: Bütün aile Fenerli.
0: Bütün
1: zaten.
0: Aile Fenerli. Eşim ayrı bir Fenerbahçe sevgisi var. O da çok mutlu oldu. Tamam yaparız dedi. Hatta bir anda ya işte bakalım nerede duracağız, ne yapacağız, ne edeceğiz, girdi araştırıyor. Ya bir dur dedim önce, bir yani bir konuştuk tamam da dedim, bir teklifler vesaire falan, bir kulüpler anlaşsın. Ama çok mutlu oldu. Biz de çok mutlu olduk ailecek. O yüzden böyle ilk onu aramıştım yani o süreçte vesaire.
1: Evet tabii, sen de bahsettin. Buradan ayrıldığında 25 yaşındaydın, Fenerbahçe'mizden ayrıldığında. Hem Lazio'da hem Mallorca'da forma giydin. Hem Serie A hem de La Liga sana nasıl tecrübeler kattı?
0: Gerçekten çok tecrübelendiğimi söyleyebilirim. Yani özellikle aslında benim Lazio'ya gitmem burada o gerçekten, yani topuk yerle

0: Buradan ayrılmıştım. Şimdi tekrar buraya geldim yani ilk idmanlarıma. Yani Lazio'da şöyle oynama fırsatı bulamadım. Önümde o dönemin altın ayakkabı sahibi Ciro Immobile vardı. İşte bayağı zorlandık, orası kültür. Yani emekçilere teşekkür ederken daha önce bu soruyu soracağın için de oraya değinmek istiyorum. Orada böyle bir şey yok. Yani orada işte burada geliyor bir yeni futbolcu, sizler, tercümanlar vesaire, herkes bir ihtiyacı, bir isteğini söylüyor, tercüman oluyor falan. Orada öyle bir şey yok. Orada yani tek başınasın, kaderinle baş başınasın. Ya kendin alışacaksın ya da işte benim yaşadıklarımı yaşayacaksın. Bir de biz Türkiye'den geldik, yani bu kadar dil, kültür, din farkı vesaire falan orada olunca biraz zorlandım. Sonra bir Mallorca serüvenim oldu. Kısa olacağını düşündüm. Bir anda işler değişti. Böyle bir 5 yıllık bir süreç oldu. Orada da yani oradaki insanlar da sağ olsunlar beni bağrılarına bastılar. Yani biz de onların takımı için mücadele verdik. Aldığımızın karşılığını sürekli vermeye çalıştım. Zaten bunu dile getirmeyi yok. Beni tanıyan bilir. Onun dışında orada da bayağı güzel günlerim geçti aslında. Tabii süreç topladığında yani hep ayrıldığımdan beri hep bir gün mutlaka geri dönmek istiyorum diyordum. Yani inşallah dedim bir fırsatım tekrar olur da bu sefer daha tecrübeli, daha iyi bir şekilde takıma katkı sağlamaya başlarım diye düşündüm.
1: Evet, tabii burada İsmail hocamızla, Sayın İsmail Kartal'la birlikte çalışma fırsatı bulacaksın ki özellikle tabii ki de ofansif anlamda takımlarına ne kadar iyi motive ettiğini, iyi çalıştırdığını bildiğimiz isimlerin başında geliyor şüphesiz İsmail Kartal. Teknik direktörümüzle ilgili neler söylersin?
0: Yani hocamız zaten yanılmıyorsam 4. dönemi kulüpte. Ya artık kulübün şey yani böyle sembol isimlerinden biri, hatta en başına da gelebilir diyebilirim yani, bu tartışmasız. Gittiği de ne zaman geldiyse tekrar aynı performans, aynı istek, aynı arzuyla, aynı oyunuyla gerçekten hem taraftara keyifli oyun izlenimi sundu, hem de puan olarak yani artısını yaptı. İsmail Hoca'nın son dönemlerde bu ulaştığı puana başka bir hoca ulaşmadı diye biliyorum ben, yanlış hatırlamıyorsam. İsmail Hoca'yla ben Rizespor'dan Fener'e gelirken İsmail Hoca'mla anlaşmıştı Rizespor. Orada bir görüşmemiz olmuştu. Hatta ufak şöyle bir konuşmamızı anlatayım. Yani hocam dedim, yani burada Fenerbahçe var dedim, yani biz Fenerbahçe'ye gitmek istiyoruz. Yani tek dediği şuydu. Doğru dedi, ben de oynadım dedi. Bir şey diyemiyorum dedi yani. Çok güzel kulübü falan dedi. Yani anladı beni sağ olsun. Ama işte kader yıllar sonra tekrar bizi bir araya getirdi. İdmanlarda gördüğüm gerçekten çok dişe diş geçiyor. Onun sevdiği tarzda geçiyor. Böyle ikili mücadele, daralan oyunlarla falan. O yüzden onun önderliğinde bu yıl inşallah hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız.
1: Evet, tabii takım arkadaşlarına devam edelim. Onlar seni nasıl karşıladı? Birçoğunu zaten tanıyordun. Onlar seni nasıl karşıladı?
0: Ya hepsi konuştum zaten, böyle ilk geldiğimde beri sanki hiç gitmemiş gibiyim yani. Siz de görüyorsunuz içeride falan. Ya Mert de zaten, ben ilk geldiğimde o yıl Mert transfer olmuştu. Orada tanıştık. Cengiz'le uzun yıllar karşılıklı oynadık. Şimdi tekrar aynı takımda oynama fırsatı buldum. Yani birçok kişiyle burada, birçok çalışanla falan geçmişten bugüne kadar bir iletişimim devam etti, evet, bir şekilde. Yani fizyoysa fizyo, işte ne bileyim tesisse tesis falan. O yüzden böyle hiç gitmemiş gibiyim yani. Bu da çok daha güzel. Yani alışma süreci denen şeyi ortadan zaten tamamen kaldırıyor. O yüzden gerçekten mutluyum. Onlara da teşekkür ederim. Beni ilk günkü gibi yine burada çok sıcakkanlı bir şekilde karşıladılar.
1: Evet, aslında cevabını bildiğim bir soruyla devam etmek istiyorum. Tabii ki de yeni sezonda hedefler şampiyonluk. Geçen sezon La Liga'da gol krallığını 2 golle, hatta 3 golle kaçırdın diyebiliriz. 3 gol daha fazla atmış olsan Mbappé'yi geçip sen gol kralı olacaktın. Şampiyonlukların yanı sıra böyle de bir hedefin var mı?
0: Ya tabii, şimdi forvet adamız yani sonuçta. Herkes gol bekliyor bizden. Tabii ki hedefim ne kadar çok gol atabiliyorsa atmak, ama hiçbir zaman kendime sezon başı bir hedef belirlemedim. Benim tamamen amacım, bunu herkes zaten beni bilen biliyor, tanıyanlar biliyor. Buradaki benim tamamen amacım kulübe bir şekilde katkı sağlamak. Bu benim golü olur, asist olur, işte takıma mücadele katkısı olur, işte saha dışında abilikse abilik vesaire ise, o yüzden ne kadar katkı sağlayabilirsem o kadar katkı sağlamak istiyorum. istiyorum. Buradaki ana unsur, hedef şampiyonluk. Bu şampiyonlukta sizin, bizim futbolcu olarak, herkesin, çalışanların, hepimizin el birliğiyle biraz katkı üstüne koyarak böyle hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. O yüzden elimden nasıl bir katkı gelebiliyorsa bu büyük kulüp için, Fenerbahçe için yapmaya hazırım her zaman.
1: Taraftarlarımızla devam edelim. Artık seni de çok fazla yormak da istemiyoruz. Tabii çok yoğun geçiyor çalışmalar. Taraftarlarımız tabii transfer söylentileri başladığı andan itibaren ben eminim ki sosyal medyadan sana mesajları göndermişlerdir ki ben yine şunu düşünüyorum. Yani bu 6 yıllık süreçte de Fenerbahçe taraftarı seni hem Lazio'da hem Mallorca'da da yine yalnız bırakmadılar diye tahmin ediyorum. Taraftarlarımızla ilgili neler söylersin?
0: Bırakmadılar. Gerçekten bırakmadılar. Beni de eşimi de bu transfer süreci dedikodular çıkmaya başladıktan bu yana sürekli bir sürü mesaj aldık gerçekten. Onlara da çok teşekkür ederim. Yani beni bu kulübe yakıştırdıkları için minnettarım onlara, hepsine. Bizim taraftarımızın farklılığı şu, yani besteler yapılıyor iyi günde kötü günde falan ama bu bence sadece Fenerbahçe için geçerli. Bizim taraftarlarımız çok yüce bir taraftar topluluğu ki benim oynadığım dönemde kötü bir sezon geçirmemize rağmen sürekli full stat oynuyorduk, sürekli destekliyorlardı. Son dönemlerde uzaktan izlediğimde hangi maç olursa olsun yine taraftarımız bizi yalnız bırakmıyor. O yüzden aynı şekilde o bahsettiğim katkıları taraftar katkısı olarak da ekliyorum. Onların da destekleriyle inşallah hep birlikte bu yıl müthiş bir şampiyonluk yaşayıp harika kutlamalar yapacağız.
1: Tabii onlarla buluşacağın ilk maçta Gornik Zabrze maçı olacak. Heyecanlı mısın? Kadıköy'ü özledin tabii.
0: Ya tecrübelendim dedim, hiç heyecanlı değildim ama havalimanından iner inmez sağ olsun abi kamera ışığını şöyle bir şey yaptı. Bir anda heyecan bastı böyle dışarıda beklemeye gelmişler sağ olsunlar. Ayakları dört görmesi. Heyecanlıyım vallahi, heyecanlıyım. Özlemişim o atmosferi, Kadıköy'ü, o çimleri, taraftarımızı, herkes özlemişim.
1: Biz de seni çok özledik ve gollerini, iyi performansını yeni sezonda bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığın için Vedat.
0: Ben teşekkür ederim. Tekrar bir sonraki röportajda görüşmek üzere.
1: Evet, günün röportajı programında Topuk Yaylası tesislerimizdeki ilk günün röportajı programının konuğu takımımıza yeniden dönen Vedat Muriç'ti. Programlarımız devam edecek. Oyuncularımızı günün röportajı programında ağırlamayı sürdüreceğiz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
2: Yeah.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin